tezkiye etmek de mevcut. Öyleyse bu kıraat, tilavet, kıssa müessesesinin içine talim de giriyor. Öğretmek. Sonra tezkiye de giriyor. Tezkiye etmek. Ve hikmetin de öğretilmesi, talim edilmesi söz konusu. Allah-u Teala Resulleri için de bu sırayı koymuş. Allah'ın ayetlerinin tilaveti, nefsi tezkiye etmek, kitap öğretmek, hikmet öğretmek, kitabı ve hikmeti talim etmek. Allah Teala hikmetin öğretilmesine de, hikmetin ötesinin öğretilmesine de talimun diyor gene. Yuallemiküm alem tekünü talimun. Size bilmediğiniz şeyleri talim eder, öğretir diyor. Lem tekünü talimun. Bilmemiş olduğunuz şeyleri, alim olmadığınız şeyleri. Lem talimun. Öyleyse muallim, talim eden, ilmi öğreten demek. Ve bu bapta tezkiye müessesesi ...21. basamakta tamamlanır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar talimi içeriyor. Ve bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın öğretisi gene Bakara 151'de talim olarak geçiyor yu'allim hüküm. Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor Allah-u Teala. Yu'allim hükümül kitabe vel hikmete. Ali İmran 164'te de aynı şeyler geçiyor. Yuallimi kümül kitabe vel hikmeh. Öyleyse Allah'ın öğretisi kıraatle başlıyor. Üçüncü basamağa kadar tilavetle devam ediyor. 14. basamağa kadar tezkiye ile devam ediyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar talimle devam ediyor. 21. basamaktan 22. basamağa kadar. Burada Allah-u Teala'nın
salah makamına geçişte kıssa kullandığını görüyoruz. Ayetlerin kıssa edilmesi ve bu kıssa üzerine kişilerin nefslerini ıslah etmeleri, yani salaha ulaşmaları. Öyleyse öğretim programı üzerinde yeni bir müessese ayetlerin kıssa edilmesi. Allah-u Teala buyuruyor, kime Resulümüz gelip de ayetlerimizi kıssa ederse, bunun üzerine tabi olup da kim ıslah olursa onlar felaha ererler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kıssa ıslahın işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında çeşitli öğretim metotlarının varlığını görüyoruz. Allah'ın Resullerine tabi olunur. Tabi olan dalaletten kurtulur, şakide olmaz. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tebliğ et diyor. Tebliğ senin görevin diyor, hesap benim görevim diyor Allah-u Teala. Öyleyse kıraatın içerisinde tebliğ var. Bu müesseseyi

Öğretim metotlarının birinci muhtevasında kıraati alakadar eden safhalarda tebliğ olayıyla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri tebliğ ediyor. Tebliğ etmekle görevli. Bu tebliğin sonunda tebliği kabul edenler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. O zaman tilavet söz konusu oluyor. Tebliğde ayetlerin kıraatinden çok, ayetlerin tilavetinden çok kıraat var. Tebliğden sonra öğretim metodu gelişiyor ve tilavet olayı takip ediyor. Sonra tezkiye olayı var. Tezkiyeden sonra talim. Kıraat, tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kıssa. Allah Teala'nın bu dizaynı içerisinde kişinin hakkül yakin takvasına ulaşması için bir muhteva ifade etmesi lazım. Burada muhteva bir bütünlük kazanacak. Öyleyse Kur'an öğretisinin 7 safhayı içeren isimlerini de yerlerine oturtmamız lazım.

İrşat makamının öğretisi kişiyi en çok irşada ulaştırabilir. İrşattan sonra Allah'ın öğretisi, yani kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlanması söz konusudur.

O zaman Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın diye emrini veriyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın onları imamlar kılması söz konusu. Ayetlerin öğretilmesinde hakkul yakin kademesinin sahibi oldukları için.

Allah Teala buyuruyor, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takvanın sahiplerinin Allah'a iradelerini de teslim edenler olduğunu görüyoruz.

Allah Teala'nın öğretisi. Bir taraftan insanları ile, bir taraftan daha üst kademelerde başka şeyleri ihata ediyor. Daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta bir öğretim sistemi. Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açınca hem Allah'ın öğretisi giriyor devreye, hem de devrin imamının öğretisi devam ediyor. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik diyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli suallerinin cevabını verenler, irşat makamının sahipleri. Öyleyse orada Allah'la tezekkür var. Bu tezekkürün neticesinde öğreti geliyor. Öyleyse olay tebliğ ile başlıyor. Ve bu tebliğ kıraatle

yaptıklarını öğretmek. Suallerin cevaplarını vermek. Tezekkür, kişinin Allah ile olan ilişkisi, ama ehli tezekkürün yaptığı iş, tezekkür adı verilen bir işlemle mümkün. Öğretileri tezekkür değil, öğrenileri tezekkür. Ama tezekkür ehli olan bu insanlar, Allah-u Teala'nın güzelliklerini öğretiyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bütününü oluşturuyor konu. Her safa ayrı bir hüviyet gösteriyor. Ve kişiler nihayet tezekkürle öğretimin en üst boyutuna yükseliyorlar. Orada artık kendi iradelerinin ötesinde Allah'tan aldıklarını suallerin cevabı olarak ulaştırmak var. O sualleri soranlar da o sualleri devamlı aralarında müzakere edip devamlı sualleri geliştirenler, kafalarında Kur'an olgusu bütünleşenler. Öyleyse öğretim metodu öğrenenlerin seviyesine göre ayrı ayrı kademeler oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de. Her birinin farklı bir ismini koymuş Allah-u Teala ve çeşitli ayetler bu konuların her birine ayrı ayrı ışık tutuyor. Öyleyse tebliğin, kıraatin, tilavetin, tezkiyenin, talimin, kıssanın ve tezekkürün oluşturduğu 7 safhalık bir öğretim dizaynı. İşte bu Allah'ın ilim öğretisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saatin ne kadar hızlı geçtiğini bir türlü anlayamıyoruz. Allah ile olan ilişkilerinizde en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzeli bütün safhalarda yaşamaya çalışmanızı sağlık veririz. Sonucunda en güzele ulaşmasını dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

An Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle beraberiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir Allah sohbeti, zikir sohbeti, Kur'an sohbeti yapmak üzere. Bu akşamki konumuz, İslam'dan koparılan kavramlar, Kur'an hakikatleri ve farzlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir hedefiniz var. Allah'ın sizi yönetmek istediği, sizin mutluluğunuz için yönetmek istediği bir hedef. Adım adım İslam'ın 7 tane safhasını yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Üçüncü basamak. İkinci safhada 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'nın onun sizi mürşide ulaştırması ve taviyetiniz var. 14. basamak. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeniz var. 21. basamakta ulaşmak, 22. basamakta teslim. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz var. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim etmeniz var. Fizik vücudunuzu 25. basamakta, nefsinizi 27. basamakta Allah'a teslim ediyorsunuz. Altıncı safhada irşada ulaşmak var. 28. basamağın 4. kademesi ve 7. safhada iradenizin Allah'a teslimi var. Bu teslim bir bütünü içeriyor. Her şeyinizin Allah'a teslim olduğu, iradenizin de teslimi dahil bir bütün. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşamışlar ve Allah'a ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle ve iradeleriyle teslim olmuşlar. 7 safhanın 7'si de yaşanmış. Bugün mü? Bugün 7 safhanın 7'si de hiç kimse tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan hepinizin mutluluğuyla uğraşıyor. Allah insanı yaratmış bir tek hedefe yönelik olarak, insanın mutlu olmasını temin etmek için. Bütün şartları bu istikamette koymuş. İstediği bir tek şey var. Bütün insanlar mutlu olsun diyor. Ve son derece basit bir sebebe dayalı olarak, son derece kolay bir sebebe dayalı olarak, bütün insanlara cennet saadetinin 3. katını garanti ediyor Allah-u Teala. Ve dünya saadetinin de yarısını. Ve herkesi evliya yapmayı garanti ediyor Allah-u Teala. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o kişi 3. kat cennetin sahibi mutlaka kılınır Allah-u Teala tarafından. Ve mutlaka Allah'ın evliyası olur. Ve ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde de 150'den fazla nur birikimi olacağı için dünya saadetinin %50'sinin de 51'inin de sahibi olur. Ve bu Allah'ın garantisi içindedir. Allah'a ulaşmayı diler kişi 3. basamakta 10 tane İslamlı mürşidine ulaşır. Tabiyetini Allah garanti eder, tahakkuk ettirir. Allah'ın yönetimi altında olay cereyan eder. Ve bundan sonra kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Ve kişi Allah'ın evliyası olur. Bu Allah'ın garantisindedir. Şu size söylediğim hususlar var ya sevgili kardeşlerim. Şu üniversitelerimizdeki, dünya üniversitelerindeki öğretim üyeleri ne yazık ki bu hakikatlerden haberdar değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'dan bunların hepsi koparılmış. İblis insanlara ne bırakmış? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikri bile yok etmiş. Şimdi bir iddiada bulunduk. Dedik ki İslam 7 safhadan ibarettir. Bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmiştir. Öyleyse ispat edelim. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabe dilemiş mi? Dilemiş. 2. safha mürşide ulaşıp tabi olmak. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş mu? Hepsi olmuş. 3. safha 21. basamak. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak nedir? Ruhun hidayetidir. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı, hidayet ermişler mi? Kesin. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözü dinliyorlar mıydı? Dinliyorlardı. Tabi oldukları ahsen olan yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü. İster emir olarak versin, ister Kur'an-ı Kerim ayet olarak söylesin ama mutlaka sahabe ona tabi oluyorlardı. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten ulaştırmasalar bundan sonrasını yapamazlardı. Yani fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemezlerdi. Onları da teslim ettiklerini göreceğiz. Öyleyse sözlerimizin ispatı sadedinde dedik ki sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Dilemiş ama ispat etmedik. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe mürşitlerine tabi olmuş mu? Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktada bir tartışma olmadığı için, bütün sahabenin tabiiyeti kesin olduğu için bunun ispatı da gerekmez ama ispat edelim. Allah Teala diyor ki Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde orada sana biat Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat etmiş. Zaten söylediğimiz gibi bu konuda bir ihtilaf yok. Öteki konuların hepsine itiraz ediyorlar da ondan sevgili kardeşlerim. Onun için hep ispatlı konuşmak mecburiyetindeyiz ki insanlar dinlerini öğrensinler, hidayeti öğrensinler ve hidayete ersinler. Hidayet çağının içindeyiz ve hidayeti öğretecek olan da Biziz, bununla vazifeliyiz. Bu devrin hidayetçisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki ikinci safa şek ve şüphe yok. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Üçüncü safada garantide söyledik ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Zaten dördüncü safada bir defa daha ispat edeceğiz onu. Ama üçüncü safa kesin. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Şimdi bakıyoruz Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine. Aynen şöyle söylüyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَابِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Misak, ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yemin, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşma yemini. Bu yeminin adı, Kur'an'daki adı misak. Şimdi bakalım onlar misaklerini bozmazlar dedikten sonra ne diyor Allah Teala? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir takım insanlar varmış. Bunlar misaklerini bozmazlarmış ve ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Özellikleri ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan korkarlar onlar diyor Allah Teala. Kötü hesap ne? Günahların sevaplardan fazla olması, yani kişinin hüsranda kalması hali. Müminin 103 onu söylüyor. Onlar ki günahları sevaplarından fazladır. Kaybettikleri deliler kazandıklarından fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onlar ebediyen cehenneme gidecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar. Öyleyse kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkanlar ancak bunu yapıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyip ruhlarında Allah'a ulaştırıyorlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Bir özellikle kişilerin huşuya ulaşması. Zaten huşuya ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a teslim edemez. Peki bundan sonraki 22. ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki vellezine sabr ibtigae peçe rabbim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçini, zatını dileyenlerdir. Allah'ın veçi iki şekilde dilenir. Bir, Allah'ın veçine, zatına ruhu ulaştırmak dilenir. Böylece Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir bunun adı. İki, Allah'ın zatını görmek dilenir. Çok ötedeki, nihayetteki nokta. Bütün teslimlerin, iradenin tesliminin de gerçekleşmesi halinde mümkündür. Ra'd suresinin bu 22. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimeyi de okuduğumuz zaman görüyoruz ki, hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek var bunun içinde, hem de Allah'ın zatını görmeyi dilemek var. Şimdi birinci kesimin var olduğunu düşünelim ki bu basitti. 21. basamaktaki bir olay. Diğeri 27. basamağın, 28. basamağın, son basamağın, salah makamının en son mertebesi. Bir insanın varabileceği en son nokta. Allah'ın zatını görebilmek. İradeyi Allah-u Teala'ya bağlamak. Şimdi onu öteye bırakalım. Ama işimize bakalım. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı diliyor. Kim o? Allah'ın zatına ulaşmış olan kişi. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Kim onlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Bu Allah'a ulaştıranlar kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse birinci safa ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler mi? Ulaştıklarına göre ulaşanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre mutlak olarak dilemişler. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak, bütün sahabe tabi olmuş. Birincisi 3. basamakta başlıyor, ikincisi 14. basamakta başlıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırmışlar. Zümer 18 öyle söylüyor, yetmez. Şimdiki sualimiz, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ruhlarını Allah'a ulaştırıp da ne yapmışlardı? Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler. Ve fizik vücutlarının tesliminde göreceğiz ki ruhların da Allah'a teslim ettikleri bir defa daha ifade ediliyor. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Devam ediyor ayet-i kerime. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, Habibim diyor Allah-u Teala. Acaba onlardan da Allah'a veçlerini teslim edenler var mı? Hem Yahudilerden var, hem Hristiyanlardan var. Belki %10'un altında bir rakam ama var. Diyor ki Allah Teala, varsa bil ki diyor, onlar, o fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, evvelce hidayete erenlerdir. Evvelce önce ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse önce ruhunu Allah'a teslim ettiğini Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir defa daha kesinleştirmiş. Yani hem Zümer 18 hem de Âl-i İmrân 20, her ikisi de sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Âl-i İmrân 20 ayrıca onların fizik vücutlarını da, bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Nereye geldik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. En büyük mürşide tabi olmuşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmiş. 3. safa. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş. 4. safa. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsinin daimi zikre ulaştığı Zümer suresinin 18. ayeti girmesinde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala, onların hepsi ulul elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahibi oldular. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde diyor ki, o ulul elbab kullarım var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar, hikmet sahibi olmuşlar. Hepsi, yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse burası İhlas makamı. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala diyor ki: Ve mâ umiru illâ leyâbudullâhi muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini afetlerden âri kılarak, afetlerden temizleyerek, nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Allah Teala ruhu Allah'a teslim etmenin hanif fıtratının bir gereği olduğunu söylüyor. Nefs tezkiyesi ruhunda teslimi anlamına geliyor ve Allah Teala bunu söylüyor. Ruhun Allah'a teslim olunduğu yerdeki takva, Allah'a yönel, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Bir evvelki ayetinde de diyor ki kendini hanif olarak dine ikame et. Ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişme göremezsin diyor. Sadece bütün insanlar insanlık tarihi boyunca hep hanif fıtratıyla yaratılmışlar ve bütün insanlar için onların yaşayabileceği bir tek din olmuş, hanif dini. İşte böyle bir standartta bütün sahabenin ne gördük? Ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini, ama baştan başlarsak eğer Allah'a ulaşmayı dilediklerini bir, irşat makamına ulaşıp tabi olduklarını iki, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını üç, ulaştırarak Allah'a teslim ettiklerini üç, fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini dört, nefslerini gene ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini gördük sahabenin. Beş safa oldu. Altıncı safa sahabenin irşada ulaşması. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Allah-u Teala Hücurat 14'te, affedersin Hücurat 7'de şöyle söylüyor. Diyor ki ey sahabe, biliniz ki Allah, aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer siz, o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığını gelecek nesillere müjdeliyor Allah Teala. Ya da bir ibret vesilesi kılıyor. Onlar irşada ulaştılar. Siz de diyor Allah Teala emrimi yerine getirin ve irşada ulaşın. Farz mı kılınmış yoksa üzerimize? Elbette farz. İşte Bakara 186 Allah Teala buyuruyor. Ucibu davetet dahi izade deani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Diyor ki Allah Teala bize dua edenin davetine icabet ederiz. Ne zaman? Yeter ki diyor, onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar, mümin olsunlar ve yeter ki böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaştıkları takdirde biz onların duasına yüksek oranda icabet ederiz. Ama amin oldukları takdirde de icabet etmeye başlarız. Ondan evvelki küfür kademesinde davete icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe altıncı safayı da gerçekleştirmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Ya yedinci safa? İradenin teslimi. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki, ey amini olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Ya da bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim'deki hakkul yakin takvası olsun. Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin kavramı geçiyor ki bugün artık o kavramların hepsi unutulmuştur. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 3 tane yakin söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 tane takvanın 7.'si iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. Bütün sahabe bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar mı? Allah-u Teala bir hakkın takvanın ölçüsü olarak onu veriyor. Bu ifade. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bu ifadeyi kullanmışsa Allah-u Teala, orada iradenin teslimi var. Bir hakkın takvanın ölçüsü var. Hakka tukatihi takva, orada Bakara 102'de kullanılıyor. Ve arkasından da şartları, alameti farikası veriliyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakıyoruz, Bakara 132'den 136'ya kadar geçen ayetlerde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor, Hazreti Yakup'tan bahsediyor, peygamberlerden bahsediyor. Onların hepsinin bir hakkın takva ile teslimi külli ile Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor. Ve o hakka tukatihi takvanın standardını orada da veriyor Allah-u Teala. Ve Hazreti Yakup torunlarına diyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ve daha sonra o söylediklerin hepsinin Hazreti Yakup'un, onun torunlarının, Hazreti İbrahim'in, daha birçok isim sayıyor Allah-u Teala, hepsinin Allah'a bir hakkın takvayla teslim olduklarını görüyoruz. Ve 136. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin Allah-u Teala sahabenin de aynı standartlarda Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bir evvelki ayet-i kerimede de Allah-u Teala siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ifadesini kullanıyor. Yani eskiler, o Resuller, Peygamberler nasıl Allah'a bir hakkın takva ile teslim olmuşlarsa sahabenin de aynı standartlara teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Yetmez. Bir hakkın takva ile takva teslim olan, Allah-u Teala'ya teslim olan kişi hakkul yakın takvasında teslim olan birisidir. Yani Allah'ın zatını görmeye ehil olandır. Bir başka ifadeyle irşat makamına tayin olan kişidir. Bütün sahabenin irşat makamına tayin olduğunu da kesinleştiriyor Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse neler söylüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. On dört asır ve küsur sene sonra, 14 küsur asır önce Kur'an-ı Kerim indirildi. Ve Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhası vardı. Ve Allah-u Teala diyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din hiç olmamıştır. Ve Hanif dininin Arapça adı İslam'dır diyor Allah Teala. Ve bu kainatın tek dininin sahabe tarafından yaşandığını söylüyor Allah Teala. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bakıyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamışlar. Hanif dininin 7 safhasını da yaşamışlar ve bütün sahabe Allah'a kul olmayı, Allah'a köle olmayı başarmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gözlerimizi bugüne çeviriyoruz. Acaba bugün hangi üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak, teslim olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, böylece ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şeyleri işlemeyen bir hale getirerek Allah'a teslim etmek, nefsi daimi zikre ulaşarak aynı standartlarda, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette Allah'a teslim etmek ve irşada ulaşmak, yani nefsin kalbini müzeyyen kılarak irşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak, bugün bu 7 tane safhanın hiçbiri yok ortalıkta sevgili kardeşlerim. Hepsi yok olmuş, tarihin karanlıklarına gömülmüş. Arkasında ne var biliyor musunuz? Arkasında sadece şeytan var. İnsanlara unutturmayı istediği için bu temel hedefleri, insanları asırlar boyunca bir hedefe doğru yönlendirmiş, Kur'an'dan ayırmayı başarmış. Bunun için de demiş ki, Kur'an'ı anlamak zordur. Siz anlayamazsınız. Öyleyse bunu sadece Kur'an-ı Kerim'i anlayabilenler size anlatsın. Ve bu da anlayabilenlerin, anlayabildiklerini söyleyenlerin asırlar boyunca kitap yazmalarıyla devam etmiş. Ve bugün bütün üniversitelerde öğretilen bütün İslam dersleri hep o kitapların ışığı altında yazılmış ve bu ışık insanları sadece karanlığa itmiş. 14 asır sonra İslam'ın 7 safhasının 7'si de kaybolmuş, yok olmuş. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i bırakıvermişler. Bugünün Resulü de bunu söylüyor, bugünün devrinin imamı. Benim kavmim Kur'an'ı bıraktı, Kur'an'ı terk etti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olay bu. Her şeyden evvel Kur'an'ın terk edilmesi söz konusu. Kainattaki en büyük cürüm olarak değerlendiriyoruz bunu. En büyük suç. Kur'an-ı Kerim'in terk edilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratıyor. Ve mutluluğu, cennet saadetini 7 bölümde dizayn etmiş. Yer safhası İslam'ın bir üst cenneti ifade ediyor. Ancak 7. cennete ulaşabilenler en üst seviyede hem dünya saadetinin bütününe hem de cennet saadetinin en üst boyutuna sahip oluyorlar. 14 asır sonra İblis insanlara öyle bir din öğretisi kabul ettirmiş ki suya sabuna dokunmadan insanları asırlar boyu kandırarak gene insanlara yazdırdığı kitaplarla ve dinin Kur'an'dan değil de o kitaplardan öğrenmesini öğütleyerek ve asırlar boyunca insanları kandıra kandıra bunu sağlayarak ve usul haline getirerek İslam'ın 7 safhasını da bütün dünyaya unutturmuş. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, hangi din adamı, hangi üniversiteden hangi din adamı çıkar da bunlar var, ben bunları öğretiyorum diyebilir? Hepsi yok olmuş. Ve bugünkü din adamlarına bunları anlattığımız zaman bize diyorlar ki böyle şeyler yok Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşlerim, bir korkunç iblis istilası bütün dünyayı hercümerç etmiş durumda. Hayır, hercümerç içerisinde felç etmiş durumda. Ve İslam, Hazreti İbrahim'in hanif dini, kainatın tek dini unutulmuş durumda. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'dı, Hazreti İsa da İslam'dı, Hazreti İbrahim de İslam'dı. Bir başka ifadeyle hepsi Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşadılar. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamberden son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün peygamberler hanif dinini yaşadılar. Onlara tabi olanlar da. Şu anda bütün dünyada her hangi dinden olursa olsun o insanların içinde Allah'ın Resulleri var. Ve onlar da biz size ne öğretiyorsak onları öğretmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin de sesi duyulmuyor. Hepsinin sesini kısmayı başarmışlar. Ve onların da kendi ülkelerinde aynı şeyler söz konusu. Hakikatler örtülüyor. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın emirleri iki cepheli emirler. Bir, hedef emirler. 7 safa. İslam'ın 7 safhası da hedeftir. Önce birincisine, sonra ikincisine, sonra da sırasıyla 3, 4, 5, 6, 7.sine ulaşacaksınız. Hedefiniz bu dizayn içerisinde nihayete kadar devam edecek. Allah Teala hepsini üzerimize farz kılmış. Yetmez bizden ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd almış. Ruhumuz için misak almış. Fizik vücudumuz için ahd almış. Nefsimiz için yemin almış. Ve bu yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizin de Allah'a teslimi gerekiyor. Ama nefsini Allah'a teslim eden birisi için bu işlev otomatik olarak gerçekleşeceği cihetle Allah Teala bizden irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak veya ahd, yemin türü herhangi bir şey almak gereğini duymamış. Ama Allah'ın ahdi 4 teslimi de içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi ve Allah'ın vasiyeti gene 4 teslimi de içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse Allah-u Teala'nın 7 safhada gerçekleşecek olan 7 tane hedef emri var. Hedefin ne olduğunu düşünelim. Diyelim ki bir geziye çıkıyorsunuz, 7 tane vilayet dolaşacaksınız. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vilayetlere birer birer gideceksiniz. Hepsi hedefiniz. Birinci hedef, ikinci hedef. Not almışsınız, haritayı dizayn etmişsiniz. Hedefler tayin edilmiş. 7 tane vilayete gideceksiniz. Altınızda da bir araba var. Bu arabaya binmeden oraya gidemiyorsunuz. Bu arabayı kullanacaksınız. İşte o vasıtadır. Arabanın birçok bölümleri var. Hepsi birleşerek arabayı oluşturuyor. Vasıtanın bütününü. Bu vasıtayı kullanarak 7 tane menzile gideceksiniz. 7 tane hedefiniz var. Birinciye gitmeden ikinciye ulaşamıyorsunuz. Mutlaka birinciden geçerek gideceksiniz. Öyle bir yolculuk. Ve yol giderek dikleşiyor, dikleşiyor, dikleşiyor. Peki, hedefin ne olduğunu gördük. 7 tane vilayet. Şartlar var. Birinciye ulaşmadan ikincisine kimse ulaşamaz. İkincinin yolu mutlaka birinciden geçiyor. Üçüncünün yolu birinciyle ikinciden geçiyor. Başka bir yerden gidiş yok. Dördüncünün yolu mutlaka birinciden, ikinciden, üçüncüden gidiyor, geçiyor. Başka bir yol yok. Ve böylece beşinci, altıncı, yedinci menzile de hep birbirinin ardından ulaşmak mecburiyetindesiniz. Başka bir yerden dolaşarak gidemezsiniz. Bir tek yolunuz var. Ve bu yolu vasıtayla aşmak durumundasınız. Otomobiliniz, otomobilin direksiyonu var, motoru var, aktarma organları var, tekerleri var. Otomobil bir bütün. İşte hedefle vasıtayı açıklamış olduk. Şimdi bu söylediğimiz 7 tane safha hedefleriniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradenizi de Allah'a teslim etmek. 7 tane hedef. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman iblis sizin önünüzde bir kuzu olmak mecburiyetinde. Çünkü iblis yani şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ve nefsinizin afetlerini sıfırladığınız andan itibaren şeytanın sizin üzerinizde hiçbir tesiri olamaz. Şeytan sizin gazodacınız olur. Her seferinde yenilmek mecburiyetindedir. Ve bu nokta onun en çok gücüne giden, en büyük öfke duyduğu bir noktadır. Bu noktaya, bu hedefe sizin ulaşmamanız için her şeyi yapan şeytanın şimdi üçkağıtçılığına bakın. Ne yapmış biliyor musunuz? Bu hedefleri yok etmiş. Peki yok etmiş ama insanların da bir şeylerle meşgul olması lazım. Vasıta emirleri, hedef emirlerin yerine geçirmiş. O 7 tane menzile gidebilmek için namaz kılacaksınız. Oruç tutacaksınız. Zekat vereceksiniz. Hacca gideceksiniz. Kelime-i şehadet getireceksiniz. 5 tane şarta indirgemiş olayı. Neden 5 tane şart diyorum? Çünkü vasıtaların arasında en önemlisi yok. Önemli olan hangisi? Namazdan da mı daha önemli? Evet, namazdan da daha önemli. Bir altıncısı var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü zikir yoksa hiçbir hedefe gidemezsiniz. Bir defa Allah'ın farzlarını gözümüzün önünde yok ediyor iblis. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret diyor. Açık ve kesin bir farz. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Yetmez. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab Suresi 41. ayet-i kerime Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, öyle bir zikirle Allah'ı zikredin ki çok zikir olsun. Allah'ı çok zikretmekle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Ötesi var mı? Ötesi de var. O da farz. Daimi zikir. Zikri daim, farz. Ama Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üçü de farz. Üçünde de zikretmek mecburiyetindesiniz. Zikretmediğiniz her saniye negatif dereceler kazanıyorsunuz. Yani kazandıklarınız adım adım eksiliyor. Sevgili kardeşlerim, böylece zikri iblis devre dışı bırakmayı başarmış. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Kavram olarak yok etmiş iblis. Zikir hatırlamaktır demiş. İnsanları da bunu kabul ettirmiş. Allah Teala farz kılmasına rağmen zikir farzların arasında yok. Yoksa ne olur? Yoksa hiçbir menzile giremezsiniz. Bu vasıta emir yoksa, zikir yoksa hiçbir menzile, 7 tane safhanın hiçbirine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yoksa Kur'an'ın en önemli vasıta emri yok edilmiş oluyor. En büyük emir. En büyük ibadet hangisidir? Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bize öğretmeden evvel biz de sizin bildiğiniz gibi biliyorduk. Yani Kur'an'daki en büyük ibadet namazdır biliyorduk. Namaz dinin direğidir, en büyük ibadettir. Hayır. Namaz en büyük ibadet değil. En büyük ibadet zikir. İşte Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabin. Ve yekumus salat. İnnes salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber buyuruyor Allah Teala. Habibim diyor. Sana kitaptan vahidleni onlara oku, tilavet et. Ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bil ki bu üç zikrin içinde zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür. Zikrullah en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah'ın ismini devamlı olarak tekrar etmek, o en büyüğüdür diyor Allah Teala. Ne yapmış iblis? Deveyi hamuduyla beraber çalmış ve Kur'an-ı Kerim'de zikir, çok zikir, daimi zikir farz olduğu halde zikri saf dışı bırakmayı başarmış. Olmazsa olmaz şartı. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ulaşmayı dilediniz, cennetin birinci katı mutlaka sizin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o cennetin birinci katına mutlak olarak ulaşır. Sonra ikinci kat gelecek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah üzerinize rahim esması ve tecelliye başlayıp size 10 tane ihsan verir. Bu 10 ihsanla sizi Allah mürşidinize ulaştırır. Ve onu sevmeyi Allah size yaşatır, Allah sevdirir. Ve Allah'ın gösterdiği, hacet namazı kıldığınızda gösterdiği irşat makamına gidip tabi olursunuz. Oldunuz. Ne oldu? Kalbinizin içinde, kalbinizin mührünü açtı Allah-u Teala tabi olduğunuz gün. Kalbinizin içinde bulunan bütün insanların kalplerinde küfür yazar, küfrü çıkardı kalbinizden ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Önemli mi? Bakın ne kadar önemli. Bu noktadan sonra zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır size. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İki grup nur. Bu iki grup nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sadece göğüslerinden kalplerine nur yolunu açar Allah-u Teala. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve bu iki tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünün üzerine dört enerji grubu birden baskı yapar. Bu baskı mührü kalbinizin alt kapısına zulmani kapıyı indirir ve kapıyı mühürler. Zikir boyunca dört enerjinin baskısı devam edeceği için karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Şeytanın karanlıkları, afetleri konsantre edici sistem. Buna karşılık nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları gelmeye ve tesir icra etmeye başlar. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Fazıllar da bunun zıttı olan manyetik alanın sahibidir. İki zıt alan birbirini çekeceği için iman kelimesi fazılları toparlamaya başlıyor etrafında. Zıt kuvvetler birbirini çektiği için iki zıt manyetik alan, kuzey kutbu ile güney kutbu, nefsinizin kalbinde zikirle Allah'ın katından gelen faziletler iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Toparlanıyor. %1, 2, 3, 4, 5, 6 %7 olduğu gün nefsi emareye ulaştınız. Ve irşat makamına ulaştığınız gün sizden ayrılan ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere birinci hedefe, birinci teslim hedefine ulaşmak üzere sizden ayrılır. İlk %7 nurla birinci gök katına ulaşır. Nefsi emare. İkinci defa %7 nur. Nefsi levvame, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur. Nefsi mülhime, üçüncü kat. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur. Mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruhunuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olarak Allah'a teslim olmuştur. Böylece tesliminizi gerçekleştirmiş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ilk tesliminiz gerçekleşir ve siz üçüncü safayı tamamlamış olursunuz. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin bu basamağa, 21. basamağa gelmesini, Allah'a ulaşmasını ve 22. basamakta ruhun Allah'ın zatında yok olmasını, yani Allah'a ruhun teslim olmasını garanti etmiştir. Burası sizi üçüncü kat cennete götürür. Bu noktada nefsinizin kalbinde huşu sırasında %2 rahmet birikimi olmuştur. 7 tane kat boyunca da 7 tane %7 nur birikimi gerçekleşmiştir, fazilet birikimi. %49 fazilet, %2 de rahmet olmak üzere nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Özelliği ne? Nefsinizin kalbinin %100'üne afetler hakimdir.

yapıyordunuz, emirlerini ise yapmıyordunuz. Arkasında şeytanın nefsinizin üzerindeki tesiri söz konusuydu. İşte böyle bir dizaynda burası ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. Neyle oldu? Zikirle oldu. Eğer zikirle Allah'ın faziletleri nefsinizin kalbine girmeseydi, nefsinizin kalbinde bu aklanma olmasaydı, ruhunuz hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacaktı. Bu nurlar %91'i bulduğu zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 25. basamaktasınız. Bu nurlar %100'e ulaştığı zaman daimi zikirdesiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Sonra nefsiniz müzeyyen olur. İrşada ulaşırsınız. Sonunda da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Demek ki sadece zikirle olgunlaşan bir teslimler dizisi var. Ruhunuzun da, veçinizin de, nefsinizin de, iradenizin de Allah'a teslimi zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşiyor. Eğer zikir olmazsa teslim de yok. İslam da yok. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve Allah-u Teala söylediğim gibi dört emanetin de Allah'a teslimini üzerinize farz kılmış. Böylece İblis zikir kavramını ortadan kaldırmış. İslam'ın yedi safhasının yedisini de devreden çıkarmış. Ve en kötüsü vasıta emirleri farz emirler gibi insanlara yutturmuş. Şimdi insanlara soruyorsunuz, niçin dünyaya geldin? İslam'ın beş şartını yerine getirmek için diyor. Neden? İslam teslim olmak demektir ve beş şartı vardır. Ben de beş şartın hepsini yerine getiriyorum. Ve de İslam teslim olmak demek olduğuna göre ben Allah'a teslim oldum diyor. Ne ruhun tesliminden, ne vücudun tesliminden, ne nefsin tesliminden haberleri yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha vaktimiz doldu. Bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamanın o hudutsuz hazzına sahip olduktan sonra konumuz tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar, gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk.
içimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf, acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevlileri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa,
O zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam, ikincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri İki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvuf olursunuz. Aynı zamanda siz bir
gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin. Neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? 1. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? 2. Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada 3. safhadadır. Bütün sahabe 3. safhaya da ulaştılar. 1. safhayı da, 2. safhayı da, 3. safhayı da yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası fizik vücudu veçhi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da 4. safhasıdır. 4. kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek
söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman, din ilminin, İslamiyeti öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu,
tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Mü'minin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş.
her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah-u Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan
zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de Hakka Tukati'yi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Allah-u Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun. Sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silm kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silm kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur.
Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suhel hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigae ve çerabbühüm. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Ve sadece Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin, tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah-u Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah-u Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safha, 25. basamakta fizik vücudu, beçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel beçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah-u Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki
ruhlarını alıştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, 5. safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde: "Ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır." diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah-u Teala fizik vücudunu

Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının dördüncü mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Elbet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ucubi davetet dai izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun." Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külliyle teslim olanların yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslimi külliyle teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatî. Ey amin olanlar öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Yani siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları bir hakkın teslimi külliyle teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını. Acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin

Atala tarafından inşaada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah Teala ve sabikunel evvelin var ya hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. De diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak Hakkul Yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkul Yakin takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkul yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı
yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin affedersiniz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَعِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانِ يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin. Bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey
insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor. Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru, milyarlarca insanı yolcu etmesi.
bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufu hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşide inanmıyorlar. Ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen, hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar. Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak. Tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın
sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil. Onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak, irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş İblis tarafından. Ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle
cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamd edilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakup'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husus da sadece
bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez dilerlerse Allah Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsun ve la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr
28 İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı mustakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı mustakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakları neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebihu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun.
ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğul, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra iş dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefsi emarede kalacaktır. İş dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İş dünyasındaki kavga bitecektir. Nefs ve ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer. İç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır.
intikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasından hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için, Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, İşte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İnsanlar genel çerçeve içerisinde hep mutsuzdur. Huzursuz bir dünya hayatı yaşarlar. Neden olduğunu da bir türlü fark edemezler. Mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Bu sebebin ne olduğu bir türlü keşfedilemez. Gerçek anlamda keşfedilemez diyoruz. Yoksa herkes içinde bulunduğu bu mutsuz ortamda kendisini mutsuz kılan birçok sebep bulabilir. Bu sebeplerin hepsi dış sebeptir. Başka insanların davranışları, parasızlık, İnsanların düşündükleri ana sebepler bu iki temel faktör etrafında odaklanır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dışarıya bağlı bir olgu değildir. Sizin iç dünyanız daha harelenir. Sizin iç dünyanız da şekillenir. Mutluluk bir insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ilişkide savaşın kazanılmasıdır. Yani nefsin afetlerinin hakimiyetinden kişiyi kurtarmaktır. Ruhun hasletlerinin hakimiyetinde yeni bir dünya nizamına kavuşmaktır. Ne olur? Bir insan öyle bir noktaya ulaştığı zaman ne olur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için her şey aslında Allah Teala tarafından en güzel standartlarda oluşturulur. İnsanlar bunun arkasındaki gerçekleri bilmezler. Allah'ı sevmek, Allah için olmak, bunun manası başkaları için olmaktır. Nefsinizden başkaları için ne kadar fedakarlık edebiliyorsunuz? İşte bütün boyutlarıyla bir dünya hayatı. Herkesin mutsuzluğunu unutmak için İçkiye, hatta uyuşturuculara başvurduğu bu dünya ortamında

meselesidir. Allah için yaşamaksa başkaları için yaşamak. Yani kendisini başka insanların hizmetine adamaktır. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrı burada. Kim kendisi için değil de başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsa, o zaman bundan en büyük mutluluğu pay olarak kendisi alacaktır. Bir insan başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederse, Allah Teala onu o kadar mutlu kılar. Dikkat ettiniz mi? Siz başka bir insanı mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Eğer dikkat etmediyseniz deneyin. Ne kaybedersiniz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? Etrafındaki insanların hepsinin sizden hoşnut olacağı bir ortamı oluşturmak. Bu Allah ile beraber olmak demektir. İnsanlarsa nefslerinin kurbanı olurlar. Başka insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırlar. Parayla başka insanları kontrolleri altına alırlar ve arkası bitmek tükenmeyi bilmeyen bir kazanma hırsına kapılırlar. Bu istikamette birçok insan yanlış yolları da saparlar. Konu cinayetlere kadar ulaşabilir. İnsanlar ya Allah'ın ve Allah'ın emrinde olan ruhlarının emrindedir. Allah'ın ruhu olan ruhlarının emrindedir. Ya da nefslerinin emrindedir. Kim nefsinin emrindeyse sevgili kardeşlerim, o kişinin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü nefs hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Bu sebeple sadece derece kaybetmekle kalmayacaktır, mutsuz olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği fiilleri de asla işlemeyecektir. Ve yine mutsuz olacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği fiilleri işlememekte kişiyi mutlu olmaktan men eden bir dizayndır. Allah Teala neyi emretmişse, hangi emir yapılırsa o kişi o emri yaparken mutluluk duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediği sürece de öyle bir olguyla karşılaştığı zaman işlememeyi başarırsa o zaman da mutluluk duyar. Huzur ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer başkalarını mutlu etmeyi şiar edinirseniz, kendinize hedef ittihaz ederseniz, o mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Çünkü kime bir nebze mutluluk verebilirseniz, Allah Teala o mutluluğu verdiğiniz için sizi mutlu kılar, huzurlu kılar. Arkasından da

Ruhunuzun hepsini de huzur verir, mutluluk verir. Eğer ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman da başınızın üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O gerekeni yapar. Öyleyse sevgili izleyenler, sadece iki seçeneğiniz var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Ve insanlar nefslerinin afetleri istikametinde olayları gerçekleştirdikçe onların kendilerini mutlu edeceğini zannederek bunu yapmaktadırlar. Çünkü mutluluk müessesesi her insan tarafından ayrı algılanır. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sülh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın dış dünyasında sülh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde sülh ve sükûnu kurması halidir. Öyleyse ne demek bu? İç dünyasında mutluluk, bir insanın iç dünyasında normal standartlarda nefsi ve ruhu vardır. Nefsi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir özellik taşır. Ruhu ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiklerini işlemek istemez. İşte kim nefsinin emrinde bir şeyler yaparsa bunun manası başkalarıyla nizaya, anlaşmazlığa başlamak demektir. Nefs, üstün olma hırsıyla donatılmıştır. Başkalarından üstün olmak ister. Bunu da başkalarına ispat etmek mecburiyetinde hisseder kendisini. İşte insanların kuvvet gösterileri, silahlarla başka insanları tehdit etmeleri, yaralamaya, öldürmeye kadar varmaları arkasında hep nefsin bu afetinin tesirini taşır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşayan insanlar Allah'a yakın olanlardır. Onlar iki temel faktörü öğrenmişlerdir. Birisi nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin yarıya kadar yok edilmesi ya da yarıdan fazla yok edilmesi. Bu iki tabir birbirine çok yakın çünkü %49 ile %51 arasında bir müessese. Yani nefsin kalbindeki afetlerin 7 defa %7'lik bir düzen içinde yok olması %49'u ifade eder. %2'lik bir ilaveyle bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hedefi sizi daimi zikre ulaştırıp nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmaktır.
O zaman mutlu bir insan olursunuz. Kesintisiz bir mutluluk hem size hem de etrafınızdaki insanlara sizden akan bütün davranış biçimlerini kontrolü altına alır. Bir nevi Allah'ın kontrolünde bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afetlerini yok ettiğiniz sürece sizi nefsinizin kalbine toplanan afetler idare etmeye başlar. Onlar başka insanların mutluluğunu isterler. Nefsinin afetlerini tamamen yok edebilen bir insan bilerek, isteyerek hiç kimseye hiçbir kötülüğü yapamaz. Bunu işlemek yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünemediği gibi işlemek de o kişi için mümkün olmaz. O kendisini başkalarının mutluluğuna adayan birisidir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarının mutluluğu için sadece o istikamette kullanır. O farkına bile varmadan mutluluğun sırrını yakalamıştır. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun iki katını siz kendiniz yaşarsınız. Allah'ın kanunu budur. Kime bir nebze mutluluk verdiyseniz, Allah Teala da size aynı mutluluğu iç dünyanızda huzur olarak yaşatır. Ama iş bununla kalmaz. Ya sizin ruhunuz, ya başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu size bir defa daha yaşatır mutluluğu. Yani etrafınızdaki insanlara verdiğiniz bir ünite mutluluğun karşılığını İki ünite olarak geri alırsınız. Bir günde 10 kişiyi mutlu ettiğinizi düşünelim. Onlara onların hoşuna giden, onlara huzur veren, mutluluk veren davranışlarda bulundunuz diyelim. Her biri için hem Allah Teala size onlara verdiğiniz huzur kadar mutluluk verir, hem de ruh, o fizik vücuttaki nefse o kadar huzur verir. Öyleyse 10 kişiye her birine A kadar mutluluk veren bir insan, karşılığında bir insana verdiği mutluluğun 20 katını almıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, ona karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah'tır. Hepinizi en üst seviyede sevgiyle, ilahi sevgiyle sever. Aslında Allah hiç kimseye huzursuzluk vermek istemez. Ama insanlar yaptıkları kötü davranışlarla Allah'ın kanunu icabı kendilerine huzursuzluk vermesine sebebiyet verirler. Allah'ın kanunları ayna kanunlarıdır. Aynada kendinizi görürsünüz.
Ayna kusursuzsa kendinizi %100 görürsünüz. İşte siz ne yaparsanız aynadaki de aynı şeyi yapmıştır. Öyleyse bir insan derecat kaybeden bir olayı vücuda getirdiği zaman Allah'ın kanunu harekete geçer. Başkasına huzursuzluk veren kişinin kalbi o kadar huzursuz olur. Sıkıntılı olur. Huzursuzluğu veren de, huzursuz olan da huzursuzluğu yaşarlar. Aynı miktarda. Nefsin işbirliği yaptığı varlık şeytandır. Afetleri olan bir nefsten bahsediyoruz. Öyle nefsler de vardır ki, daimi zikre ulaştığı için kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi mutlu bir insandır. O kişi, ulul-elbab makamının, ihlas makamının veya salah makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetleri yok olduğu için kişi eline boyuna mutluluğu yaşamaktadır. Sadece herkesi mutlu etmek için yaşar. Öyle bir insan mutluluğun anahtarıdır, işaretidir ve temsilcisidir. Onunla birlikte olanlar mutluluğu yaşarlar. Yaşamayanlar olur mu? Elbette olur. Onun verdiği nasihatleri, tavsiyeleri bir kulaklarından alıp öbür kulaklarından veren, zikirlerini arttırmayan insanlar onun etrafında da olsalar hep mutsuz olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ne verirseniz onu geri alırsınız. Ne ekerseniz toprağa onu geri alırsınız. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bütün güzellikler siz güzel davranırsanız size ulaşır. Nefs her an afetlerinin gereği olarak başka insanlarla anlaşmazlık içinde yaşar. Çünkü o kişinin nefsinin istediği şey başka birisiyle olan konuşmalarında, davranışlarında başkasının nefsinin istediğinin tamamen zıttıdır. Ve birinci kişinin nefsinin istediği istikamette davranması ikinci kişinin nefsine mutlaka ağır gelecektir. Bu kendisinden yana olan bir insanın davranışıdır. Aslında kendisinden yana olan demekle nefsinin emrinde olan birisini kastediyoruz. Nefsinden yana olan birisi. Nefsi başkalarını yaralamak ister. Küçümsemek ister, küçültmek ister. Nefsin düşünce sistemine göre bu kendini büyütmek, yükseltmek zannına dayalıdır. Halbuki başkalarını küçültmeye çalıştığı zaman başkalarından tepki görecektir. Bu tepki de onu haliyle rahatsız edecektir. Üstünlük taslarken bu üstünlüğü ispat edildiğinde başkalarına zor kullananlar onu şartlar el verdiği kadar yapabilirler.
Ama her başkalarına yaptıkları kötü davranışta bunun karşılığını sıkıntıyla yaşarlar, huzursuz olarak yaşarlar. Oysa ki gelin biz diğerlerini düşünelim. Bir insan etrafında o gün temas halinde olduğu kişilerin sayısı 10 kişi olsun. 10 kişiyle şu veya bu istikamette iş icabı veya başka sebeplerle karşılaşıyor, konuşuyor kişi. Sanki ne olur sevgili kardeşlerim? Her birinin gönlünü alsa, ona okşayıcı birkaç söz söylese, daha üst noktası onu sevdiğini belli etse, o kişiyi ne kadar mutlu ederse diğerini, Allah Teala onun kalbine o kadar huzur verir. Bu kişi etrafındaki 10 kişinin hepsini mutlu etmişse, onları huzurlu kılan birkaç kelime söylemişse, gönüllerini almışsa, hem kendine karşı olan sevgi artarak devam eder, başkalarının kendisine karşı duyduğu sevgi artarak devam eder, hem de her birine yaptığı güzel davranışın ardından Allah onun kalbine ferahlık verir, huzur verir. Ruh da mutluluk verir. Yani 10 kişiye 10 ünite mutluluk veren bir kişi kendisine 20 ünite mutluluk geri döndüğünü görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e onca kanunu neye koymuş acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Sizlerin huzur içinde bir dünya hayatı yaşayabilmeniz için. Sizler için sevgili kardeşlerim. O sizin mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı istemez. Doğmanızı ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve kanunlarını buna göre koyar. Acaba Allah Teala niçin nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini farz kılmıştır? Ne olur nefsimizi tezkiye ettiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olur. Davranışlarımız %50 istikametinde doğru istikamette olacaktır. Geri kalanlarda nefsimizin tesiriyle işleneceği için yanlış ve bizi huzursuz kılan davranışlar olacaktır. Ve huzursuzluklarımızla huzurlu olduğumuz zamanlar toplamı birbirine aşağı yukarı eşit olacaktır. Hayatımızın yarısında mutluyuz. Peki başlangıçta da insan bu noktadadır aslında. Mutsuzluğu %50 civarındadır. Çünkü nefsi afetlerle dolu olan bu insan, ruhu hasletlerle doludur, nefsi afetlerle doludur. Ve nefse ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır. Bütün insanlar bir denge unsuruyla dünyaya gelirler. İşte Allah Teala böyle bir ortamda insanı teslim alır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyeti sırasında nefsi vücudundan ayrılarak, ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. O noktada kişi ruhun 7 kat gökleri birer birer aşarken
Nefsinin kalbi %7, %7 aydınlanan bir insandır. Her %7 fazıl artışında nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve 7. katın 7 alemini geçince Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbinde %51 nur olan, %49'da karanlık olan bir insandır. Ruhu artık yoktur, Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama kişi sebat ederse gideceği yolda zikrini arttıracaktır. Artan zikir o kişinin kalbindeki afetleri %49'dan %39'a, 29'a, 19'a, 9'a veya kişi hamlesine devam ederse 0'a indirecektir. Nefsinin kalbi 0 afetle dolu olan bir insan, nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolu olan, bütün nefsinin kalbindeki muhtevanın Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini dileyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özellikte yeni bir dünyanın adamı olur. O artık Allah içindir. Bütün davranışlarında insanları mutlu edecek olan hedefler tayin etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah ile ünsiyet, yakınlık peyda etmek, bunu oluşturmak, sadece bir tek dileğe bağlıdır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek Allah Teala tarafından anında duyulur, görülür, hissedilir. Ve Allah Teala artık o günden itibaren o kişinin yardımcısı olmuştur. Ta ki o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde her şeyin en güzel olduğu bir ortam olabilir mi? Elbette olabilir. Kim nefsinin bütün afetlerini yok etmişse o kişi ulul elbab olur. Yani lüplerin sahipleri. Lüb başkalarının bilmediği şeyleri bilmek anlamına gelir. Lüb fiziğin ötesini yaşamak anlamına gelir. Lüb nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı anlamına gelir. Lüb o kişinin kalp gözünün açıldığını, kalp kulağının açıldığını, Allah'ın söylediklerini işitebildiğini, Allah'la her an konuştuğunu ifade eder. Böyle bir insan nefsinin kalbi, böyle bir insan her şeyden evvel daimi zikirdedir. Zikri daimdedir. Yani nefsinin kalbine, kalbinde ki bütün afetler yok olmuştur. Neden?
Allah kelimesinin tekrarıyla o kişinin kalbindeki nurlar kalbini terk edeceği için bu kişinin kalbi %100 arınmış durumdadır. Yerlerine %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru gelip yerleşmiştir. O kişinin kalbi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İkinci özellik, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncü özellik, bu kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah ona baş gözüyle görmesi mümkün olmayan fizik ötesi güzellikleri göstermektedir. Kalp gözüne. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah ile konuşabilmektedir. Öyleyse Allah'ın gösterdiklerini gören, söylediklerini işiten bir yapısı vardır kişinin. Daimi zikirdedir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Dört özellik oldu. Beşincisi, bu kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir, müzakere etmek imkanının sahibidir konuları. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuları müzakere edebilen bir özellik. Allah Teala bu sebeple bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Gayet Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu bilmiyorsanız zikir ehline sorun ne demek? Şu demek. Zikir ehli bilir mi onun bilmediği şeyi? Her şeyi bilmesi elbette imkansızdır. Bilmeyecektir ama önemli değil. Çünkü Allah'a soracaktır. Zikirlerine insanlar sorduğu zaman zikirleri de Allah'a sorar. Allah'tan cevabı alıp suali soran kişiye ulaştırır. İşte Allah Teala'nın bilmiyorsanız zikirlerine sorun demekten muradı budur. Bu kişi ehli tezekkürdür. Her an Allah Teala'yla konuşmak yetkisinin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmektedir. Kişi her an zikrettiği için derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır, şer derecat kaybetmektir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikim hüküm, aynı zamanda ehli hükmün başka bir parçası olan ehli hikmettir. Çünkü eğer bu kişi hakim olarak bir konuda veya hakem olarak görev aldıysa, kararlarını mutlaka Allah'tan sorarak vereceği için adaletin temsilcisidir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Çünkü Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetler eğer 28 basamaktan herhangi birisini ihata ediyorsa, muhtevasını almışsa o ayetin hangisine tekabül ettiğini bir bakışta görür. Kalbiyle hisseder. Bu da onun ehli hikmet oluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında, dış dünyasında, başka insanlarla kendisi arasında, Allah ile olan ilişkilerde, Allah ile kendisi arasındaki kavgayı bitirmesidir. Allah'ın dediklerini yerine getirmeyen, emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir kişi Allah'la devamlı kavga halinde demektir. Allah'ın emirlerine itaat etmiyor, yasaklarına da yasak ettiği fiilleri de işliyor. Allah'ın dostu öyle midir?
değildir. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işitmeyen bir noktaya hangi ölçüde kişi ulaşmışsa o ölçüde Allah'ın dostudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek için, Allah'ın emirlerinden bahsetmek için, Allah'ın söylediklerinden bahsetmek için. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, eğer Allah için yaşamaksa, gerçekten tadına doyum olmayan bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala her alanda sizi kuşatır. Her zaman yapılması lazım gelen istikamette bir şeyler alırsınız, hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah her zaman sizlerle beraberdir. Ve liyakatiniz hangi ölçüde artarsa, o ölçüde size yakınlığı değişir. Daha güzele, daha güzele doğru gider. Ona yaklaştıkça öyle bir zamana doğru gidersiniz ki o zaman geldiğinde onu işitmeye başlarsınız. Onun söylediklerini net olarak kalbiniz duyar. Suallerinize cevap almaya başlarsınız. İşte hayatınızın en mutlu devresi. Allah ile dilediğinizden konuşabilmek imkanının sahibi olmak. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bunun için tek bir yol var. Zikrinizi çoğaltmak, çoğaltmak, çoğaltmak. Zikriniz arttıkça Allah'a yakınlığınız da artar. Zikir sizi Allah'a yaklaştıran en kıymetli manyetik alandır. Zikir hangi seviyede artarsa Allah'a yakınlığınız o seviyede artar. Daimi zikirdeyse her zaman Allah ile beraber olursunuz. Her zaman onunla konuşmak imkanınız oluşur. Emirleri ondan alırsınız. Lazım gelen her şeyi yaparsınız. Allah Teala dilerse size doğrudan kumanda eder. O her şeye kadirdir. O zaman ne olur kişi? Tasarrufta olur. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi yaşamın birer bölümü. Allahsız bir hayat, hayat değildir. İnsanı insan yapan şey, Allah'ın kendi suretinde yarattığı insanı, İnsan yapan şey, onun Allah ile olan ilişki seviyesidir. Allah'ı sever misiniz? Herkes Allah'ı sever diye bir cevap gelecektir. Hepiniz muhakkak ki Allah'ı seviyorsunuz. Ama ne kadar seviyorsunuz? İşte sevginizin seviyesi, Allah için yaptığınız zikir sayısıyla paralel bir seyir takip eder. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. Hiç kimse kendi gayretiyle daime zikre ulaşamaz. Gayret mutlaka olacaktır. Giderek daha üst boyutta, daha üst boyutta gayret. Ama Allah'ın yardımı da söz konusu olacaktır. Öyle ki sabah namazına uyandığınız zaman zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, o kişinin Allah'ı hangi ölçüde sevdiğine dayalı, ona esas alan bir hüviyet arz eder. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ı ne kadar çok seviyorsa, Allah'ın da kendisini o kadar çok sevdiğini fark edecektir. Bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, kapılar herkese açıktır. Daimi zikre ulaşan herkes Allah ile konuşmak imkanının mutlaka sahibidir. Bundan evvel de Allah'ın uygun görmesiyle Allah ile konuşması kişinin mümkün olabilir. Ama daimi zikir kesin bir işaret taşır. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir dördüncü hüviyet yok insan için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Yan üstü yatarken de muradını Allah Teala'nın, yan üstü yatarken bir insanın kulağı mutlaka yastığa gelir. Orada kalp atışlarınızı duyarsınız. İşte bu kalp atışlarında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye dilinizi bile kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. İsterseniz sesle Allah, Allah, Allah, Allah diyerek, isterseniz sessiz diyerek, isterseniz dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ederek yaşantınızı yaşamaya değer bir mutlulukla süslersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emrini vermiş. Zikredin diyor. Bir, çok zikredin diyor. İki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikrediniz diyor. Üç, işte bu üçüncüsü daimi zikir. Bir insan ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Allah Teala'nın buradaki muradı ne? Yan üstü yatmak demek, kişinin bir kulağını yastığa dayaması demek. Orada kalbinizin atışlarını duyacaksınız. İşte bu tempoya uygun bir standartta Allah'ı zikredeceksiniz. Zikir boyunca mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı hissetmeye çalışmak, eğer zikrinizi daimi zikre ulaştırırsanız, mutlaka Allah-u Teala ile konuşmak imkanının sahibi olursunuz. Her an o size her şeyi söyler. Bundan daha evvelki devrelerde de, yani daimi zikre ulaşmadan evvel de, bir insanın Allah ile konuşması her zaman mümkündür. Yeter ki Allah Teala onu buna layık görsün. Sevgili kardeşlerim, Allah kalbinize bakar. Kalbiniz ne taşıyor? Başlangıçta bütün kalpler %100 afetlerle doludur. Allah Teala niçin zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılıyor insanlara? Çünkü zikir Allah'ın katından fazılları getirir. Ve bu fazıllar nefsinizin kalbine girer, kalpteki karanlıkları kapı dışarı eder. İşte zikir, az zikirse nefsinizin kalbinin yarısından daha azı nurla kaplanabilir. Çok zikirse %70'den fazlası, 75'ten fazlası, ama daimi zikirse %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikre ulaşan kişi tesbih üzeredir. Her an içindeki ses Allah'ı zikretmektedir. Bu noktaya kişi sesli zikirle ulaşmıştır. Ve ne olmuştur? Gece zikrederek uyumuştur. Sabah uyandığında hala Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğini kişi görmüştür. Bunu defalarca yaşayan bir kişi için uykusunda da Allah Teala'yı zikrettiği kesin bir olgu olarak tebellür eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın ruhuna yuva teşkil eden tek mahluksunuz, insan. Çünkü Allah Teala sadece insana ruhundan üfürür. Hayvanlara, suda yaşayanlara, uçan kuşlara Allah Teala ruhundan üfürmez. Ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insandır. İşte bu sebepten Allah Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. İşte insan olmak Allah'ın bir büyük nimeti ve Allah'ı zikretmek Allah'ın temel hedefi. Ne istiyor? Daimi zikre ulaşalım da her an Allah'ın katından kalbimize fazıllar yağsın, devamlı yenilenme olsun nefsimizin kalbinde. Allah'ın nurları kesintisiz bir şekilde kalbimize ulaşsın. Hiçbir karanlık nokta, afetlerin ulaşabileceği hiçbir nokta kalmasın. Kalbimiz tamamen eski tabirle pirupak olsun. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o noktada öylesine güzel ki, dilinen tarifi gayri mümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkimiz bizi mutlu eden dünya üzerindeki en büyük nimettir. Allah'ın
0: sizinle konuştuğunu, yaşadığınız an hayatınızın en mutlu noktasına ulaşmış olursunuz. Sonra bir ömür boyu bu devam edecektir. Allah Teala sizi ehli zikir yapar. Zikriniz her an Allah Teala'nın dizaynı içerisinde devam eder. Bu devamlı zikir gecesiz uykudayken de devam eder. Sevgili kardeşlerim, çünkü bir süre sonra Allah Teala size müdahale eder. Zikrinizi devam ettirmenizi Allah'ın yardımı gerçekleştirir. Siz ilk kitabı açmışsınızdır. Daimi zikre ulaşmak için gece gündüz çalışmışsınızdır. Bir sabah uyandığınızda Allah Allah Allah Allah diye zikrettiğinizi yaşarsınız. İşte Allah-u Teala'ya en çok dua ettiğiniz, en çok şükrettiğiniz nokta orasıdır. Çünkü bunun manası geceyi Allah'ı zikrederek geçirmenizdir. Daimi zikrin başlangıç noktasındasınız. Bu noktadan sonra bir ömür boyu o hep devam edecektir. Ne zaman dinleseniz Allah kelimesinin sizde devam ettiğini göreceksiniz. Allah'ın lütfu keremi, lütuf buyurduğu ikram. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bir bütündür. Geceyi de gündüzü de kapsar. Allah muhakkak ki hepinizi çok ama çok seviyor. Herkesi sever. İnsan olarak yaratıp da ruhundan bizatihi üfürdüğü o mahlukunu sevmez mi sevgili kardeşlerim? Kendi ruhundan üfürüyor. Bir yaratığına, insana da verilen yaratığına kendi ruhundan üfürüyor Allah Teala. Bu sevgisinin en büyük belirtisi değil mi? Sonra da o kişiyi yüceltmek istikametinde o kendisine üfürdüğü ruhunu Allah'a iade etmesini istiyor. Senin kalbini diyor, zikrin nurları kaplayacak. Allah-u Teala'nın katından rahmet, fazl ve salavat isimli üç ayrı nurun gelmesi söz konusu olabilir. Fazıllar, nefsin kalbini tamamen dolduran bir hüviyet taşır. Başlangıçta %2 rahmet, sonra %98 fazıl nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. Bu sevgisi boşuna mı? Sizi insan olarak yaratmış. Hepinizi çok seviyor. Eskiler ne diyorlar? Kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir. Sevgili kardeşlerim, Yemen'den de gelse, Hint'ten de gelse, nereden gelirse gelsin, kahve atalarımızın içkisi. Biz de kahveyi çok severiz. Farklı bir kokusu, çok güzel bir lezzeti söz konusu. Ve de atalarımız hep kahveyi içmişler asırlar boyunca. Sevgili kardeşlerim, insan için sevmekten başka bir güzellik var mı ki? Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Bu ben Allah'ı çok seviyorum demekle ispat edilebilen bir şey değildir. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 12 saat zikredebiliyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz demektir. Ne zaman ki zikrinizi arttırmaya uzun süre çalıştıktan sonra bir gün uyanacaksınız. Uyanırken bakacaksınız ki zikriniz devam ediyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu bütün geceyi zikirle geçirdiğinizi ifade eder, ispat eder. Zaten mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılmanız söz konusuysa Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde oluşmuştur. Siz uyuduğunuz zaman da zikretmektesiniz. Ve zikirle uyanırsınız. Sıra uykuya da zikirle girdiğiniz için zikirle uyursunuz. İşte Allah'ın en çok sevdikleri bu 24 saat boyunca hep Allah'ı zikredenlerdir. Bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. O kişiler kendilerini zorlamamışlardır. Allah Teala onlara yardım etmiştir. Nefslerinin kalbi Allah için olmuştur. Her an Allah kelimesi onların iç dünyasında çalkalanır, durur. Dişleri birbirine çok küçük bir aralıkla dokunmaz. Fakat devamlı hareket halindedir.

İnsan 24 saat boyunca hep Allah'ı zikrettiği zaman bunun 24 saatlik bir veteli olduğunu net olarak anlayacaktır. Tatbikatı ise ona haz verecektir, zevk verecektir. Sevinçle, huzurla, mutlulukla zikrini devam ettirecektir. Çünkü o zikir ona devamlı huzur verir, mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahipleri de aynı olaylara her zaman maruzdur. Herkes gibi onlar da bir takım güç standartlarla karşı karşıya gelebilir. Ama Allah'a güvenirler. Allah'a dayalıdırlar. Allah ile hemhaldirler. Allah için yaşadıkları cihetle dünyadaki en mutlu insanları oluştururlar. Daimi zikir bir insanın kalbindeki afetlerin hepsini yok eder. Yerine hasletleri doldurur. Afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Hasletler de Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirmeyen, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen bir özellik taşır. İşte bir insanın nefsinin kalbi %100 hasletlerle donatıldığı zaman Allah-u Teala tarafından, ki daimi zikir bunu mutlak olarak gerektirir, o zaman bu kişi mutlu bir dünyada yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bu hedefe yönelik olarak yaratmıştır insanı ve dünyada verilen bu gezegende ona hayat vermiştir. Ama konunun bir başka özelliği var. Bütün insanlar serbest iradeyle donatılmıştır. Niçin? İnsan ancak kendi iradesiyle yaptığı olaylar dolayısıyla derecat kazanır veya kaybeder. Önemli mi? Son derece önemli. Eğer kişinin hayat boyunca kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bir kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir veteridir ki bütün insanlar için mutluluk kaynağıdır. Çünkü zikir yapmak bir zevktir. Huzuru, mutluluğu apaçık bir şekilde yaşamaktır. Öyleyse insanlar en güzel şekilde yollarına devam edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu dileğin hemen arkasından mutluluğu yaşamaya başlar. Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği devre o kişinin hayatındaki en güzel devredir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki.

yarattığı bütün insanların mutlu olmasını isteyen Allah Teala onları zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Kişi zikrettiği zamanlar mutlu olduğunu idrak edince daha çok zikretmek ihtiyacını normal standartlarda duyacaktır. Daha çok zikrettiği zaman daha çok mutlu olduğunu, daha çok zaman parçası içinde mutlu olduğunu görecektir. Ve böylece zikri giderek artacaktır. Öyleyse artan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki afetler azalacak. Çünkü nefsinin kalbine giren hasletler afetleri kapı dışarı edecektir. Bu hasletler fazlalardır. Nefsin kalbi nurlarla doldukça kişinin doluluk yüzdesinde mutluluğu artacaktır.

Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşanlar, her an Allah'a katından nurlar kalbine aktığı için daimi zikre ulaştıkları zaman artık kalplerinde bir karanlık mevcut olmayanlardır. Devamlı nurlar gelir, devamlı tazeler iş dünyasındaki bu hasletlerin muhtevasını. Kişi başkaları için yaşayan bir insan olur. Görür ki başkaları için yaşadıkça, onlar için var oldukça mutluluğu daha çok artıyor. İşte Allah'a yakın insanın mutluluğun artışındaki esas faktör, başkalarına açık olan kapısının ona sağladığı faydalardır. Onlar hep başka insanlar için dua ederler. Onların en güzeli ulaşması için dua ederler. Allah'tan yardım dilerler. Onlara hep daha çok daha çok zikretmelerini önerirler. Bu daha çok zikrin onları daha çok mutlu edecek konusunda kanaatleri kesindir. İşte böyle bir dizaynda insanoğlunun hayata bakış açısı mutluluğu arttıkça farklı yörüngelerde seyredecektir. Sevgili kardeşlerim, niçin acaba Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur? İşte Allah'ın orada çalışma dediği şey, o zikirdir, onun mutluluğu için. Fizik standartlarda çalışmaktır, dünyada geçimini temin için ve Allah için yaşamaktır. Kim Allah için yaşarsa, sevgili kardeşlerim, onlar başka insanlar için yaşayanlardır. Ama en çok mutlu olan da onlardır. Neden? Çünkü hayatlarını başka insanları mutlu etmeye adamışlardır. Ve de onlar için yaşarlar. Hep onları mutlu ederler. Her taraftan onlara ulaşılır. Allah'tan şunu, şunu, şunu, şunu sorması istenir. Her seferinde o mutlaka başkalarının kendisine ulaştırdığı bu ricaları mutlak olarak gerçekleştirir. Gerçekleştirmemesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü onu idare eden kendisi değildir, Allah'tır. Ve Allah ona bir ömür boyunca yardım edecektir. Allah için yaşamasını temin edecektir. Böylece mutluluğu yaşatacaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı. Başka insanlar için yaşam. Sevgili kardeşlerim, İnsanoğlunun dünya hayatı çeşitli insanları tanımakla devam eder. Her seviyeden insanla karşı karşıya gelebilir, beraber olabilir. Onları adım adım tanıyacaktır. Ve de hep nasihatlerde bulunacaktır. İster ki
Herkes kendisi gibi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın o sonsuz güzelliklerini yaşasın, kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın, her an Allah ile konuşmak imkanına kavuşsun. Ama ne yazık ki sonuç onun istediği gibi çoğu zaman oluşmayacaktır. Çünkü şeytan mutlaka devreye girip insanları belli ölçüde, herkese göre değişik bir ölçüde tesir altına almaya çalışacaktır. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişi Allah'a layık olmak konusunda en sağlam ölçü olan zikri hangi ölçüde kendisine ulaştırmışsa, 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar, 24 saatin yüzde ne kadarında Allah'ı zikredebiliyorsa, onun mutluluğu o seviyededir. Yani 12 saat zikreden bir insan %50 mutludur. 18 saat zikreden bir insan %75 mutludur. 24 saat zikreden bir insan %100 mutludur. Onun kalbindeki bütün afetleri Allah Teala yok etmiştir. O her sabah zikirle uyanır. Gecelerini zikirle geçirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, başkalarını sever, sevdiği de her halinden belli olur. O Allah için yaşar. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Onun için zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. İşte Allah Teala'nın dizaynı odur ki herkes daimi zikre ulaşsın da nefsinde hiç afet kalmasın ve çok ama çok mutlu olsun. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu çok sevgi de herkese göre değişik bir seviye gösterir. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız daha çok zikredin sevgili kardeşlerim. Başka insanlara daha çok yardım edin. Daha çok insanı mutlu edin. Onları mutlu ettikçe siz mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. O sonsuz mutluluklarda inşallah buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde günahlarını onların gerektirdiği cezayı çektikten sonra cennete gider konusundaki hadis acaba bir mevzu hadis midir yoksa sağlam bir hadis midir? Sevgili kardeşlerim, cehenneme iki türlü insan girer. Bir, cennete girecek olanlar önce cehenneme girerler, cehennemde durumu görürler ve oraya sadece o cehennemi görmek için girerler. Ve cehennemi dolaştıktan sonra uçarak cehennemde dolaştıktan sonra oradan ayrılarak cennete girerler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek. Kimdir bunlar? Cennete girecek olanlar. Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin etrafına yayılırlar diyor. Cehennemin etrafını kaplarlar diyor. Aynı surenin 73. ayet-i kerimesinde.

Ama 71. ayet-i kerimede sonra biz takva sahibi olanları kurtarırız diyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sonra kelimesi neyi ifade ediyor? Cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkışı mı ifade ediyor? Yoksa kıyamet günü aynı gün cehenneme girip de cehennemdeki o olayları gören, cehennemin yapısını gören nasıl korkunç bir işkence dünyası oluşturduğunu gören insanların Allah'a sonsuz hamd teşekkürler ederek cehennemden ayrılması mı söz konusu? Kıyamet günü cehenneme girip de orada dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler, cehenneme girip cehennemi gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemden ayrılanlar, cehennemi tamamen terk ettikten sonra cehennem katlarına dağıtılırlar. Cennete girecek olanlar cennetten ayrılmışlar ve cennete ulaşmışlardır sonsuz hızla hareket ettikleri için. Cennetlere. Ama cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette oldukları yerlerden toplanarak cehenneme sevk edilirler. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girilir. Cehennemden bir daha çıkmak söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Cehenneme cezalanmak üzere girenler ebediyen orada kalmaya mahkumdurlar. Hiç kimse bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkmak imkanının sahibi değildir. Bir süre cehennemde işkence gördükten sonra, yakıldıktan sonra cehennemden çıkması ve cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın cennetten cennete ulaştıracak oldukları, cehennemden çıkartarak cennete ulaştıracak oldukları olduğu kişiler, onlar cennetlik olanlardır. Ama Allah Teala cennetlik olanların aradaki farkı görebilmeleri için, Allah'a sonsuz hamd ve şükredebilmeleri için onları kıyamet günü önce mutlaka cehenneme gönderir. Onun için aranızdan kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Uğramayacak olan diyor. Uğramak, bir yere uğrayıp oradan ayrılmak manasına geliyor. Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Allah için olmak mutlaka kişinin cehenneme ulaşıp cehennemdeki o korkunç durumu gördükten sonra oradan ayrılarak Allah'ın cennetine girmelerini ifade eder. Şimdi bakıyoruz duruma. Kıyamet günü ne olur? Kıyamet günü zaman durur. Ve insanlar bu zaman geriye, kendi yaşadıkları devreye geri döndüğünde herkes zaten hayattadır. O ana, zaman geri döndüğünde herkes
hayattadır o anda yaşamakta olanlar. Bulundukları yerde yer çekimi kuvveti olmadığı için onlar yükselerek mahşer meydanına ulaşırlar. Mahşer meydanı indi ilahi değildir. Mahşer meydanı indi ilahiden evvelki birinci uğranılan yerdir. Orada toplanılır. Orada nefsler fizik vücutlara girecektir. Ne zaman? Sura birinci üfürüldüğünde orada toplanan herkes ölür. Sonra sura ikinci defa üfürüldüğünde tekrar dirilirler. Ve nefsler orada mahşer meydanında fizik vücutların içine girer. Ve herkes indi ilahiye ulaşır. Orada herkesin rakamlı kitabı vardır. Yani hayat filmi kendilerine üç boyutlu olarak gösterilir herkesin. Ama her saniye ya derecat kazandıkları veya derecat kaybettikleri bir olay ve iki görüntü görürler. Üç boyutlu iki görüntü. Birisi düşüncelerinin gösterimidir. İkincisi de fiiliyatlarının, efallerinin, fiillerinin gösterimidir. Her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Sonuç çabucak belli olur. Kişinin gideceği yer, eğer kazandıkları dereceler fazlaysa yeşil rakam hakimdir. Yeşil bakiye, yeşil tarafta bakiye vardır sağ tarafta. Eğer günahları fazlaysa o zaman da sol tarafta kırmızı rakamlar olan tarafta bakiye vardır.

Öyleyse bu noktadan itibaren herkese hayat filmleri teslim edilir. Ya sağlarından verilir, onlar cehenneme girdikten sonra hemen cehennemi görüp cennete gidecek olanlardır. Diğerlerine soldan verilir. Onlar da cehenneme girerken uçarak giremeyecek olan kapılardan girenlerdir. Bu kapılardan girmek mecburiyetinde olanlar için kapı açılmaz. Kapı sadece yerden kaldırılır, yükseltilir. Ancak o kişinin başı sığabilecek kadar bir yükseltiyle yükseltilir. O kişi burnu yere sürtülmek, mutlaka burnu yere sürtülmek suretiyle zebaniler bunu gerçekleştirirler. Burunlarını yere sürttürerek alırlar onu cehenneme. Ve cehenneme girenler, bu cehennemde yanmak üzere girenler, cezalandırılmak üzere girenler, cehennemin kapısından başlayarak bütün cehennemin etrafını kaplayacak şekilde orada diz çökmüş vaziyette beklerler. Diğerleri cennete girecek olanlar cehennemin yüksek kapılarından uçarak içeri girerler. Hiç oyalanmazlar. Hemen cehennemin içine girerler. Oradaki durumu görürler. İnsanları ne kadar korkunç şeylerin beklediğini, nasıl işkence edileceğini net bir şekilde görürler ve Allah'a sonsuz hamd ederek, şükrederek cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. İşte sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kaldıktan, günahlarının karşılığını ödedikten sonra oradan ayrılıp da sevapları için cennete gitmek diye bir olay hiç kimse için mevcut değildir. Allah Teala kim zerre kadar sevap işlediyse onu görür. Zerre kadar günah işlediyse onu da görür diyor. Dikkat edin. Onun cezasını çeker, mükafatını alır demiyor, görür diyor. İşte o görmek, söylediğimiz mizanı görmektir. Kişinin hayat filmini görmektir. Ve o hayat filmi gördükten sonraki bütün sevaplar ve günahlar oradadır. Üstelik de insanın uzuvları şahitlik etmiş olurlar. Çünkü neler yaptıklarını açık bir şekilde göstermiş olurlar. Konuşmaları gerekmiyor. Yaptıklarıyla şahit olurlar. Bu tabii bir sonucu oluşturuyor. Bu noktada insan neticeyi mutlaka görecektir. Kırmızı rakamlar söz konusuysa kitabı soldan verilecektir. Yeşil rakamlar söz konusuysa kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi, hatta onun kuşu da diyor Kur'an-ı Kerim, hem sol sağ taraftan verilir, hem de hepsinin ister sağdan verilsin, ister soldan verilsin boynuna asılır. Onunla giderler insanlar cehenneme. İki grup insandan ikinci grup cehennemde kalacaklar. Dizüstü çökmüş vaziyette Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesine göre cehennemin bütün etrafını kaplarlar. Ondan sonra hepsi sırayla cehenneme sevk edilirler. Ve bir daha onların yani cehennemde kalacakların bir süre kalıp da cennete girmek diye bir şansları asla olmayacaktır. Hepsi ebediyen cehennemde kalacaktır. Peki cehennemin bir sonu yok mu? Var. Allah Teala başlangıçta enerjiyi yarattı. Bir noktayı patlatarak o noktadaki nötrinoları gezegenleri oluşturmak üzere gönderdi. Bunlar enerji partikülleridir. Ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu enerji konunun başlangıcıdır. Sonra o enerjiyi maddeye çevirdi Allah Teala. Elektronlar ve karşıt elektronları yarattı. Nötronlardan, enerji partiküllerinden maddenin temelini teşkil eden elektronla karşıt elektronları yarattı.
ve kainat görünür bir halde dizayn edildi Allah Teala tarafından. İşte bunun neticesi nedir diye soruyorsanız, ondan sonra kainatın oluşması söz konusudur. İnsanlığın hayat süresi tamamlandıktan sonra, kıyamet koptuktan sonra cehenneme girmeleri halinde, cehennemde sonsuza kadar yaşamaları, ondan sonra da cehennemle birlikte, cehennemin gökleri çatladığı zaman, cehennemle birlikte enerjiye çevrilmeleri söz konusudur. Allah Teala diyor ki herkes fani olacaktır. Her şey de fani olacaktır. Sadece senin Zülcelal-i Melikrem olan Rabbin baki kalacaktır diyor. Küllü men aleyha fan diye başlıyor Allah Teala ve senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. İşte cennet de cehennem de sonsuza kadar baki kalacak. Sonra nasıl Allah Teala enerjiyi yaratmışsa madde tekrar enerjiye, elektron ve karşı elektronlar, nötronlar çevrilip tekrar enerji haline getirilecek. Enerjiyi nasıl yarattıysa Allah Teala öyle yok edecektir. Allah baki kalacaktır. Bir defa daha bir kainat yaratır mı? O onun bileceği şey. Şimdi cehenneme giren kişi cehennemden bir daha çıkar mı? Çıkmaz sevgili kardeşlerim. Bunun ispatı sadedinde ibret için size tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz. Cehenneme cezalanmak üzere giren, günahları olup da cehennemde cezalanacak olanların cehennemden bir daha çıkmaları mümkün değildir. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki Araf suresi 36. ayet-i kerime, 1. ayet bu konudaki ilk misal verdiğimiz ayet, tam 29 tane ayet vereceğiz şimdi size. İbret olsun diye. İspat vasıtası olarak bunu kullanmanız için. Araf 36. Allah Teala diyor ki ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada ebediyen kalanlardır. Hüm fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalanlardır. İkincisi Ahzab 64. İnne Allahe le'anel kafirine ve a'adde lehum se'ira. Gerçekten Allah kafirleri lanetlenmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65'te sonuç var. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Ahzab 65. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Allah Teala hüm fiha halidun diyor. Orada ebediyen kalacaktır. Ülaike ashabun nari, onlar ateş ehlidirler. Hüm fiha halidun, orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet-i kerime Bakara 39. Bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. Hüm fiha halidun buyuruyor Allah Teala. 5. ayet-i kerime Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetehu ve ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde de orada devamlı kalacaklardır.
Sadece o kesimleri okuyarak devam ediyorum inşallah. 6. ayet-i kerime Bakara 217. Allah Teala diyor ki: "Ülâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn." Onlar ateş ellerler ve orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet Bakara 257. Allah Teala gene aynı ifadeyi kullanıyor. Hum fiha halidun. Ülaike ashabinnar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler, ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Sekizinci ayet-i kerime hum fiha halidun diyor. Gene aynı şey. Ülâke ashabun nâru hum fiha halidun. Onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Dokuzuncu ayet-i kerime beyine 6. Fî nâri cehenneme halidine fîhâ. İçinde sürekli kalıcılar olarak orada ebediyen, içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Feynâri cehenneme, cehennem narı, cehennem ateşi içinde haldine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. 10. ayet-i kerime cin 23. Fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. Kalırlar. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Ve kullun fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır.

12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ennehuma fî nâri hâlideyni fîhâ. O ikisi ateşte, ateş ehlidirler, ateşin içinde, orada ebediyen kalacak olanlardır. 13. ayet-i kerime Mücadele suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerimesi Muhammed 15. Kemen hüve hâlidun finnâri. O kişiler gibi mi? Onlar ki ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 15. ayet-i kerime Müminun 103 fi cehenneme halidun. Onlar ateşte, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. sure Mümin 76. Halidine fiha diyor Allah Teala. Orada ebediyen kalıcı lardır. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulu ebvabe cehenneme haldine fiha. Öyleyse cehennem kapılarından girin, ebediyen kalmak üzere. 18. ayet Nebe suresinin 23. ayet-i kerimesi Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Bütün zamanlar boyunca o cehennemin içinde kalacaklardır. 19 Nisa 14 Yuthulhu nâren hâliden fîhâ. Onlar ateşe sokulurlar, orada ebediyen kalmak üzere. 20. sure Nisa 93. Fe cezauhu cehennemu haliden fiha. Öyleyse onların cezası cehennemdir, orada ebediyen kalmak üzere. 21. sure Nisa 169 İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 22. Rahat suresinin 5. ayet-i kerimesi Ülâike ashabün nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegâbin 10 Ülâike ashabün nâru hâlidîne fîhâ. Onlar ateşin içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateş halkıdırlar. Ülâike ashabün nâri, onlar ateş halkıdırlar. Hâlidîne fîhâ, orada ebediyen kalmak üzere. 24. ayet-i kerime Tövbe 17 Fîn nâri hum hâlidûn. Onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Allah-u Teala buyuruyor. Fe enne lehu nâre cehenneme hâlidine fîhâ.
ve onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere.

26. ayet-i kerime Tövbe 68. Ve lehum azabun mukim. Ve onlar için ikame edilmiş, devamlı kalacakları bir azap söz konusudur. Kesintisiz, devamlı bir azap. 27. ayet-i kerime, Yunus suresi 27. ayet-i kerime. İkisi de 27. Sıradaki 27. ayet-i kerime, Yunus suresinde 27. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nârı hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Kîlet hulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Yirmi dokuzuncu ayet-i kerime İnnel mücrimine fi azabı cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar, mücrimler cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. 29 tane ayet-i kerime, sevgili kardeşlerim, cehenneme girenin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin cehennemden bir daha çıkabileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yer almış değil. Allah Teala Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde kullu men aleyha fan diyor. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve yebka ve çurabbike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Yani en sonunda cehennemde, cennette, içindekiler de, insanlar da enerjiye çevrileceklerdir. Ve nasıl Allah-u Teala enerjiyi yoktan yarattıysa, sonra da o yoktan yarattığı enerji tekrar oluşunca onu Allah-u Teala yok edecektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz odur ki cehenneme giren kişi cehennemden asla çıkamaz. Hangi tür kişi cehenneme cezalanmak üzere giren günahları sevaplarından fazla olan kişi. Kim cehenneme cezalanmak üzere girerse, onun cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cehenneme girişi burnu yere sürtülmek suretiyle giriştir ve çıkışı söz konusu değildir. Öyleyse kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir hadisi bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ayetler ümit ederiz ki bütün din adamlarına bir misal olur. Allah-u Teala'nın söylediği hususlar son derece açıktır, kesindir. Allah-u Teala cehennemin gökleri ve yerleri durdukça yani gökleri çatlamadıkça, Allah-u Teala cehennemin göklerini çatlatmadıkça cehennem ebedi olarak kalacaktır diyor içindekilerle birlikte. Ama bütün kainatı Allah-u Teala'nın yok etme talebi bir gün gelecektir. O zaman kainatın olduğu gibi tekrar enerjiye dönüşmesi söz konusudur. Unutmayın ki Kur'an-ı Kerim'de cehennemde yanan insanların orada yakıt olarak da kullanıldığı ifade buyuruluyor. Yakıt olarak kullanılan, yok olan bir insan, ateş hüviyetine girip ateşte yanıp tamamen yok olan bir insan, zaten enerjiye dönüşmüştür. Ama cehennemde sonsuza kadar yaşayan insanların da ulaşacakları nihai sonuç odur. Bu insanlar cehenneme gideceklerdir ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Şimdi insanlara yanlış düşündüren ayetlere bakalım. Burada size Rahman 26 ve 27'yi okuduk. Neticeyi bildiriyor Allah-u Teala, her şey fani olacaktır. Zülcelal ve İkram olan Allah'ın zatı sadece baki kalacaktır diye her şeyin enerjiye döndürüleceği o devreden bahsediyor Allah-u Teala. O zaman zaten cehennemler de insanlarla beraber yok olacaktır. Cennet de yok olacaktır insanlarıyla beraber. Cennetin ve cehennemin de gökleri beraber çatlayacaktır. İşte böyle bir hüviyet söz konusu olduğu zaman bir problemin kalmadığını görüyoruz. Allah-u Teala En'am suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hariç, sizin barınacağınız yer ateştir, ebedi olarak orada kalacak olanlarsınız diyor. Bunu Allah-u Teala burada Allah'ın dilediği şey hariç diyor. İlla ma şa'allahu. İlla sadece hariç ma şey. Şa'allahu. Allah'ın dilediği şey. Şimdi Allah'ın dilediği illa
Men şaallahu deseydi Allah Teala, Allah'ın dilediği kişi hariç deseydi, o hariç olmak üzere barınacak yer ateş oluyordu. Yani o Allah'ın dilediği kişiler ateşten çıkabilecek manası olacaktı. Ama Enam 128'de Allah Teala'nın söylediği şey haliden fiha illa ma şaallahu. Orada ebediyen kalacaktır, kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. İşte o Allah'ın dilediği şey cehennemin ve cennetin göklerinin çatlamasıdır. Yani Allah'ın kainatı yok etme noktasıdır. Kainatı tekrar enerjiye dönüştürme noktasıdır. Zaten insanlar ateş olarak, yakacak olarak kullanıldığı zaman, yakacak olarak kullanılıyor insanlar cehennemde, kullanıldığı zaman zaten enerji haline dönüp yok olmuş oluyor. Hud 106'da Allah Teala diyor ki şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107'de diyor ki onlar semalar ve yeryüzü ve arzı durdukça orada ebedi olarak kalanlardır diyor Allah Teala. Rabbinin dilediği şey, yani ya cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Allah'ın dilediği kişi hariç değil. İlla ma şa'e rabbüke. Rabbinin dilediği şey hariç. Yani cehennemin göklerinin çatlaması hariç. Onlar semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi olarak kalanlardır. Yani semalar, yeryüzü, cennet ve cehennem kaldığı sürece ebedi orada kalanlardır. Ama Allah'ın dilediği şey hariç, Allah'ın dilediği şey göklerin çatlamasıdır. Ve cennette olanlar için de aynı şeyi söylüyor Hud 108'de. Ve emmellezine su'idu ve fil cenneti halidine fiha. Ma dameti semavatu vel ardu illa ma şa'e. Ma şa'e. Rabbük ataen gayri meczuz. Fakat sahit olanlar, mesut olanlar, onlar cennettedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey, yani cennetin göklerinin çatlaması hariç, onlar orada ebedi kalanlardır buyuruyor Allah Teala. Görülüyor ki bu cennet ve cehennemde devamlılık Kur'an-ı Kerim'in kesin bir hükmüdür. Allah Teala tam 29 ayeti kerimede cehenneme girenlerin, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme girenlerin, cenneti gezerek cennete gidecek olanların değil, cehenneme cezalanmak üzere girenlerin oradan ebediyen çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Bu konunun tartışmaları ümit ederiz ki artık sona ermiştir. Bir defa daha görüyorsunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha görüyorsunuz ki insanların kitaplardan öğrendiği o Kur'an'a uymayan bilgilerin artık düzeltilmesi zamanı gelmiştir. O 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin ebediyen oradan çıkmasının mümkün olmadığı olayı, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerimenin cehenneme girdikten sonra bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olacağına dair hiçbir ayet-i kerimenin olmaması
bunu %100 kesinleştirmektedir. Bu konuda iddialaşmanın sonu gelmiştir. İnsanların öğrendiği bütün yanlış bilgiler düzeltilecektir. Ve doğruya, Kur'an hükümlerine mutlaka ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizin sonuna ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha inşallah birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, mutlu musunuz? Eğer değilseniz biliniz ki Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluğu yaşamanız da inanılmaz derecede kolay bir sebeple gerçekleşiyor. Kolay bir tarzda gerçekleşiyor. Allah Teala sizin mutlu olabilmeniz için sadece sizlerden bir tek şey istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizi istiyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek hedeftir. O hedef sizin mutlu olmanızdır. Dünyayı da cennet yapmak elinizde sevgili kardeşlerim. Ama dünyanızı karartmak da, şu dünyada bir cehennem hayatı yaşamak da elinizde. Bizi yaratan Allah-u Teala kainatta en çok bizleri sevdiğini söylüyor. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Hasrettim, sihrettim diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın katında en sevgili mahluk, Allah'ın en çok değer verdiği mahluk insan. Öyleyse evvela her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükredelim. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Cinlerden de üstünsünüz, şeytanlardan da üstünsünüz, meleklerden de. Unutmayın, bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Neden? Çünkü o Allah'ın ruhunu taşıyordu fizik vücudunda. Ona hayat veren bir varlık olarak değil, Allah'ın onu ruhla mükafatlandırdığı bir mahluk olarak. İnsan adlı yeni bir yaratık. Hepimiz onun sülbündeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bizleri tarihin bu noktasında hayatta kıldı. Hidayet çağında hayatta kıldı. Allah-u Teala bizleri hidayetle görevli kıldı. İşte bütün insanları tarifsiz bir

kulağa dilinen tarifi gayri mümkünsüz bir mutluluğa Allah Teala bütün insanlara ulaştırmak istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, künhüne vardıkça arkasında yatan sırları Allah Teala size gösterdikçe hayranlık duyuyorsunuz Allah'a. Her şey en güzel standartlarda sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim ve sizlerin emrine sunulmuş. İşte insanoğlunun yaptığı şey, o kendisine verilenleri yanlış istikametlerde ve kendisini mutsuz edecek şekilde kullanması. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o kişinin mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Bu mutluluk bir örnek olarak yaşatılır insana. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu safhası, Allah'a ulaşmayı dileme safhası, onu bütün negatif faktörlerden kurtaran bir sonuca ulaştırır. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Bunun manası o kişi dalaletten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Fısktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Dost olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Amellerinin boşa gitmesi ihtimalinden kurtulmuştur. Amelleri boşa gitmeyecektir. Tam aksine günahları örtülecektir. Mutlaka cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha başlangıçta size yardım elini uzatıyor, bataklıktan bütün insanları çekmek, kurtarmak için. Sizleri o kadar çok seviyor ki, her şeyi sizlerin kurtuluşunuz için dizayn etmiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara söyleyin, ne çıkar deyin. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz deyin. Ne kaybedersiniz ki? Ama mutluluğu Allah Teala size yaşatmaya başlayınca, o zaman bize teşekkür edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için bütün güzellikler, hayat, gerçek hayat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki,
Öylesine mutluluk verici bir dünyada yaşıyorsunuz ki ve insanların o kadar azı bu hakikatleri görebiliyor ki onlara bu güzellikleri ulaştıramamanın o derin hicranını yaşıyoruz. İnsanlara zorla hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz ki sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini kurtaracak olan dala sarılmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın akıntısına kapılıp girdaplar içerisinde cehenneme doğru yol almaktan kurtulamazlar. Ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine o kadar yardımı dokunan amcasını cehennemden kurtaramadı. Arkasında amcasının her halükarda Allah'a ulaşmayı dilememesi yatıyordu. O dilemedikçe onun bir peygamber olmasına rağmen amcasını kurtarması mümkün olamazdı. Olamadı da. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor Allah-u Teala. İnsanlar hidayete Allah-u Teala tarafından erdirilirler. Ama o insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dileyenlerdir. Öyleyse düşünün ki Allah-u Teala Hanif dininden başka, yani Kur'an'daki tabirle İslam dininden başka bir dini hiç yaratmamış. Ve her devirde dinlerini yaşayan insanlara baktığımız zaman bu insanların ruhlarını, beçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler olduğunu, yani İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayanlar olduğunu görüyoruz. Her devirde, her devirde insanların bir kısmı, bir azınlığı mutlaka böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini insanlara öğretmeye başladığı zaman, açıklamaya başladığı zaman herkes ona düşman oldu. Hakaret edenler, taşlayanlar, bütün kötü şeyler ard arda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapıldı. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin bütün kavimlere resuller göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek diyor. Bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim olmamış sevgili kardeşlerim. Resulünü başlangıçta inkar etmeyen hiçbir kavim olmamış. İnsanların Allah'ın hakikatlerini reddetmeleri sadece onları incelememeleri sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın devamlı telkinleriyle insanlar korkunç bir mutsuzluğu yaşamaktalar. Yani şeytan insanlara öyle bir tesir sahası yaratmış ki, vücuda getirmiş ki, orada Allah'ın doğruları yerine hep şeytanın insanları sevk etmek istediği, onları sadece daha mutsuz, daha mutsuz edecek olan bir muhteva ortaya çıkıyor. Şeytan bunu gerçekleştirmiş.
Bir tek hedefi var sevgili kardeşlerim. Bütün insanları mutsuz etmek. Ama Allah'ın dostlarının ve Allah'ın da bir tek hedefi var. Bütün insanları mutlu kılmak. İşte gece gündüz sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz ki Allah kimsenin mutsuz olmasını istemiyor. Ve diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Gerisi benim işim diyor. Ben sizden sadece serbest iradenizi kullanmanızı ve benden bir dilekte bulunmanızı istemekle vazifelendirdim diyor. Göreviniz orada bitiyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte Allah Teala'nın söylediği ifadeye gelin beraberce bakalım. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtikleri insanların %90'ından fazlası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır evvel dini İslam'ı yani kainatın tek dinini Hazreti İbrahim'in Hanif dinini söyleyerek insanları dine davet ederken Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük gruplar sevinç gözyaşı döküyorlardı. Neye sevinç gözyaşları? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyler o küçük grupların yaşamakta olduğu şeylerdi. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, irşad olmak ve irşat makamına tayin olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler insanlar için. Ve bu insanlar büyük sevinç duyuyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ayetleri indikçe onların yaşadığı hayatı anlatıyordu. Emrediyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Hazreti Musa'dan sonra geçen yüzlerce yıl, Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 yıl boyunca insanlar dinlerini unutmuşlardı. Toplumun, Hristiyan toplumunun da, Yahudi toplumunun da büyük kısmı dinlerini unutmuşlardı. Onun için onlar din zannettikleri asli unsurları yok edilmiş olan bir tatbikat biçimini yaşıyorlardı. Hristiyanlar kendilerine göre, Yahudiler kendilerine göre. Ve ayrı ayrı dinlerin mensupları sayıyorlardı kendilerini. İslam'ın da ayrı bir din olduğunu zannediyorlardı. Ama Hazreti Musa'dan itibaren mürşitlerine tabi olarak gelen bir grup insan Yahudi, onlar bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler onların zaten yaşamakta olduğu hayatı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar ve bunların bir emir olarak inmesi onları büyük mutluluklara ulaştırıyor. Hristiyanların içinde de gene küçük gruplar
bunu yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabeyle aynı şeyleri yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ondurt asır evvel Allah Teala bunu söylüyor. Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir diyor. Onların arasında sana bu ayetler indirildiğinde sevinç gözyaşları dökenler, gözlerinden sevinçten kanlı gözyaşı dökenler vardır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde onların çoğu manastırlarda yaşarlar diyor Allah Teala. Bizdeki tekkelerde yaşayan sufiler gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bunları sizlere anlatmak imkanını Allah Teala bize bahşetmiş. Diyoruz ki sadece bir tek dileğinizle mutluluğu mutlak olarak yakalayabilirsiniz. Çünkü bu Allah'ın garantisinde olan bir şey. Sizden sadece bir tek şey istiyor. Ona ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sadece bir dilek. Ey insanlar, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Sizlerden olması mümkün olmayan, yapılması mümkün olmayan güç bir şey mi istiyor Allah Teala? Bir tek dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve 28 senedir size bunları anlatıyoruz. Ne kadar az insan sözlerimizin doğruluğunu görüp de Allah'a ulaşmayı diliyor. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar az insan. Hayatımız biz istesek de istemesek de dünyanın en kıymetli hazinesi olan zaman devamlı geçtiği için devamlı hayatımız da geçiyor. Sona doğru yürüyoruz. İşte bütün hayatımızı bütün insanların mutluluğuna adamışız. Allah bunu bize hedef göstermiş. Hayatımızı Allah'ın öğrettiklerini öğretmeye hasretmemiz emredilmiş. Biz onun tasarrufundayız. Ne dilerse o bize yaptırır. Öyleyse bu kainattaki en mutlu insan kim diye düşünüyorsanız biz oyuz. Onun tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği insanların yaşaması ya da yaşamaması söz konusu. İşte mutluluk dediğimiz zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o temel hedefe bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki hedef nedir? Allah Teala sizi nasıl mutlu kılacak? Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Öyleyse hayatınızda mutlu olduğunuz anlar vardır diye düşünüyorsanız, onlar mutluluk değildir, hayatın zevkleridir. Mutluluk dediğimiz müessese devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir mutluluğu yaşamanız. Odur mutluluk. Zevklerle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Mutlulukta bir uyum, bir anlaşma, bir huzur
müessesesi vardır ve kesintisizdir. İç dünyanızda sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun. Şu veya bu sebeple bozulmayacak olan bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda sulh ve sükunun yerine oturabilmesi için, mutlu olabilmeniz için içinizdeki iki düşman kardeşin arasını bulmak mecburiyetindesiniz. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Allah Teala fizik vücut olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. Bugün var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisinden o aradaki topluluktan geliyor. Hepimiz onların soyundanız. Hazreti Nuh'un gemisinin içindekilerden yaklaşık 7 milyar insan hepsi o noktadan bu tarafa gelmişler. Geri kalanların hepsi Nuh tufanında boğulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda iki düşman kardeş var. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ama Allah neyi yasak etmişse onları asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de katiyen işlemez. Eğer idare ruhta olsaydı Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirecektiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektiniz ve bundan çok büyük bir zevk duyacaktınız. Çünkü yapınız ona göre inşa edilecekti. Nefsinize gelince sevgili kardeşlerim, nefsiniz de başlangıç noktasında %100 afetlerle vücuda getirilmiştir. %100 afetlerden oluşan bir nefsiniz var. Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yerine getirmek istemeyen, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyet. Acaba böyle olmasının dünya hayatında bir sebebi var mı? Elbette şeytan devamlı nefsinize telkinlerde bulunur. Bütün insanları şeytan münkerle ve fuhuşla emreder. O insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan sizi o zaman öyleyseniz şeytanın adımlarına tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emreder.
İşte bu şeytana tağuta kul olmaktır. Şeytan aslında emretmek yetkisinin sahibi değildir. Kendisi de öyle söylüyor zaten. Ben diyor size emretmek yetkisinin sahibi değildim. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz diyor. Beni suçlamayın, kendinizi suçlayın diyor cehennemde. Ama Allah Teala da emreden ifadesini kullanıyor. Acaba neden? Arkasında ne var? Arkasında insanoğlunun nefsi var. Madem ki nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor afetleri itibariyle, asla onları yerine getirmek istemiyor. Madem ki Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda o kişi için sadece mutsuzluk vardır. Nefsin talep ettiği şeylerin yerine gelmesini istiyor iblis. Buna hazır bir nefs buluyor karşısında. Allah'ın bütün emirlerini işlememeye göre programlanmış, Allah'ın yasaklarını da işlemeye göre programlanmış bir nefs. Afetler grubu. Nefsiniz Allah'ın yoluna girmeden evvel mutlaka %100 afetlerden oluşur. Karanlık bir dünyanın içinde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhtevaya dikkatle bakalım. Şeytan size emretmek yetkisine sahip değildir ama nefsiniz zaten şeytanın söylediklerini yapmaya teşne, hazır vaziyette. Şeytan neyi emrederse, neyi söylerse onu yaptığı için şeytanın buradaki sebebi sizi sadece davet etmek olmasına rağmen bunu rahatlıkla emir olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü nefsinizin bütün afetleri şeytanın bütün dediklerini yapmaya yönelik olarak programlanmıştır. İşte bu sebeple Allah Teala münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Aslında emir ve kumanda yetkisi yok. Ama nefsiniz buna bütün boyutlarıyla hazır olduğu için şeytanın verdiği bütün telkinlere açık, derhal onları yerine getirmek istiyor. Öyleyse bir insanın iç dünyasında günün her saniyesinde, her dakikasında yeni bir kavga oluşuyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek istemiyor ama nefs işlemek istiyor. Fizik vücuda her ikisi de bunu yapmalarını istiyorlar. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor fizik vücuttan. Nefs de işlemesini istiyor. Yasak ettiği fiillere gelelim. Ruh yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor. Nefs de işlemek istiyor. Nefs de fizik vücudun Allah'ın yasak ettiği fiili işlemesini istiyor. Hem emirler cephesinde iki zıt kuvvet var, hem de yasaklar cephesinde. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iç dünyasındaki kavga ölünceye kadar devam eder. O kişi her an içinde kavga olduğu için mutsuz bir insandır, yetmez. Bir faktörü daha devreye koymak mecburiyetindeyiz. Akıl. Size beyninizi kullanmak suretiyle kumanda eden varlık akıl adını alır. Akıl beyninize kumanda eder. Beyninizi kullanarak fizik vücudunuzu da kumanda eder. Ama
Fizik vücudun kumandanı olan beyni akıl kullanarak bu hedefe götürür. Akılsa hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın standartlarına göre emir verir. İşte bir ortam düşünün, Allah'ın bütün emirleri yasaklanmış, yasak ettiği her fiilde serbest bırakılmış. Akıl, fizik vücudu Allah'ın yasak ettiği fiillerin kabulüne yönlendirir, emrettiği şeylerin de kabul edilmemesi istikametinde yönlendirir. Onu yaptırır. Fiziki olarak beyne kumanda etmek suretiyle, beyin vasıtasıyla vücudu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleterek, Allah'ın emrettiklerini de yaptırmayarak kullanır. Böyle olunca o vücuda şeytan münkerle ve fuhuşla emretmiş oluyor sevgili kardeşlerim. Peki o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı? O zaman Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sanki bir bıçakla keser gibi o kişinin şeytanla ilişkisini kesecekti. Şeytan o kişiye telkinde bulunmak imkanını tamamen yitirecekti. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın o kişi üzerinde bir hakimiyeti asla söz konusu olmayacaktı. O kişi bu sebeple mutluluğu yaşayacaktı. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Nefsimiz akla söylediklerini yaptırdığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğimiz için Allah Teala bizi cezalandırıyor. Her olaydan sonra bize azap ediyor. Ruhumuz da nefsimize sıkıntı veriyor. Öyleyse insan neden mutsuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hayatının her dakikasında Allah'ın emirlerini çiğniyor, yasak ettiği fiilleri işliyor. Arkasından da Allah o kişiye azap ediyor. Sevgili kardeşlerim, yapılan her yanlışın arkasından mutlaka bir azap gelir. Buna ne isim verirseniz verin. Ama bir hata yaptığınız zaman, mesela bir kişinin kalbini kırdığınız zaman, Allah Teala'nın size azap ettiğini hissedersiniz. Huzursuzluğu yaşarsınız. Öyleyse ister Allah'ın bir emrini yerine getirmesin kişi, emirler cephesinde o emri yerine getirmediği için azap görür. İsterse yasak ettiği bir fiili işlesin Allah-u Teala'nın, o sebeple azap görür. Ama kişinin ömrü hep olayları işleyip arkasından azap edilen bir varlık olmakla devam eder. Bu huzursuz bir hayattır, sıkıntılı bir hayattır. Bir başka ifadeyle mutsuz bir hayattır. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı kavga var. Ruh nefsle devamlı kavga halinde. Çünkü bütün gücüyle direnir ruh, Allah'ın emrini yerine getirilmesini ister. Ama akıl ve nefs beraberce ruhu hep yenerler. Aklın dediği olur. Akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa onun gereklerini yaptırır ve de arkası o kişinin devamlı olarak huzursuz bir hayatı sürdürmesidir. Her emri çiğnedikçe huzursuzluğu yaşayacaktır kişi, kendisine azap edildiği için. Her yasak ettiği fiili işledikçe aynı şey vücuda gelecektir. Bu sevgili kardeşlerim iç dünyanızdaki kavga ve sonucunu ifade eder konunun. İç dünyanızda her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga vardır.
Zaten kavga varsa mutsuzluk yoktur. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada da mutluluk oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun hali, bir uyum halidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususa dikkat edin. İç dünyanızda Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutsuz bir insansınız. Çünkü nefsiniz de ruhunuz devamlı kavga halinde. Gelelim dış dünyanıza. Neden dış dünyanızda mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlarla devamlı çekişme halindesiniz. Her etrafınızdaki insanla yaptığınız kavganın sonucunda kimiye bir kötü sözde bulunmuşsanız, kötü bir davranışı oluşturmuşsanız, Allah size mutlaka azap eder. İşte dış dünyanızda da yaptığınız kavgalar, anlaşmazlıklar sebebiyle, nefsinizin afetleri sebebiyle mutsuzsunuz. Nefs öyle bir hastalığın sahibidir ki hep başkalarından üstün olmak ister. Başkalarına tahakküm etmek ister. Onları onların rızası hilafına emri altına almak ister. Bu ise Allah'ın kesinlikle yasakladığı bir müessesedir. İşte bütün insanlar birbirlerine hakim olmak istedikleri için, etrafındaki insanların üzerinde hakimiyet kurmak istediği için onların tepkisine muhatap olurlar. Böyle bir davranış biçimi, başka insanlara hükmedici bir davranış biçimi sebebiyle haksız bir fiil işlendiği için, dış dünyalarındaki haksız bir fiil sebebiyle Allah onlara azap eder, ruh da nefsi cezalandırır, huzursuz kılar. O kişi dış dünyasında da mutsuzdur. Bu kadar mı? Hayır, dış dünyadaki mutluluk başka mutsuzluklara da dış dünyadaki mutsuzluk başka mutsuzluklara da yol açar. Yani kimin kalbini kırdıysanız, kime bir kötülük ettiyseniz, o konudaki muhatabınız mutlaka aynı şeyi size yapmak ihtiyacını duyacaktır. Bir başka ifadeyle mutlaka intikam almak isteyecektir. Eğer o da nefs sahibi ise, nefs tezkiyesi falan yapmayan biri ise mutlaka intikam almak ihtiyacını duyacaktır. Ve intikam almak fırsatını bulduğu anda derhal intikamını alacaktır. O zaman yeniden bir huzursuzluk yaşayacaktır kişi. O kişiye zulüm yaptığı zaman Allah Teala ona müdahale etmişti. Ona azap vermişti başkasına zulmediyor diye. Şimdi bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Kendisine kötülük yaptığı kişi de ondan intikam almıştır. O kişiye kötülük yaptığını hesap etmez. O anda kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Bu sebeple huzursuz olur. Ve ikinci defa huzursuz olur. Yeter mi? Gene yetmez. Bu kişi de intikam almak sevdasına kapılır. Başlangıçta kendisinin ona yaptığı bir kötü davranış sebebiyle onun karşısındaki kişinin kötü davranışına muhatap olduğunu unutur. Sebebin kendisi olduğunu unutur. Kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Öyleyse intikamını alması gerekir diye düşünür. İntikamını almaya çalışır. Aldığı zaman üçüncü defa huzursuz olur kişi. Allah ona azap edecektir. İntikamını aldığı zaman ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir.
Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Dış dünyanızda da 3 defa huzursuz oluyorsunuz. Başka birisine bir kötülük yaptığınız zaman arkasından o sizden intikam alıyor. İntikamınızı alamadınız. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz oluyorsunuz. Ama gene huzursuzsunuz. Sıkıntılısınız. Öyleyse her halükarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayan bir insan dış dünyasında her halükarda huzursuzdur, sıkıntılıdır. Demek ki bu kişi dış dünyasında da huzursuz ve sıkıntılı, hem de iç dünyasından daha çok huzursuz ve sıkıntılı. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah Teala namaz emretmiş. 5 vaktini farz kılmış, 2 vaktini de sünnet kılmış, 7 vakit namaz emretmiş. Aslında beş vaktin dışındaki kuşluk sünneti ile teheccüd sünneti bütün insanlara verilen bir emir değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emirdir. Ama insanlardan kim bunu gerçekleştirirse onun huzurunu ve mutluluğunu yaşar. Öyleyse 5 vakit farz, 2 vakitte sünneti yerine getiren kişi günde 7 vakit namaz kılacaktır. Haftada bir gün perşembe günü sünneti seniye olarak oruç tutacaktır. Ramazan'da da oruç tutacaktır. Parası varsa hacca gitmek mecburiyetindedir. Bütün güzellikleri yaşayacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın emirlerini yaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar emirleri ya yerine getirmezler ya da yerine getirirlerse bir angarya olarak yaparlar bunu. Aman şöyle namazını kılayım da omuzumdan, yakamdan şu namaz da düşsün. Bir an evvel bitireyim gideyim. Başka işlerimi yapayım diye düşünür insanlar hep. Ve de bu o namazın bütün zevkini yok eder. Halbuki namaz kılmak bundan 14 asır evvel sahabe için doyulmaz bir zevkti. Arkasında namaz kılanlar her tarafı doldurduğu için sahabenin geri kalan kısmı bahçede mum ışığının bahçeye vuran aydınlığında teheccüd sünnetini kılarlardı. Teheccüd sünneti deyip geçmeyin sevgili kardeşlerim. Gecenin en az 1/3 kadar, yani 12 saatlik bir gece düşünün, eşit olduğunu düşünelim. 4 saat süren bir namaz. Baştan aşağı dualardan sonra ayetleri okuduktan sonra zikirle geçen bir namaz dizaynı. Zikrin mecburi oluşu. En az 4 saat süreli. Ki bunu 8 saate kadar Allah-u Teala'nın çıkarması da söz konusu olabiliyor. Çünkü diyor ki, Habibim gece kalk da sırf sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin en az 1/3, en çok 2/3 ibadet ederek geçir. Namaz kılarak geçir. Bu namaz zaten zikrin ta kendisidir. Çünkü 13 rekatlık bir namaz bu. Teheccüd namazı. Ve de 13 rekatlık namaz
netice itibariyle 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikalık bir namazdır. Ama bu 13 rekatı en az 4 saatte kılarlardı. Yani sure ve zamm-ı sureden sonra zikretmek konunun temelini teşkil ederdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok zikredin. Ve ibadetlerinizi yapın, özellikle zikrinizi yapın. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Yerini faziletlere terk eder. Faziletlerse ruhun hasletlerine paraleldir. O kişi nefsinin kalbi tamamen fazıllardan oluşunca, %98 fazıl, %2 rahmetten oluşunca, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi hüviyetine gelir. İşte mutlu insan odur. O insan iç dünyasında mutludur. Çünkü nefsindeki bütün afetleri zikir, daimi zikir vasıtasıyla yok etmiştir. Afetlerin yeri tamamen fazıllarla dolmuştur. O kişi Allah'ın bütün emirlerini bu sebeple yerine getirir. Mutlak olarak yerine getirir. Yasak kılan bir faktör yoktur. Devamlı ibadetlerini tamamen gerçekleştiren bir kişidir bu. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona ermiştir. Dış dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için dışarıya karşı olan davranışları hiçbir zaman başka insanları kıracak olan bir hüviyet taşımaz. Onlara Allah'ın emrettiği gibi en güzel şekilde davranış biçimleri sergiler. Ve sevgili kardeşlerim, böylece dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince emirler cephesindeki bütün emirleri gerçekleştirir. Bunun için daima mutludur. Yasaklar cephesindeki bütün yasakları da gerçekleştirir. Bunun için de daima mutludur. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde, insanlarla olan ilişkilerde ve kişinin iç dünyasında, dış dünyasında her açıdan sadece mutluluğun yaşandığı bir muhteşem dizayn oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşırsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için bütün hayatı boyunca sonsuz bir mutluluğu yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun arasındaki kavga bittiği için, kendi cephesinden kavga bitmiştir. İnsanlar onun düşmanı olamazlar. Onlar kendisine düşman olabilirler ama o kimseye düşman olamaz. Bu sebeple dış dünyasında da kavga bitmiştir. O kişi dış dünyasında da mutludur. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevki yaşayarak yerine getirmektedir. Emirler cephesi bütünüyle mutlulukla tamamlanmaktadır. Yasaklar cephesinde ise işlenen hiçbir suç söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple o kişi Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu yaşamak varken ne diye kendinizi mutsuzluğa teslim ediyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın mutluluğunu yaşayın.
Allah'ın sizden istediği yegane şey budur. Allah'ın mutluluğu sizin içinde var sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi şartlar içinde olursanız olun, bu dediklerimi yerine getirirseniz Allah Teala'nın size beklemediğiniz kadar büyük bir saadeti yaşatacağını göreceksiniz. Ondan o kadar çok yardım alacaksınız ki ya Rabbi diyeceksiniz, ben bu kadarına layık değilim. Oysa ki layıksınız. Doğru yolu seçtiğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için siz mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt örneği.
1: El Fatiha ve az salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Tanrı Recep Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâs sırâtel müstakîm sırâtel lezzîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. İnsan vücudunda bir uzuv var, kalp. Kanı vücuda, temiz kanı vücuda, vücudun her zerresine, en uç noktalarına kadar gönderen, sonra da kirlenmiş olan kanı akciğerlere sevk edip orada oksijenle temizleyen, sonra tekrar temizlenmiş kanı vücuda dağıtan ve kirlenen kanı tekrar temizlemek için gönderen bir emme basma tulumba kalbimiz. Bu fizik vücudumuzun kalbi. Bir de nefsimiz var. Onun da kalbi var. Ama onun kanla, pompalamakla alakası yok. O düşünce standartlarının temerküz ettiği yer, merkezileştiği yer. Allah'ın bize haber saldığı yer. Nefsimizin kalbi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes düşünür. Bu düşünce standartları insanları bir yerlere ulaştırır. Çünkü insanlar olayları düşünceleriyle yaşarlar. Düşünceler

İçinde insanoğlunun davranış biçimlerine bakıyoruz. Allah'ın temel emirlerini gözden geçirdiğimiz zaman hep başkalarından yana olmamız emrediliyor. Başkalarından yana olmak, başka insanlara mutluluk vermek üzere yaşamak, böyle bir dizaynın sahibi olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepimize ulaştırdığı muhteva bu. Bu muhteva içerisinde biçimlerimizin dizaynına bakıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizin başkalarıyla olan ilişkilerimizde bize en güzeli oluşturması lazım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, her davranış biçimimizin arkasından özellikle başkalarıyla ilişkilerimizdeki davranış biçimi arkasından bizlere bir şeyler hissettirir. Ta şurada kalbimizde. Ya bir hüzün duyarız, bir azap duyarız ya da bir mutluluk duyarız. İkisi de her zaman geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda kalbimizdeki o hissiyat Allah'ın bize ulaştırdığı bir mesajdır. Eğer bir davranışımızla bir başkasının kalbini kırmışsa, ona haddini bildirdiysek, onu üzecek bir davranışsa bu, kalbimizde bir sızı duyarız. Bu sızıya dikkatle bakın. Boşuna bir şey değildir. Allah'ın bizim üzerimize vücuda getirdiği bir azaptır bu. Her davranışımızın bir sonucu oluşur. Bu sonuç kalbimizde şekillenir. Ya Allah-u Teala'nın bize verdiği bir huzursuzluk, sıkıntı, bunun manası bir günah işlemişizdir. Bir yanlışlık yapmışızdır. Başka insanlara huzursuzluk vermişizdir. İşte böyle bir işlevde Allah-u Teala'nın bir azabı ulaşır bize. Nefsimize de ruhumuz gene azap verir. Ve huzursuzluk duyduğumuz her olay bizim için bir mutsuzluk işaretidir. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın bize gönderdiği işaretlerden, sürurlu yaşamak ise, huzurlu yaşamak ise, o zaman davranış biçimlerimiz bizim mutluluğumuzun anahtarı olabilir demektir. Ne zaman başkalarından yana olursak, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, ne zaman bizden sadır olan davranışlar başkaları üzerinde onları üzen değil, onlara ferahlık veren, huzur veren davranışlar olursa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

O zaman huzur içinde oluruz. Kalbimiz bir pozitif haberler zincirini devamlı olarak her halkasında korur. Böyle bir dizaynda mutlu olmak istiyorsak, iç dünyamızdaki o mutluluğu yaşamak için başkalarına sadece huzur verecek davranışlarda bulunmamız yeterlidir. Bu bizi onların yaşadığı huzurun iki katı kadar mutluluğa götürür. Öyleyse kalbimiz bir merkezdir, bir hissiyat merkezi. İnsanların çoğu kalplerinde devamlı huzursuzluk yaşayanlardır. Devamlı sıkıntı yaşayanlardır. Ne zaman şeytanın emrindeyseniz, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Bu iki davranış biçimi nefsinizin kalbinde bir huzursuzluğu mutlaka oluşturacaktır. Sıkılacaksınız, huzursuz olacaksınız. Öyleyse her güzel şeyin arkasından duyduğunuz mutluluğun yerini her çirkin şeyin arkasından duyduğunuz huzursuzluk kaplayacaktır. Sadece iki türlü davranış biçimiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Ya mutluluk istikametinde mutlu olmak çok kolay. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece Allah'ın iç dünyanızda size ulaştırdığı şey sadece mutluluktur. İşaretler o istikamette gelir. Huzur içinde olursunuz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki huzursuzluk sizi ikaz eder. Yaptığınız şey yanlıştır. İşaret oradan gelir, Allah'tan gelir. Allah kalbinize bakar, kalbinize bildirir olaylar dizisini ve hissedersiniz iç dünyanızda. Öyleyse düşünce sisteminizin doğru veya yanlış olduğunu, fiilinizin, davranışınızın doğru veya yanlış olduğunu olay tamamlandıktan sonraki iç dünyanızda en kesin şekilde hissedersiniz. Öyleyse şu neticeye varacaksınız. Her doğru davranışınızın arkasından, her Allah'ın emrettiği şeyi yapmanızın ardından, her Allah'ın yasak ettiği şeyde kendinize hakim olup onu yapmadığınız noktadan itibaren bir huzur yaşayacaksınız, mutluluk yaşayacaksınız. Burada doğru sinyalleri aldınız, tatbik ettiniz ve başarıya ulaştınız. Doğru düşünmenizin fiillere yansıması söz konusu oldu. Vücuda gelen bütün fiiller burada bir muhteva kazandı. Siz doğru düşündünüz, doğru fiil işlediniz, arkasından da mutluluğu yaşadınız. Kendi iç dünyanızda mâkes bulan, inikas eden, size bir nevi işaret, yansıma oluşturan dizayn budur. Davranışınızın hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış olduğunu, özellikle başkalarına karşı yaptığınız davranışlardan bahsediyorum, sadece iç dünyanızda değil, dış dünyanızda da hissedersiniz. Hangi davranışı kime karşı oluşturdunuz? Onda ne gibi bir tesir oluşturdunuz? Dikkat edin ki üzerinde tesir bırakacağınız insan hep sizden duyduklarından sonra pozitif bir hüviyet içinde olsun. Sizin söylediklerinizle mutluluğu yaşasın. Sizin söylediklerinizle huzuru yaşasın. Sizin söyledikleriniz onda
pozitif sonuçlar oluştursun. Sizin söyledikleriniz veya davranış biçiminiz o kişiyi sadece mutlu kılsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hedefiniz daima bu olacak. Ve Allah-u Teala kalbinize bir taraftan, eğer davranışınız pozitifse, Allah'ın ülkesinde yaşamışsanız, size pozitif davranış biçimlerinin mutlu sonucunu Allah-u Teala kalbinizde sürur veya huzur olarak hissettirirken, davranış biçiminizin inkâs ettiği, yani ulaştığı karşı tarafa dikkatle bakın. Onun yüz çizgileri nasıl, onun davranış biçimi nasıl, size nasıl bakıyor? İkinci aynanız etrafınızdaki insanlar. Etrafınızdaki insanların hepsi sizlerin aynasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlar. Her davranışınızdan sonra onların davranışı ne oluyor? Sinirliler mi size karşı? Stresliler mi? Yüzleri azık mı? O zaman onlara karşı yanlış davranışların içindesiniz. Öyleyse Allah Teala iki tane birden miyar veriyor size, ölçü veriyor, nirengi noktası veriyor, davranış biçimlerinizin ölçeğini veriyor. Hem iç dünyanızda kalbiniz size doğruyu söyler, hiç yalan söylemez. Siz kendinizi ne kadar aldatırsanız aldatın, kalbinize bakın. Doğruyu söyleyen sadece kalbinizdir. Falancanın kalbini kırdınız, kendi kalbinizde bunun karşılığını fena halde bir sıkıntı olarak hissedeceksiniz. Ama eş dünyanızda iblis ya da sizin düşünceniz sizi müdafaa edecek 100 tane şey söyleyebilir. Kalbinize bakın. Doğruyu sadece kalbiniz söyler. Huzursuz mu oldunuz? Başka birine yaptığınız bir davranış dolayısıyla hayır, doğruyu yapmadınız. Kalbiniz işareti Allah'tan aldığı için şaşmaz bir miyardır. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ölçüsü, sağlaması içinizde. 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi kalbiniz doğru davranış biçimlerinde size huzur ve mutluluk bahşedecektir. Hissedeceksiniz bunu. Yanlış davranış biçimlerinizde huzursuzluk ve mutsuzluk hissedeceksiniz. Hiç yanılmaz. Allah'ın yanılması mümkün olabilir mi? Öyleyse kalbinize bakın. Şeytan sizin yaptığınız yanlışlık dolayısıyla, başka birinin kalbini kırmanız dolayısıyla sizi ne kadar teselli etmeye çalışırsa çalışsın, tesir etmez. Kalbiniz huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse bu muhtevada mutlu olabilmenin anahtarlarına gelin beraberce bakalım. Mutluluğun birinci anahtarı nedir? Davranış biçimlerinde başkalarına mutluluk vermek. Mutluluğu ulaştıramadığınızı düşünelim. O kişiyi mutlu etmek için düşündüğünüz süreç bile sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Çünkü Allah Teala içinize mutlak bir saadet verir. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birine mutluluk vermek için seferber etmişseniz, ama 5 dakika, ama 10 dakika, ama yarım saat, ona o mutluluğu ulaştıramasanız bile, onu mutlu etmek için düşündüğünüz süreç Allah Teala'nın size mutluluğu ulaştırdığı bir devreyi ifade eder. O süreç içerisinde Allah var, siz varsınız. Bir de o güzel davranışınız, düşünce platformundaki o davranışınız var. Henüz kuvveden fiile çıkmadı. Düşünce standartlarından
fiili geçmedi, aksiyon olmadı. O fiili yapmadınız, işlemediniz ama düşünüyorsunuz. Nasıl ona bir mutluluk verebilirim? Nasıl onu memnun edecek olan bir davranış biçiminde bulunabilirim? Benden ona ulaşan şey mutlaka ona mutluluk verecek bir şey olmalı diye. Düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Kalbinizde ferahlık hissedersiniz. Huzur hissedersiniz. Şeytan size bu huzuru ve mutluluğu hissettirmemek için ne yaparsa yapsın bunu başaramaz. Kalbiniz şaşmaz bir aynadır. Nitekim başka birisine bir kötülük ettiğiniz zaman da kalbinizdeki o huzursuzluğu Allah-u Teala'nın size hissettirdiği o azabı şeytan ne kadar kalbinizden almak istese onu da başaramaz. Kalbiniz Allah'la sizin aranızda bir doğru aynadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyen bir ayna. Hakikatleri aynen aksettiren bir ayna. Öyleyse her düşüncenizin ardından, her fiilinizin ardından kalbinize bakın. Kalbiniz ne söylüyor? Ne söylüyorsa o mutlaka doğruyu söyler. Allah'tan sinyalleri doğrudan doğruya alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey mutluluktur, huzurdur, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Hangi şartlar içinde? Başkalarını öne geçirdiğiniz zaman, onları kendinizden önde tuttuğunuz zaman. 14 asır evvel sahabe bu sloganla, başkalarının önde tutulması sloganıyla hayatlarını sürdürdüler. Hepsi her an mutluydu. Çünkü her biri başkası için yaşıyordu. Ama bunun başkalarına inikası hep pozitifti. Yani A, 4 kişi var diyelim. Çok kolay olsun anlatım. A, B, C, D için yaşıyordu. Onlara mutluluk vermek için. B, A'ya, C'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. C, A'ya, B'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. D, A'ya, B'ye, C'ye mutluluk vermek üzere yaşıyordu. Yani herkes başkalarını mutlu etmek için yaşıyordu. Özellikle 4 kişilik küçücük bir misal verdik ki ne oldu anlaşılsın diye. 4'ü de kendinin dışındaki diğer 3'üne mutluluk vermek için yaşıyordu. Yani taraflardan her biri başkalarına mutluluk verirken diğer 3'ünden de ona ulaşan şey ona mutluluk verecek olan davranışlardı. Her 4 kişide olay böyle cereyan ediyordu. Kaldı ki onlar 4 kişi değildi, kalabalıktılar ve o kalabalığın her birisi kendinin dışındaki herkesi mutlu etmek için yaşıyordu. Onun için onların yaşaması, hayatı Asr-ı Saadet adını aldı. Sadece hayatlarını başkasına hasredenlerin yaşantısı. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kendinize bakın. Ne yapıyorsunuz Allah için? Başkalarını mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Başkaları sizin davranışlarınızdan mutlu olmak şöyle dursun, sıkıntı duyuyorsa, onlarla adeta kavga ediyorsanız, davranışlarınızla onları eziyorsanız, asık suratla onları farkını bile varmadan rencide ediyorsanız, o zaman siz çevrenize mutluluk veren bir insan değilsiniz. İnsanlar vardır, hep başkalarından üstün olmak isterler. Davranışlarıyla da bunları yapmaya çalışırlar ve yaparlar da. Ama dikkat edin, o böyle yaparak
üstünlük taslayan bu insanlar ve davranışlarıyla da kendilerine üstün olduklarını ispat etmeye çalışan bu insanlar belki iç dünyalarında işte ben bunu da başardım, ona da baskı yaptım, buna da baskı yaptım ve onları istediğim istikamette yönlendirdim diye bir düşüncenin sahibiyken iç dünyalarına baktıklarında bunu başardıklarını ama başardıkları oranda mutsuz olduklarını görürler. Çünkü yolları kullandıkları mekanizma yanlıştır. Hem yolları yanlıştır, hem kullandıkları mekanizma yanlıştır. Vasıta yanlıştır, tabiatıyla sonuç da yanlıştır. Kendisini mutlu etmeyi başkalarını küçülterek gerçekleştirmek isteyen insan tabiatı, nefsin afetleri. Başkalarını yücelterek onlara mutluluk vermek için yaşayan bir insan, aslında kendini mutlu etmek için bunu yapmamıştır. O, başkalarına mutluluk vermeye kendini adamıştır. Ve bu adamasının mükafatını veriyor Allah Teala ona. O kişi kendine bir şeyler yontmak için değil, başkalarından bir şeyler koparmak için, onlarda bir eksiklik oluşturmak üzere değil, onları küçülterek kendi üstünlüğünü onlara ispatlamak için değil, sadece bunların hiçbirini düşünmeden sadece onlara hizmet etmek için vardır. Hizmetin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini fark etmiştir. Bir, bu konuda Allah-u Teala'dan emir alıp onun emirlerini yaparak bu hedefe ulaşanlar var. Bir de zemin yoklaya yoklaya mutluluk araştırması yapan sonuçta buraya gelenler var. Her ikisi de mutluluğu yaşarlar. Öyleyse mutlaka Allah'ın kontrolü altında en üstteki insan olmak mecburiyetinde değilsiniz. Mevkiiniz neresi olursa olsun mutlu olabilirsiniz. En üsttekiyle aynı şeyleri yapmanız kaydıyla. Yapmanız lazım gelen şey ne? Başkaları için yaşamak. Öyleyse bunun iç dünyanız olan yansımasına dikkatle bakın. Kalbiniz öyle bir aynadır ki yalnız doğruları aksettirir. İnsan var, aman beni başkalarına yardım ediyor görsün diye, yardım ediyor görünür. Aslında hedefi o yardımı yapmak değildir. Hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarına kendini saydırmaktır. Bundan bir başka ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Böyle bir insan bunu yapar ve bizim söylediğimize göre ölçer kendisini, mutlu olması lazımdır ama daha çok mutsuzluk duyar. Sevgili kardeşlerim, arkasında nefsin afetleri var. Aslında ikisi birbirinden o kadar farklı şeyler ki A ve B C'ye bir hediye almayı düşünüyorlar. İkisi de aynı hediyeyi alacaklar diye farz edelim. A bu hediyeyi verip C'nin ona minnettar olmasını istiyor. Ona saygı göstermesini istiyor. Onu saymasını istiyor. Ona medyunu şükran olmasını istiyor. B ise C'ye aynı hediyeyi almayı düşünüyor ama sadece C'yi memnun etmek için. İkisinden hangisi C'ye hediye verirse C memnun olacaktır bundan. Ama C'nin memnun olduğu bu sonuçtan
Huzur duyan sadece B olacaktır. Çünkü o karşılıksız. Sırf C'yi memnun etmek için hediye almıştır, vermiştir. Onun umurunda bile değildir. C bu hediyeyi alacak da kendisine karşı saygı besleyecek. Onu yüceltecek ve böylece nefsi ondan istifade edecek. O farkında bile değildir böyle bir şeyin. Kendisini insanlar için adamıştır. Öyleyse yapması lazım gelen şeyler yalnız yardımdır, yalnız hizmettir. Bir taraftan Allah için kendisine hizmet edecektir. Yani ibadetlerini bir bütün olarak yapacaktır. İbadetlerden zevk alacaktır. Bir taraftan da başka insanlarla ilişkilerinde sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlara dikkatle bakın. Çok çeşitli varyasyonları vardır. İnsanlara mutluluk ulaştırmak için insanların davranış biçimlerini gözetlemek mecburiyetindesiniz. Onlara bakacaksınız. Ben nasıl yaparım, ne yaparım da acaba etrafımda bulunan insanlara mutluluk ulaştırabilirim? Siz kendi yaşantınızdan bilirsiniz ki ibadetler mutluluğun temel yapı taşlarıdır. İbadet olmazsa mutluluk eksik kalır. O zaman etrafınızdaki insanlarda ibadet eksikliği gördüğünüz zaman onları da ibadetlerden zevk alacak hale getirmek için onları eğitmek mecburiyetindesiniz. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Burada onlar söylediklerinizi ya anlayacaklardır ya da anlamayacaklardır. Ya da bir kısmı anlayacaktır. Anlayanlar mutluluğu yaşamaya başlarlar. Anlamayanlar ise onların mutluluğu için gene siz öğretmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitle halinde bir mutluluk olayı Allah-u Teala'nın öğretisinin o toplumca benimsenmesine ve tatbikatına bağlıdır. Önünüzde kainattaki en sağlam misal var, sahabe. Mutlu olmuşlar mı? Kesin. Sahabenin hayatından aldığınız her kesit size bir şeyler söylemeli. Ben demelisiniz, nasıl oluyor da sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayamıyorum? Arkasında ne var? Arkasında kör nefsiniz var. Nefsinizin afetleri var. Nefsiniz hep kendisine yontmak ister. Oysa ki mutluluğunuz bunun tamamen tersini yapmanıza bağlıdır. Yani başkalarına yontmanız lazım. Evvela vereceksiniz, oradan size geri dönecek. O elinizdekini vermenin muhtevasına dikkatle bakın. Hep o insanlar için söylerim. Derler ki onlar, ya Rabbi bize çok para ver. O kadar çok para ver ki biz de bunları herkese dağıtalım. Böylece biz de mutlu olalım. Halbuki bilmezler ki o anda sahip oldukları şey neyse, 3 kuruş para, zaman, düşünce, ömür, başkalarına yardım için enerji. Kim hangi noktada ise o bulunduğu noktada, onun elinde bulunduğu şeyler etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak için yeter de artar bile. Öyleyse unutmayın. Allah bana para verse ben çok yardım ederim demek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Şeytan sizin elinizde o an mevcut olanlarla başkasına mutluluk vermek konusundaki tasavvurunuza
niyetinize, hedefinize bununla ket vurur. Bununla engel olur. Param olsaydı, bak ben nasıl yardım edecektim. Kimse sizden para istemiyor. Sizden insanlar bir güler yüz istiyorlar. Sizden insanlar güzel bir davranış istiyorlar. Sizden insanlar işlerine yardım istiyorlar. Anlayış istiyorlar. Onlara kötü davranmamanızı istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, elinizde şu anda ne varsa yeter. Hiç paranız yok, yeter. Paraya ihtiyacınız yok. Neye sahipsiniz? Zamanın sahibisiniz. Zamanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani zamanı dilerseniz başkalarının hayrına harcarsınız. Onları mutlu edersiniz. Siz onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Dilerseniz zamanı başkalarının zararına harcarsınız. Ve onları da mutsuz edersiniz. Kendiniz de mutsuz olursunuz. Ve şeytan size ikincisini yaptırmak için olağanüstü bir faaliyetin sahibidir. Bir gün onu siyahla beyaz nasıl birbirinden fark edilirse öyle fark edeceksiniz. Aslında çok kolay. Allah Teala size emirlerini vermiş. Ne diyor? Emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Ne diyor? Yasak ettiğim şeyleri de yapmayacaksınız. Hangi düşünce size sizi Allah'ın emirlerine karşı çıkmaya çağırıyorsa o bir kara işarettir, iblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağırıyorsa, işlemeyi telkin ediyorsa o da kapkara bir düşüncedir, iblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın bir emrini yerine getirmek istikametinde telkinde bulunuyorsa, hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili sakın işleme diye telkinde bulunuyorsa, işte doğru oradadır. Sizi huzura götürecek olan doğru düşünme alışkanlığının sadece iki tane cephesi var. Birisi Allah'ın emirleri, ikincisi yasakları. Bu kadar. Bu kadar basit bir denklemle karşı karşıyasınız. Bu ne ifade eder? Son derece basit bir şey ifade eder. Mutluluk eşittir Allah'ın gösterdiği yolu takip etmek. Emirler ve nehiler istikametinde. Öyleyse bakınız ne kadar çok nirengi noktası var. Yani yer tespiti noktası var. Neredesiniz? Etrafınızda şu anda 10 kişi olsun. Onların her birinin yüzüne dikkatle bakın. Nerede olduğunuzu hemen görürsünüz. Acaba size baktıkları zaman nasıl bakıyorlar? Aman yanımızdan gitsin de kurtulalım diye mi bakıyorlar? Siz geldiğiniz zaman arkalarını mı dönmek istiyorlar? Siz geldiğiniz zaman sizinle konuşmamak için çözüm mü arıyorlar, görmezlikler mi geliyorlar? Aman bu asık suratlı da nereden çıktı, nereden geldi, şimdi ben onunla ne konuşacağım, konuşacak şey bulamam diye mi düşünüyorlar sevgili kardeşlerim? Sakın böyle bir insan olmayın. İstenmeyen bir kişisiniz demektir bu. Bu, onlara yükleyeceğiniz hiçbir kabahati oluşturmaz. Arkasında sadece siz varsınız. Siz onlara, onların tarafından olarak hiç bakmamışsınız. Hep kendi tarafınızdan olmuşsunuz. Onların size yardım etmesi gerektiğini düşünmüşsünüz. Ben ne diye onlara yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demişsiniz ve hep mutsuz olmuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz ne kadar basit bir olay bu, mutlu olmanız. O etrafınızdaki birinci kişiyi ele alın. Onun şu anda neye ihtiyacı var diye düşünün. Ya da 10 kişilik bir toplulumsunuz, topluluksunuz. Bu topluluğun neye ihtiyacı var? Onu düşünün. Başka birinin onu sağlamasını, oluşturmasını, başkalarına sunmasına müsaade etmeyin.
Siz koşun. Herkesten evvel koşun. Neye koşacaksınız? Hizmete koşacaksınız. Hizmet etmeyi şiar edineceksiniz kendinize. Başkaları için yaşamayı. İşte doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu yatar. Bununla mutlu olursunuz. Zikrin size sağladığı bütün faydaları doğru düşünme alışkanlığı sağlar. Şimdi bir de doğru düşünme alışkanlığıyla beraber zikrin de sahibi olduğunuzu düşünün. O zaman kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü içinizden gelen daimi zikre ulaştığınız zaman içinizden gelen bütün davranış biçimleri hep başkaları için çalışmanızı ifade eder. Hep başkaları için olacaksınız. Önde toplum gelecek. Peki toplumun talebiyle bir ferdin talebi çatışıyorsa birbirine, ferdin talebini gerçekleştirmemek mecburiyetindesiniz. Çoğunluğun mutluluğundan yana olmak mecburiyetindesiniz. Ve böyle yaptığınız zaman göreceksiniz ki o çatışan kişi nefsinin esiri olduğu için ona hizmet emretmez Allah-u Teala. Öyleyse büyük kitle her zaman Allah'ın doğruları istikametinde bir şeyleri talep eder. İnsanların çoğu iç dünyalarında bunu yapmak isterler. Allah'ın yoluna giren herkes doğru düşünerek doğruyu yapan insanlara hayranlıkla bakar. Sevgiyle bakar, ibretle bakar. Onlar gibi olmak istemesi asıldır. Öyleyse onlar gibi olmanın yolunu arayacaktır. İşte siz o olması lazım geldiği gibi davranmayı başarıyorsanız diğerleri için de hep örnek olacaksınız. Hep onları öne alacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Davranış biçimleriniz neyi ifade ediyor? Dikkatle bakın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Bir büyük yanlışın içindesiniz. Eğer toplumsanız, 5-6 kişi bir aradaysanız, hepiniz konuşuyorsanız ve yüksek sesle konuşuyorsanız, spirali siz başlattınız demektir. 6 kişi var diyelim bir arada. İlk 2 kişi birbiriyle, ikinci 2 kişi birbiriyle, üçüncü 2 kişi birbiriyle konuşuyor. Eğer birinci 2 kişinin sesi yüksekse, ikinci 2 kişi kendi sesini arkadaşına duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ikisinin gürültüsü üçüncü kişiye ulaştığı zaman, üçüncü grup, diğer iki gruptan daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde olacaktır. Karşısındakine sesini duyurabilmek için. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, dergah adabı nedir? Dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Eğer dergahta yüksek sesle konuşuyorsanız, konuşmanız yanlış bir dizaynı ifade eder. Düşünün, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbet uygudan yayınlanıyor ve açık olan kapıdan sizin sesleriniz ulaşıyor buraya. Sadece bana değil, uyduya ulaşıyor. Benim konuşmamla birlikte sizin sesleriniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Dışarıdan bunları duyan insanlar acaba ne düşünür? Bu nasıl bir dergah ki insanlar uydudan seslerinin duyulacağı kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Öyleyse burada bir dergah adabı söz konusu değil. Mürşitleri onlara adabı öğretememiş. Sevgili kardeşlerim,
herhangi bir yerde bu konu çok önemli olmayabilir. Ama dergâhta önemlidir. Bizler dergâh hayatını yaşayanlar, başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olan insanlarız. Bunun için buradayız hepimiz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hep en doğruyu yapmak üzere şekillenmelisiniz. Erşad makamı size olan sevgisinden detaylar konusunda her zaman açıklama yapmak imkanının sahibi olamaz. Hatalarınız başkalarına bu nasıl dergâh hayatı dedirtmemelidir. Öyleyse davranış biçimlerinize dikkatle bakın. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır. Öyleyse muhtevada derin yaralar göreceksiniz. Bu yaralar dergâh hayatının evvel yaşadığınız hayatın yansımalarının dergâh hayatına hala üstün geldiğini ifade eder. O zaman doğru düşünme, doğru tatbikat yapma alışkanlığı sizde yerleşmemiş demektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dergahlarında herkes fısıltıyla konuşurdu. Sadece irşat makamı herkesin duyabileceği sesle herkese birden hitap ederdi. O hitabetini yaptığı zaman dinleyenler birbirine konuşmazlardı. Konuşmak mecburiyetinde olanlar fısıltıyla konuşurlardı. Onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin hayatını izlediler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir işaret veriyor. Resulün yanında diyor, yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında sesini indirenler bizim için kıymetlidir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Resul'e saygı, Allah'a saygıdır. Resul Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, temsilcisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkabilir. Bu sizin probleminiz. Mutlu olmak, Allah'a yakın olmak istiyorsanız, Allah'ın önem verdiği şeyleri siz de önemli kabul etmek durumundasınız. Eğer böyle bir mecburiyet hissetmiyorsanız, o zaman kendinizi iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken birisi olarak düşünün. Neden zikir yapıyorsunuz? Neden namaz kılıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir gayretlerin sahibi oluyorsunuz? Sadece kendiniz Allah ile en iyi ilişkilerin içine girmek için mi? Bunun yolu sizden ziyade başkalarından geçer. Aynı hedefe başkalarını öne geçirerek ulaşabilirsiniz. İşte doğru düşünme alışkanlığı, işte başkaları, işte siz konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar yüksek sesle konuşuyor ve siz diyorsunuz ki tamam, ben başkalarını kendimden öne geçirdim. Onlar yüksek sesle konuşsunlar. Ben de
Alçak sesle konuşayım. Bu başkalarını öne geçirme değildir. Burada doğru düşünce alışkanlığınız sizi separe ediyor, diğer kardeşlerinizden ayırıyor. Siz kendi köşenize çekiliyorsunuz ve toplumun yanlışlıklarına arkanızı dönüyorsunuz. Hayır. Herkes davranışlarıyla birbirini her gün daha güzele davet edecek. İyi ama biz kendimiz zaten daha toplum olarak dergi hayatını bilmiyoruz derseniz, o zaman sormaz mıyız size? Niçin sormuyorsunuz? Ne yapmanız lazım geldiğini niçin sormuyorsunuz? Allah Teala irşat makamına genel anlamda kişilere tek başına muhatap kılmak suretiyle onların hatalarını teker teker genellikle bildirmez. Topluma toptan hitap eder. Ama herkes ne yapması lazım geldiğini sorabilir. Sorduğunda mutlaka doğru cevabı alacaktır. O zaman bakacaktır ki birçok davranışı yanlışlarla dolu. Sevgili kardeşlerim, olayların anlaşılması, dikkate alınması ve onlardan sonuç alınması akılcı bir çözümü gerektirir. Arkadaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yağmur yağmış. Arkadaşınızın arabasının camlarında tortular birikmiş. Elinize bir küçük kağıt parçası alıyorsunuz ve o camları temizlediğinizi zannediyorsunuz. Ve camlar eğer tortulu kalsaydı olacaklarından daha kötü bir hal alıyor. Arkadaşınız da görüyor vaziyeti. Sizi kırmamak için bırakın diyor. Temizlemeyin. Allah razı olsun diyor. Arkasından da gerçekler camları görünmez hale getiriyor. Şimdi size bir ikaz yapıldı. Bu ikazın mahiyeti, siz elinizdeki o küçücük kağıtla camı temizlemeye kalktığınız zaman camı temizlemiş olmuyorsunuz. O arkadaşınıza bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Aksine camı daha karartıyorsunuz. Ve böyle dendi diye sizden camı temizlememe talebinde bulunuldu diye doğru düşünce alışkanlığı zannettiğiniz bir şeyi yapıyorsunuz ve bir daha temizlemiyorsunuz. Doğru ile yanlış birbirinden bakınız ne kadar farklı ayrılıyor. Oysa ki eğer muradınız temizlemekse bunun birçok yolu var. Elinize biraz su alırsınız ve büyük bir bezle başka bir vasıta kullanarak camları gerçek anlamda temizleyebilirsiniz. En kötüsü böyle bir ikazda bulunuldu diye camlar gerçek anlamda kirlenmesine rağmen artık o istikamette temizlik yapmaya kendinizde meyil görmüyorsunuz. Çünkü şeytan size diyor ki sen temizlemeye çalıştın. Ama o sana dedi ki hayır temizleme. Ben de neme lazım. Ben onu mutlu edeceğim yerde mutsuz ettim. Öyleyse temizlemem. Sevgili kardeşlerim bu doğru düşünme alışkanlığı mıdır? Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Şeytanın size şunu veya bunu söylediğini kalbinize bakarak anlayın.
O ne söylerse kalbinizde huzursuzluk duyarsınız. Ve şeytan size hep ters olanı doğruymuş gibi göstermek ister. Ne yazık ki çoğunlukla bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Dergah hayatına niçin geldiğinizi kendi kendinize sorun. Hasbel kader mi geldiniz? Anneniz babanız dergah hayatına girdi diye siz de dolaylı olarak mı girdiniz? Bana de onlar nasıl isterlerse öyle dergah hayatı yaşasınlar. Ben eski hayatımı devam ettiririm diye mi düşünüyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Burada sizi hiç kimse mutlaka şöyle yapacaksınız diye zorlamaz. Sizin iç dünyanızdan daha güzel davranışlar beklenir. Sizin mutluluğunuz için. Çünkü yapamazsanız mutlu olamazsınız. Yapamazsanız namazınızı doğru dürüst kılamazsınız. Yapamazsanız zikrinizi doğru dürüst yapamazsınız. Allah yolunda hizmet etmedikçe Allah size o iştiyaki vermez. Başkalarına yapacağınız yardımların arkasından namaz kılma ihtiyacınızın arttığını, asla namazlarınızı kaçırmadığınızı göreceksiniz. Öyleyse ben önce namazlarımı kılayım, sonra başka insanlara yardım edeyim. Dediğiniz zaman Allah Teala'nın ölçüsünün kendinize ikinci plana almak, başkalarını yardım edilecek faktörler olarak öne geçirmek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyi daha güzel yapmak elinizde. Çünkü siz zaten bir toplum hayatı yaşıyorsunuz. Bu toplumda siz bir fertsiniz, bir sücesiniz, bir birimsiniz. Diğer birimlere ne veriyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Verdiğiniz her şey sizin hayat defterinize pozitif olarak geçer. Kalbinizde onun huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? İç dünyanızın size, kalbinizin size her zaman sadece mutluluk vermesini istiyorsanız, o zaman dergah adabına dikkat edeceksiniz. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Herkes bunu yapabildiği gün dergah sahabenin yaşadığı dergah olur. Bir süre sonra bu hayat mutlaka yaşanacaktır. Bu dergahlarda yaşanacaktır. Çünkü hidayet çağının merkezi bu dergahtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir eğitim geçiriyorsunuz. Bu eğitimi en iyi dizaynda, en büyük mutluluğu yaşayacak istikamette kendinize mal etmeye çalışın. Arkasında sizin mutluluğunuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, Allah'ın hedefi hepinizin tek tek mutluluğudur. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle ve temennilerimizle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemler. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn.
Kalbim maktubu aleyhim ve lehtalin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt verin.
1: El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'ûdu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sevenler ve sevilenler bir araya geldik. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta Allah var, bizleri yaratan Halik. Yaratıcı. Öbür tarafta da bizler varız. Allah-u Teala tarafından yaratılanlar. Bu yaratılan mahlukat arasında muhakkak eşrefül mahlukat olan, mahlukatın en şereflisi olan insandır. İnsan olarak yaratıldığımız için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle inşallah bir insan hangi vücutlardan oluşur? Bu konuyu tezekkür etmek istiyoruz. İnsanın bir ruhu vardır. İnsanın bir nefsi vardır. İnsanın bir de fizik vücudu vardır. Üç vücuttan oluşuruz. Allah Teala alemleri yaratırken 6 günde 3 asıl, 3 de onun karşıtı olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Allah'a göre bir gün. Allah'a göre bir gün deyince ne demek istediğimizi yerli yerine oturtalım. Allah Teala buyuruyor ki burada bir gün sizin aleminizde 1000 yıl gibidir diyor. Öyleyse Allah'a göre bir gün söz konusuysa, birinci gün zahiri alemi, bu içinde yaşamakta olduğumuz fizik vücudumuza ait olan alemi yaratmış Allah Teala. İkinci gün onun karşıtını yaratmış. Onun karşıtı berzah alemidir. Berzah alemi bizler öldükten sonra hepimizin nefslerinin yaşayacağı, vücudumuzdan ayrılan nefslerimizin gidip orada yaşayacakları alemin adı berzah alemidir. Onu hepiniz gördünüz. Berzah alemi siz bizden evvel ölmüş olanların yaşamakta olduğu alem. Her gece rüyanızda oraya gidiyorsunuz zaten. Eğer etrafınızdaki şeyler fizikse, mesela bir kapıyı açmadan içeriye giremiyorsanız, duvarlardan geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar orada hayatlarını devam ettireceklerdir. Üçüncü alem, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi. Üçüncü gün

emri alemini yaratmış. Bir tarafta 7 kat cennet, öbür tarafta 7 tane gök katı emri alemini oluşturuyor. İki ayrı cepheden emri alemi. Hem cennetler açısından hem de 7 tane gök katı Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ya da daha doğrusu tarık-ı müstakimin geçeceği 7 tane alem. Sonra da 6. gün cehennemleri ve yer katlarını yaratmış Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yarattığı 6 alemin hepsinin yaratılışı cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve hepsi yoklukta aynı yeri kaplarlar. Birbirinin içinde birbirini tam olarak kaplayan 6 tane alemi yaratmış Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra da ilmiyle ve rahmetiyle yarattı bu 6 tane alemi Allah-u Teala'nın kapladığını görüyoruz. Her yeri, her noktayı kuşatmış. Bu bir alem değil yedincisi ama yediye tamamlayan Allah-u Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kaplaması. O zaman o mevcutların ötesinde bir yeni varlık doğuyor Allah-u Teala'nın ilmin ve rahmetinden oluşan aynı insan vücudu şeklindeki boşluğu tamamen kaplayan bir sistem. Böylece Kur'an-ı Kerim'in 7 kaidesi, 7'li oluşum kaidesi bir defa daha yerli yerine oturuyor. Biliyorsunuz gökler 7 kat, yerler 7 kat. 7 alem. İnsanların tekamül seviyeleri 7. Emare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. 7 nefs kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşıp tabiyet. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 3. Fizik vücudu teslim etmek. 4. Nefsi teslim etmek. 5. İrşad olmak. 6. Ya da başka bir ifadeyle muhlis olmak. Bir de İradeyi Allah'a teslim etmek 7. Tekamül seviyeleri de 7. Öyleyse işte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 7 kaidesini her istikamette gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve insan adı verilen bu mahluku Allah-u Teala bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan oluşturmuş. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَنَفَخْنَا فِيهِ رُوحَهُ. Biz onun, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah-u Teala ruhundan bize, bütün insanlara doğdukları zaman ruhundan üfürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ruh üfürmesi. Demek ki üfürülen bir ruh var, bu Allah'ın ruhu. Her ne kadar biz insanlar, bizim ruhumuz falan dersek de realite odur ki söz konusu olan Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Onu Allah'a iade etmek zorundayız. Bir ruhumuz var, üfürülmüş. Ama üfürüldüğü bir de

fizik vücudumuz var. Biz insanı hameyin mesnun olan, yani nemli ve organik hale dönüşebilen salsalinden yarattık diyor. Topraktan oluşturduk diyor. Öyleyse yaratma fiili kullanmış, halk etme fiili kullanmış. Öyleyse insan topraktan halk edilmiş, yaratılmış. Fizik vücudumuz yaratılmış. Ruhumuz üfürülmüş, nefyedilmiş. Bir de nefsimiz var. Allah Teala Şems suresinin 3. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha diyor. O nefse ve onu sevva edene. Nefsimiz de şekillendirilmiş, dizayn edilmiş, sevva edilmiş. Öyleyse nefsimiz için söz konusu olan şey nefsimizin sevva edilmesi. Halk edilen bir fizik vücudumuz, yaratılan bir fizik vücudumuz, üfürülen, nefhedilen bir ruhumuz ve sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Böyleyse, böyle olduğuna göre bir insan üç vücuttan oluşuyor. Bu içinde yaşamakta olduğumuz alem zahiri alemdir. Bu aleme ait olan vücudumuz şu vücut. Hepimizin baş gözleriyle görebildiğimiz bu vücut. Nefsimiz, bizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu gayb aleminin vücudu. Üç alemde gayb alemi, zahiri alem ve emri alemi, üçü de boşlukta, yoklukta aynı alanı kaplarlar. İnsan vücudu şeklindeki bu bütünün sadece bir kısmı kullanılır. Her alemde bir kısmı kullanılır. Öyleyse ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle biz bir bütünüz. Allah Teala bizi bu standartlarda yarattıktan sonra emir vermiş bize. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de bana teslim edeceksiniz diyor. Bu üç vücudumuza ilaveten irade diye bir Allah Teala'nın nimeti var üzerimizde. Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmış. Bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmış. Bütün insanlar bu sebeple dilediklerini yapmakta hür kılınmış Allah Teala tarafından. Ama her şeyin karşılığı ödenmek kaydıyla. Ne demek istiyoruz? İki kiramen katibin meleği, Allah'ın iki Resulü. İkisi de Resuldür, Allah'ın Resulleridir. Herkes için vazifelidir. Herkes için ayrı iki tane melek görev yapar. Biri kameramandır,
hayatınızı filme alır, ikincisi de şahittir. Mizanı düzenleyen ikincisidir. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Yani bir insan, ben şu anda kimseye çok bir kötülük yapmıyorum. Bir yanlış davranışım yok şu anda kimseye karşı. Gerçi ibadet etmiyorum, bu sebeple derecat kazanmıyorum ama kimseye de bir kötülüğüm olmadığına göre derecat da kaybetmiyorum diye düşünebilir insanlar. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim, eğer zikretmiyorsanız. Kaybediyorsunuz. Her saniye derecat kaybediyorsunuz. Hayatımız boyunca her saniyeye Allah Teala'nın bir derecat verdiğini düşünelim. Bir kişi Allah'ı zikretmedikçe devamlı derecat kaybeder. Neden öyle? Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Feskûnallâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim diyor. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İşte Allah'ı ya zikreder insanlar ya da zikretmez. Zikrederse her saniye derecat kazanır. Öyle ki eğer kaybetseydi bir saniye, 10 saniyelik bir zaman parçası düşünelim. Bu 10 saniyelik zaman parçasında eğer bir kişi zikrederse her saniye için 10 derece kazanacaktır. 10 saniyede 100 derece kazanacaktır. Eğer zikretmezse 10 derece kaybedecektir. 10 saniyelik bir zaman dilimi. Peki bu kişi mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dileyip, sonra da mürşidine ulaşıp, tabiye gerçekleştirmişse, o zaman her saniye zikrederse, her saniye 10 derece kazanmaz, 100 derece kazanmaya başlar. Bu kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da, tarik-i müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkmışsa, her gök katında, yüzer yüzer her saniye kazandığı, zikir sebebiyle kazandığı veya Allah'a ibadet sebebiyle kazandığı dereceler artar. Namaz kılmak da her saniye o kişiye 100 derece kazandırır. Zikir yapmak da kazandırır. Zikir yapmak kesintisiz bir vetiredir. Namazı kimse devamlı kılmak yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Şu gelmiş geçmiş peygamberler içinde en çok namaz kılma emri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiştir. Allah Teala diyor ki gecenin bir noktasında kalk da en az gecenin üçte biri kadar, en çok üçte ikisi kadar namaz kıl. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her gün İkindi namazından evvel, öğle namazıyla ikindi namazı arasında Keylule isimli bir uykuya yattığını biliyoruz. 2 saat falan süren bir uyku. Bunu mutlaka o her gün gerçekleştirirdi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala tarafından verilen emri yerine getirmesi, ona ait olan özel bir namazı kılmasıyla mümkündü. Gecenin üçte birini teheccüd namazıyla geçirirdi. En az. Sevgili kardeşlerim, işte kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, böyle bir kişi her saniye zikir yaparsa veya herhangi bir ibadeti yaparsa o kişi her saniye 700 derece kazanır.
kaybettiği zaman da sadece bir derece kaybeder. İşte Allah Teala bu kadar cömerttir, bu kadar açık bir şekilde hediye etmekten, insanlara mutluluk vermekten büyük zevk duyar. Sevgili kardeşlerim, işte bu üç vücudumuzdan nefsimiz baştan aşağı %100 afetlere doludur. Fizik vücudumuz hangi görüntüdeyse tam o görüntüyü mutlaka nefsimizde ihata eder. Ve nefsimizin kalbinde %100 afetler mevcut olarak doğarız. Bütün doğan insanlar nefslerinin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğar. Kapkaranlık bir kalp, yıldızsız bir gece, aysız bir gece, aysız ve yıldızsız bir gece ne kadar karanlık olabilirse o kadar karanlık bir kalp. Bu kalpte afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, pintilik, bir sürü afet. Buna mukabil bir de ruhumuz var. Allah'ın bize üfürdüğü ruh. O da %100 hasletlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Nefsimizde düşmanlık var. Ruhumuzda dostluk var. Nefsimizde öfke var. Ruhumuzda sükunet. Nefsimizde haset var. Ruhumuzda dostluk. Nefsimizde kıskançlık var. Ruhumuzda cömertlik var. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzun hasletleriyledir. Ruhumuzun hasletlerinde hasletlerinin isimlerini taşır. Düşmanlığın yerini dostluk almıştır. Nefretin yerini sevgi ve Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği emir, nefslerini ruh hüviyetine ulaştırmalarıdır. İşte bunun için Allah-u Teala, biz insanlara zikir adlı bir hediye vermiştir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak Allah'ın adını tekrar etmektir. Ama bir de kalbi zikir var. Ne sesiniz çıkacak, ne de diliniz kımıldayacak. Dilinizle kımıldatmadan, sesinizle çıkarmadan, iç dünyanızda yankılanan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek. Diliniz asla kımıldamayacak. Sadece kalbinizde sesi duyacaksınız. Şimdi dilinizi hareket haline getirmeyin. Dişlerinizin arasına koyup dilinizi tutun orada, kımıldatmayın. Ses de çıkarmayın. Ve içinizden Allah kelimesini söyleyin. Göreceksiniz ki çok kolay olarak söylersiniz. İşte o iç sesinizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, iç sesinizle Allah'ın ismini giderek artan bir boyutta ömür boyunca tekrar etmenizdir. Onun
en çok istediği şey herkesin daimi zikre ulaşmasıdır. Allah'ın hedefi bütün insanlar için daimi zikirdir. Daimi zikir olmazsa nefsin teslimi gerçekleşemez. Ruhunuz 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur 22. basamak. Bütün insanlardan Allah-u Teala bunu mutlak olarak ister. Bütün insanlara aynı istikamette bakar Allah-u Teala. Herkesin mutlaka ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mutlaka ulaştırması Allah'ın vazgeçilmez bir farzıdır. Ve bu ulaştırmayı zannetmeyin ki insanlar yaparlar. Hayır, insanlar sadece bir dileğin sahibi olurlar. Derler ki ya Rabbi, biz ruhumuzu senin onca ermiş evliyan var. Onlar gibi hayattayken, şu hayatı yaşarken sana ulaştırmayı istiyoruz. Ya da ya Rabbi, bunca ermiş evliyan nasıl ermiş evliya olduysa biz de öyle olmak istiyoruz. Ruhumuzu sana ulaştırarak ermiş evliya olmak istiyoruz. Ya Rabbi, veya ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İşte hepsi aynı dilek. Ama önemli mi? Önemli sevgili kardeşlerim bu dilek. Çünkü bu dileğin sahibi olmayan kişinin cennete girmesi imkansızdır. Bu dileğin sahibi olan kişinin de cehenneme girmesi imkansızdır. Böyle bir kişi, yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmak. İşte Allah'ın hakikatlerini bilmeyen, kitaplardan öğrendikleri ilimle ilim sahibi olduklarını düşünen insanlar derler ki, hafızan Allah, hiç insanın ruhu Allah'a ulaşır mı? Allah bir defa ulaşılmazdır. İkincisi, ruhumuz vücudumuzdan ayrılmaya görsün, biz ölürüz. Ölüm meleklerinin görevi ne ki? Görevi ruhumuzu alıp Allah'a ulaştırmak. Bu görevi yaptıklarına göre biz demek ki ölüyoruz ki onlar da ruhumuzu götürüp Allah'a teslim ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Bir, o kişi hayatında yaşarken Allah'a ulaşmayı Allah-u Teala'nın üzerine defaatle farz kılmasına rağmen bu görevini gerçekleştirmemiştir. Gerçekleştirmeden ölmüştür. O zaman ölüm melekleri o kişiye ulaşırlar, kontağı kapatırlar. Yani o kişinin vücudundaki mitokondriler artık enerji üretemezler. Elektrik enerjisini üretemezler. Üretemezlerse hayat durur kişinin vücudunda. Hiçbir fonksiyon eda edilemez. O kişi ölür. Eğer ruh vücuttaysa artık o vücut onun için bir mekan olmaktan çıkar. Neden? Vücut öldüğü zaman ruhu ve nefsi kendisinde taşıma özelliği olan hayat müessesesi ondan alındığı için zahiri aleme ait olan bir parça haline gelir. Nefs, berzah aleminin malıdır. Ruh da emre aleminin malıdır. Bu sebeple ne emre alemi varlığı olan ruh için ne de berzah aleminin malı olan nefs için fizik vücut artık bir madde değildir. Ölümden sonra ruh ve fizik vücut için, affedersin, ruh ve nefs için
Fizik vücut bir sığınak değildir, bir görüntüdür sadece. Onun içinden geçerler. Ellerini uzattıkları zaman içinden elleri uzanır öbür tarafa. Ama o bir sığınak değildir artık. Sığınak olma vasfı kaybedilmiş ve zahiri alemin cansız bir maddesinin nasıl nefs içinden geçebilirse, nasıl ruh içinden geçebilirse, fizik vücudun da içinden geçip gider. Fizik vücut onun için hayatiyetini kaybettiği noktadan itibaren artık bir sığınak olamaz. İşte böyle bir dizayn içerisinde nefsimiz, nefs tezkiyesi denen bir işlemi yapmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Bu bütün insanların üzerine farz kılınmış bir olaydır. Mutlaka yerine getirilmesi lazımdır. Bir insanın böyle bir şeyi yerine getirme gayreti, o kişinin dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşamasını ifade eder. Ve üçüncü kat cenneti de kesin olarak o kişiye kazandırır. Ne oluyor o zaman? Bir kişiye Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse ne olur? Dilemezse cehenneme gider. Cehenneme gittiği kesin mi? Evet, kesin. Allah-u Teala diyor ki Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından çok olursa onlar felaha erenlerdir. Kurtuluşa erenlerdir. Gidecekleri yer cennettir. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Amelleri boşa gidiyor insanların. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Kehf 105'te diyor ki kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki bunların Allah'a ulaşmayı dilemeleri hiçbir zaman mümkün değildir, İnkar ediyor zaten adam, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amelleri boşa giden insan, o zaman kazandığı bütün dereceler sıfır. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. O kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla, öyleyse gideceği yer, müminin 103'e göre mutlak olarak cehennem, o insanlar hüsranda. Sevgili kardeşlerim, ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman farklı bir olay tahakkuk ediyor. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey inananlar, takva sahibi olun. Yani sadece inanmanız, başka bir tabirle herkesin söylediği gibi mümin olmanız, Allah'a iman etmeniz, inanmanız sizi kurtaramaz diyor Allah Teala. Takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar ve takva sahibi olurlar. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi takva sahibi değildir ve şirktedir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olmayan ama Allah'a inanan birisine sesleniyor Allah Teala. Takva sahibi olun diyor ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların işlediği bütün günahları örtmeye hazır. Sadece bir tek dilek istiyor onlardan. Diyor ki siz ey insanlar bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz sizin günahlarınızı örterim. Enfal Suresi 29. ayet-i kerimesi. Dilemezseniz o zaman amelleriniz boşa gider. Allah Teala günahlarımızı örttüğü zaman ne oluyor? Günahlar sıfır. O kişinin sevapları kalıyor geriye. Sevapları mutlaka var olduğuna göre mutlaka bu kişi sevapları günahlarından fazla olan kişi Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennete girecek. Kim bu adam?
Sadece bir tek dileğin sahibi olmuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Bu adamın gireceği yer cennettir. Bir başkasını düşünelim, 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluk başlıyor, sorumluluğunu müdrik olmuş ve ona öğretilen şey İslam'ın 5 şartını yaşa, mutlaka cennete girersin olduğu için İslam'ın 5 şartını 65 yıl süreyle gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve ölmüş. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiren bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüş. O zaman onun amelleri boşa gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor, hiç kimse amelleriyle cehennemden kurtulamaz. Hadis-i şerif, hiç kimsenin amelleri onu cennete ulaştıramaz diyor. Amelleri sebebiyle hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir diyor. Öyleyse, demek ki bunun dışında başka bir faktör var, işte o Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilersek bizim günahlarımızı örtüyor. Ertesi gün ölsek, o gün ölsek diledikten sonra her ikisinde de o kişi mutlaka cennete girer. Öbür taraftan 65 yıl ibadet eden bir kişi sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye, böyle bir talebi yok diye, onun gideceği yer cehennem. Çünkü bütün amelleri heba alıyor. Onun için sevgili kardeşlerim, bir hedef söz konusuysa, bu hedef mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Dilediniz, Allah derhal size rahim esmasıyla tecelli eder, furkanlar verir, göğsünüzden kalbinize nur yolu açar ve sizin zikir yapmanızı emreder. Mürşidinizi Allah seçer, sizi ulaştırır. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan işlerin hepsi Allah tarafından yapıldı. Söylediğim her şey size hiç sormadan Allah-u Teala'nın sizin için gerçekleştirdiği güzelliklerdir. Sonra ne olur? Tabi olursunuz mürşidinize, ruhunuz vücudunuzu terk eder ve göklerde 7 tane gök katını aşacak bir yolculuk yapar. Nefsinizin kalbindeki nurlar devamlı artarken ruhunuz da devamlı Allah'a doğru 7 tane gök katını yükselir. Nefse emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye isimli 7 tane kademe aşarsınız. Bu 7 tane gök katını aşmak demektir. Her birinde nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi olur. Yani Allah Teala nefsinizin kalbine iman kelimesini yazar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşıyorsunuz ya, tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz ya, o zaman, tabiyetiniz gerçekleştiği zaman Allah Teala kalbinize iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kelime bir manyetik alan sahibidir. Zikir yaptığınız zaman o noktadan itibaren Allah Teala sizin kalbinize rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli 2 tane nur gönderir. O gönderdiği 2 grup nur gönderir. Gönderdiği nurlardan fazıllar, nefsinizin kalbine yazılan iman kelimesinin zıttı manyetik alanın sahibidir. Böylece zıt manyetik alanla diğeri birbirini bütünler. Yani birbirini çeker. Nefsinizin kalbine ulaşan fazılların hepsi nefsinizin kalbi tarafından çekilmeye başlanır. Böylece ruhunuz İlk %7 nur birikiminde 1. gök katına, sonra her %7 fazıl birikiminde 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşır. 7 tane gök katı, 7. gök katında 7 alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında
yok olur. İşte bu vuslattır, ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah Teala bunu herkese garanti ediyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizden başka bir şey istemiyorum diyor. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Size namazı ben sevdireceğim diyor. Size orucu, sizi acıktırmayacak şekle ben sokacağım diyor. Zekat vermeyi size güzel göstereceğim diyor. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmeyeceksiniz diyor. Bütün ibadetlerinizi severek yapacağınız bir formasyona sizi sokacağım diyor Allah Teala. Ve de kişi neticede ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ne olur? Bu kişi üçüncü basamakta Allah Teala'ya ulaşmayı diler, birinci gökkatının, birinci cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir ve bunları o kişi yapmamıştır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ne yaptıysa o yaptığı şeylerin hepsini ona Allah yaptırmıştır. O kişinin burada bir fonksiyonu yoktur. Allah onun vücuduna, onu şeytandan %100 muhafaza ederek yapması lazım gelen şeyleri yaptırmıştır. Ve kişinin ruhu her %7 nur birikiminde, nefsinin kalbinde, Allah'a doğru yaptığı yolculukta Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse bir kısım insanlar, insan iki vücuttan oluşur. Birisi fizik vücuttur, şu vücuttur. İkincisi de eğer afetleri çoksa o kişinin nefs adını alır. Eğer hasletleri çoksa ruh adını alır diyorlar. Kur'an-ı Kerim'le uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir izah tarzı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne söylediğini insanların kitaplarından öğrenmeyi bırakın. Kur'an'dan öğrenin. Allah bizim gibi hiç Arapça bilmeyen bir insana Kur'an'ı öğretti. Öyleyse Kur'an'a dikkatle bakın. Sizi kurtuluşa ulaştıracak olan Kur'an'dır. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? O kişinin ruhu vücudunu terk eder, 7 tane gök katını giderek artan zikirleriyle ruh aşar, 7. katta 7 tane aleme geçer, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Nefs ne olur? Nefs, o kişi öldüğü zaman vücudundan ayrılıp berzah alemine gider. O kişi hayattayken hep fizik vücut ve nefs birlikte kalacaklardır. Eğer kişi daimi zikre ulaşabilirse, nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için nefsi de ruh hüviyetine girer kişinin. O zaman o kişi ulul elbab olur, lüplerin sahiplerinden birisi olur. Allah ile tezekkür etmeye başlar, Allah ile karşılıklı konuşmaya başlar. Allah ona vahiy yoluyla devamlı suallerinin cevabını ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sakın unutmayın. Bir tane vücudunuz yok, şu vücut sadece değil sizin. Onun içinde nefs var. Onun içinde henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için ruh var. Dileyenler için de ruh var. Ta ki o kişi diledikten sonra 14. basamakta mürşidine ulaşsın da tabiyetini gerçekleştirsin. Tabiyetini gerçekleştirince bu ihsanla tabiyettir. Kişi mürşidine ulaşıncaya kadar 7 tane Allah'tan 7 tane değil 12 tane ihsan almıştır.
Bu ihsanlardan sonraki tabiyetinde 7 tane de nimet alacaktır Allah Teala'dan. Böylece 12 artı 7, 19 eder. 12 ihsan, 7 nimet, 19 tane Allah Teala'dan kişinin alacağı hediyeyi ifade eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler buna kavuşur. Bu tabiyet ihsanla tabiyettir. Ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yolculuğa çıkar ve Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, üç vücudun öyküsü. Bir defa daha tekrar ediyoruz. Üç vücudunuz var. Kim size iki tane vücudunuz var derse, onu bize gönderin. Onunla biz konuşalım. Kur'an ayetlerinin ne söylediğini anlatalım ona. Sevgili kardeşlerim, kulaktan dolma sözlerle, kulaktan dolma davranış biçimleri sergileyebilirsiniz ancak. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Çünkü o sözlerde ruhun vücuttan ayrılması diye bir şey kesinlikle kabul edilmez. Derler ki bir insan vücuttan ruhu ayrılırsa mutlaka ölür. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a aykırı o kadar çok şey İslam statüsü içerisine girmiş ki bunları birer birer ayıklamakla vazifelendirildik. Bir tanesi de budur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması bir ölüm sebebi değildir. Tam aksine kişi ölür, ondan sonra ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Sebebi de son derece açık. Çünkü o fizik vücut artık onun için bir sığınak olamaz. Öldüğü andan itibaren fonksiyonel değildir. O zaman zahiri aleme ait olan bir parçadır sadece. O ise hem nefs için bir görüntüdür, hem de ruh için bir görüntüdür. Çünkü ruh emr aleminin varlığıdır. Nefs de berza aleminin varlığıdır. Ve aşk alemdeki bir varlık, bu alemdekini eğer görebiliyorsa, Allah'ın öyle bir nimeti varsa üzerine görebilir. Ama ona dokunamaz. O onun için bir görüntüdür sadece. Sevgili kardeşlerim, tayyi mekan yaptığınız zaman göreceksiniz ki, nefs tayyi mekanında, İnsanlar göreceksiniz, sizin gibi insanlar ama siz onlara dokunamıyorsunuz. Evler göreceksiniz, onlara dokunamıyorsunuz ama bir tarafından giriyorsunuz evin, öbür tarafından çıkabiliyorsunuz. İnsanların konuşmalarını duyuyorsunuz, siz de onlara konuşuyorsunuz, onlarla konuşmak istiyorsunuz. Onlar sizi hiçbir zaman göremiyorlar, sesini de duyamıyorlar. Akıl derdiremiyorsunuz bu nasıl iş diye. İşte o zaman bu alemdesiniz, zahiri alemdesiniz ama nefsinizle olduğunuz için onlar sizi göremez, sesinizle işitemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha üzerine basarak tekrar edelim. Üç tane vücudumuz var, ruhumuz. Emr aleminin varlığı, Allah'tan üfürülen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan Allah'ın ruhu. Bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu. Bizde bir emanet. İkincisi, nefsimiz, berzah aleminin varlığı, fizik vücudumuzun içinde her gece vücudumuzu terk ederek berzah alemine veya başka alemlere gider. Sonra döner ki, uyanmamız sağlanabilsin, fizik vücudumuzu bu alemde kullanabilelim. Ruhumuz, nefsimiz. Üçüncüsü de hepinizin çok iyi bildiği fizik vücutlarınız.
bu alemin varlığı, zahiri alemin varlığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanların istediği tek şey bu. Onların mutlu olmaları. Kainattaki en üstün mahluk olarak insanı yaratmış. Ona, sadece ona, sadece insana ruhundan üfürmüş. O kadar çok seviyor ki onu farklı kılmış. Kendi ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşıyorlar. Ne zamana kadar? Emaneti o emanetin sahibine teslim ettikleri güne kadar. Emanet ruhumuz, emanetin sahibi Allah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah o emanetleri, o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor Allah Teala. İnne kullanmış Allah Teala başında. Öyleyse bir emanet var, ruhumuz. Bu emaneti onun sahibine, Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Peki zor bir şey mi? Zorlukla hiç alakası yok. Çünkü biz insanlar bu konuda sadece bir karar verme muhtevasını taşırız. Allah'a ulaşmayı dileme kararı. Eğer biz Allah'a ulaşmayı ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilersek bunun gereği olan sonucu biz oluşturmayacağız. Allah gerçekleştirecek. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onları dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Her dalalette olanı Allah Teala kurtarmak için harekete geçmez. Ama ayet-i kerimenin sonrası şöyle: ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Ne çıkıyor ortaya? İnsanların vücuda getirdiği şey, insanların oluşturması lazım gelen muhteva sadece bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hepsi bu kadar. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah ondan haberdar olur. Allah Teala bizi, bütün insanları, bütün kainatı ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumdadır. Bunun manası ne yapmayı düşünürsek Allah ondan haberdardır. Düşüncelerimizden haberdardır. Ne yaparsak ondan haberdardır. İlmiyle ve rahmetiyle bizi de kuşatmış durumdadır. Böyle olduğu için Allah Teala bir insana şah damarından daha yakınız diyor. Çünkü herkese olduğu gibi
bizi de kuşatmış ve şah damarından daha yakın, çünkü her tarafımızı zaten kaplıyor, şah damarımıza dahil olmak üzere. İşte bu yakınlığı başka türlü değerlendirenler var. Madem Allah-u Teala bize şah damarımızdan yakın, zaten o bizimle beraber. Öyleyse ruhumuzu bilmem kaç tane gök katını aşırarak Allah-u Teala'ya ulaştırmak da nenin nesi? Böyle diyenler var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala açıkça söylüyor. Biz her şeyi kuşatırız, kuşattık ama ilmimizle ve rahmetimizle kuşattık. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ve Allah arşa istiva etti. Arşa yöneldi, oraya ulaştı, orada yerleşti. Orada bulunuyor. Ama ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi ve bizi de kuşatmış durumda. Yetmez, kendisine ait olan ruhu da açık bir şekilde kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ekum surat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıç noktası. Bu böyle bir noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözünü hatırlamalı. Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayacağım. Allah benim ruhumu Allah'a ulaştıracak. Çünkü bir ayette daha sözü var. Diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçilenler insanların %90'ından fazladır. Ama diyor, o seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştıracağı insanlar var. Bu muhtevada serbest iradeyi Allah-u Teala mutlaka devreye sokuyor. Allah istese herkesi kendisine ulaştırır. O Allah dilediğini yapar. Bunu neden yapmıyor? Kulun hak etmesi lazım. İnsanın Rabbine olan görevini yerine getirmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Dilerse ne olur? İki ayet-i kerime, Rad 27'de, Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi de, dileyen kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç dünyasında uyum halinde olması, kavgayı bitirmesidir. Yani nefsimiz %100 afetlerle doludur.
Ruhumuz da %100 hasletlerle doludur. Bunun manası, Allah'ın bütün emirlerini ruhumuz yerine getirmek ister. Yasaklarını da asla işlemek istemez. Çünkü ruh hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirip Allah'ın bir sevgilisi olmak ister ruh. Ruh zaten öyledir çünkü Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücudun da Allah'ın sevgilisi olmasını ister. Peki nefs? Nefs %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Her nevi negatif faktör nefsin afetlerindedir. Ve nefsin de kalbi %100 afetlerle doludur. Allah'ın bir dengeler sistemi var. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah Teala'nın yarattığı nefs Allah'ın ruhunun tam zıttı bir hüviyet taşıyor. İnsana o dengeyi kurmak üzere Allah-u Teala'nın üfürdüğünü görüyoruz. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala. Secde Suresi 9. ayet-i kerimede. Biz onun insanın içine ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ruhu söz konusu sadece hasletlerden oluşuyor. Allah-u Teala ne yapmamızı istiyorsa onların hepsini ruhuyla bize kopyalamış. Ama bir de dengeyi sağlaması lazım. Bütün bu pozitiflerin karşılığı bir negatif faktörün fonksiyonel olması lazım. İşte bu nefsimiz. Ruhumuzda her güzelliğin nefsimizde bir negatif karşılığı var. Ruhumuz itaat hasletinin sahibi, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eder. Nefsimiz isyan afetinin sahibi. Hiçbir emre itaat etmek istemez. Ruhumuz sevgiyle dolu, nefsimizin kalbi nefretle dolu. Nefsimizde haset var, ruhumuzda yardım etme arzusu var. Kıskanmak, haset etmek, yani onda olmasın sadece bende olsun. Hayır, tam aksine bendekileri de ona vereyim. Böyle bir hüviyet söz konusu. Öyleyse bütün bu nefsimizin negatif faktörlerini Allah-u Teala öyle muhteşem bir

silahtır. Zikrullah. Bu sebeple zikir namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir görevdir, ibadettir. Allah-u Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat innes salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Diyor ki Allah-u Teala Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya o Kur'an-ı Kerim'i onlara yani sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namaz kılıyorsa Allah'la karşı karşıya ve yalnız. Hiç kimseye en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değil o süreç içinde. Mutlak olarak namaz bir insanı münkerden ve fuhuştan men eder. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Yani muhakkak ki la kullanmış Allah Teala. Muhakkak ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. İyi de hani namaz dinin direğiydi? Doğru. Namaz gerçekten dinin direğidir. Ama bir direği ortada bir direk olarak bıraktığınız sürece hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu direği bir çadırla tamamlamak mecburiyetindesiniz ki içine girip sığınasınız. İşte o çadır zikirdir. Gerçekten tam anlamıyla bir sığınaktır. Neden? Çünkü şeytan hiç boş durmaz. Devamlı bir statü içerisinde hepimize tesir etmeye çalışır. Sadece tek bir gayenin sahibidir. İnsanı doğumundan ölümüne kadar huzursuz etmek, kendisi gibi mutsuz, sıkıntı içinde bir mahluk haline getirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve şeytan bir ömür boyu bunu devam ettirecektir. Ömrünüz boyunca şeytan devamlı sizi negatif istikamette etkilemeye çalışacaktır. Bu etkileme alanının %51 dışına çıkmanız Allah'a ulaşmayı dilemeniz de mümkün. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size tecelli eder ve ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi koruma altında bulundurur. Bu hepinizin hayatındaki en mutlu, unutamayacağınız kadar mutlu devre olacaktır. Normal standartlarda en çok 7-8 ay süren bir muhteva taşır. Ve bu devre boyunca Allah'ın mutlak korunması içinde olduğunuz için şeytan size hiçbir şekilde tesir edemeyecektir. Edemediği için de dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Hani sevincinden uçmak vardır ya, öyle deriz. İşte bu da öyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah bize Kur'an'ı öğretmiş. İçinde bulunduğumuz devirde Kur'an'ı en çok öğrenen sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğretmekten, öğrenmekten muradımız Kur'an'ın

alfabetik yazılışını değil, Kur'an'ın lafzını öğrenmek ve bu lafzın arkasında gizli olan ruhunu öğrenmek. Çoğu yerde ruh çok açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade edilir. Bazen de biraz gizli kalır. Allah'ın muradı hangi istikametteyse o oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütün muhteva görüyoruz. Allah'ın bizden istediği tek şey mutluluğumuz. Şeytanın da bizden istediği bir şey var, mutsuzluğumuz. İşte nefsimizdeki afetler var olduğu sürece şeytan o afetlere devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ve de bu sebeple insanlar hep mutsuzdur. Peki buradaki farklılık ne? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah şeytanın sizin üzerinizdeki hegemonyasını yok ediyor. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ulaştırana kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede şeytana hiçbir hak vermemiş. Ne yaparsa yapsın sizi asla mutsuz edemez. İşte bu süreç içerisinde bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu olur. Böyle bir muhtevada bütün insanlar için sadece mutluluk vardır. Eğer şeytan yoksa, tesir edemiyorsa, o zaman Allah hükümrandır. O kişi oruç tutamıyor. Allah ona açlığı yok eder. O kişi açlık hissetmez. O kişi namaz kılamıyor. Allah ona mutlaka namazı sevdirir. Kişideki eksiklikler neyse bu 7-8 aylık devrede Allah Teala onların hepsini bir tamam eder ve kişi negatif bütün faktörlerden arınmış bir devre geçirir. Allah'ın bütün emirlerini severek, zevkle gerçekleştirir. Bu sebeple hayatının en muhteşem devresidir bu. O kişi neredeyse mutluyum diye bağırmak geçer içinden. Nereye kadar? Nefsindeki afetlerin %51'i yok olana kadar. Nefsinin afetlerindeki her %7 afet kaybı yerine fazılların gelmesini temin eder. %7 fazıl gelir, o nefsin kalbine yerleşir. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışan özellik taşırken, fazıllar Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiklerine asla meydan bırakmayan bir özellik taşırlar. Kişinin nefsinin kalbine başlangıçta giren %2, rahmet nurunun ötesinde salavat nurları devamlı nefsin kalbine fazılları taşırlar. Nefsin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Fazılları kendisine çeker. Ve gelen fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu yerleşme boyunca her %7 fazıl birikimi nefsin kalbinde o kadar afetin devreden çıkmasına, yok olmasına sebebiyet verir.
Böylece afetler devamlı azalacaktır. Fazıllarsa devamlı artacaktır. İşte Allah Teala irci ila Rabbiki emriyle, Rabbine geri dön emriyle ruhu kendisine geri çağırıyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol emriyle gene ruhu kendisine çağırıyor. Ama bu teslimde ruhun teslimi de var, fizik vücudun teslimi de var, nefsin teslimi de var, iradenin teslimi de var. Orada geniş kapsamlı bir hüviyet taşıyor. Ama diğerinde sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. İrci'i ila Rabbiki ifadesi ruhun Rabbine geri dönüşü ve Allah'a teslimi. İşte nefsimizin kalbindeki nurlar bu yücelme stratejisi içerisinde %7, %7 artış gösterirken nefsimizin kalbine ulaşıyor ve yerleşiyorlar. Yerleşirken de nefsimizin kalbindeki afetlerin bir kısmının dışarı atılması şart. Çünkü gelen fazıllar nefsin kalbindeki çekim gücü manyetik olan sebebiyle iman kelimesinde mevcut olan manyetik olan sebebiyle iman kelimesine yapışıyorlar. Onların işgal ettiği yerdeki o alan nurlar tarafından işgal ediliyor. Ve böylece devamlı bir nefsin kalbindeki nurların büyüme olayı gerçekleşiyor. Her %7 büyüme nefsin afetlerinde o kadar azalmayı ifade eder. Ve bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye isimleriyle 7 kademe aklanmayı muhtevasına alır. Bu 7 kademin her birinde %7 fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birleştiği zaman nefsin kalbi ruh 7. gök katına çıkıp da 7 alemi geçip Rabbine ulaştığı zaman %49 artı 2, %49 rahmet, affedersiniz %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Bu noktaya kadar Allah'ın şeytanın şu veya bu şekilde insana sataşmasına müsaadesi yok. Böyle olduğu için de rahat, kolay ve huzurlu bir ruh yolculuğu söz konusudur Allah'a doğru. Ve ruh, 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Zikir hücrelerini, kadir hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salih'ini geçecektir. Ve zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada zikrine devam edecektir. Ve zikir tamamlandığı zaman zikir hücrelerinin ayrılıp Sitretül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'a doğru bir adına seyri sülük dediğimiz yolculuğun son safhasını gerçekleştirecektir. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani fena fillah olacaktır.
Fena içinde fena yok olmak. Fi içinde Allah. Allah da Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah tarafından üfürülmüştür ve Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın sonsuz sayıdaki ruhunun her birisi bir insanın içine gelir, o kalıbın hüviyetini, şeklini alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli insana aittir. Çünkü sadece insan ruha sahiptir. Çünkü sadece insan ruhunu Allah'a tevdi ve teslim etmek şerefine haizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah'a hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve teslim olur. 22. basamaktasınız. İlk yokuşu aşabilirseniz, zikrinizi günde 18 saate çıkarabilirseniz, o zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tövbe-i nasuha tabi tutulduktan sonra iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve irşada memur ve memur mezun kılacak Allah-u Teala. O zaman zikriniz tesbihe dönüşecek. Çünkü iradenizi de Allah-u Teala teslim olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yolun bu insanları dünya mutluluğunun yarısını ulaştıracak olan bölümü, yani ruhun Allah'a ulaşmasına kadar ki olan bölümü, bütün insanlarda Allah tarafından gerçekleştirilir. O kişinin böyle bir dileği kalpten dilemesi yeterlidir. Allah-u Teala mutlaka görür, işitir ve bilir. Bu, dünya mutluluğunun yarısını sağlar kişiye. Neden? Çünkü nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Onun davranış biçimlerinin %51'i güzele dönüktür. %49 geriye kalıyor. Bu da bir denge unsurunun bu noktada kesinlikle yeniden kurulduğunu gösterir. Denge kurulana kadar da Allah Teala zaten şeytanı hiç müdafaa, hiç devreye almamıştır. Hangi dengenin kurulması? Başlangıçtaki dengenin kurulması. Başlangıçta kişinin hem ruhu vardı, %100 nurlarla dolu, hem nefsi vardı, %100 afetlerle dolu. Bir denge söz konusuydu. Ama ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi lazım. Döndü. Allah Teala nefs üzerine dengeyi kurdu. Bu dengenin kurulmasına kadar da insana hiçbir güçlüğü çıkarmadı. Dengeyi kurdu, ondan sonra aranıya bıraktı insanoğlunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu macerayı mutlaka yaşar. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur 7-8 ay. Ve de ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Çünkü kişi o güne kadar günde 3 saatlik filan zikriyle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulduğu için dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu birinci mükafatı. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. İkinci mükafatı,
Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsini Allah'a, affedersiniz, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu şartları koruyabilirse ömrü boyunca, ki 3 saatlik bir zikirle bunu devam ettirebilir, o zaman bu kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Dünya mutluluğunun da yarısını. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demiş. Allah Teala da onu sözünü tutmuş. Kendisine kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözünü tutmuş Allah Teala, kişiyi kendisine ulaştırmış. Bu kişi o 3 saatlik zikrini ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar ömrü boyunca ve mutlaka 3. kat cennete gider kıyametten sonra. Bu ona bir hiç karşılığı verilmiştir. Sadece bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. İşte şeytanın en çok tahmin edemediği şey budur. Neden tahmin edemediği şey budur en çok? Çünkü bundan sonraki safayı düşünelim beraberce. Bundan sonraki şey fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bunun için 18 saatten fazla zikretmesi gerekir. Ondan sonra daimi zikre ulaşması gerekir ki ullel bab olsun. Ondan sonra muhlis olsun. Tövbe-i nasuha davet edilmesi gerekir. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir ki irşat makamına tayin edilsin. En üst noktaya gelsin. Bu neyi sağlar? Bu nokta ona dünya mutluluğunun tamamını sağlar. Bu nokta ona 7. kat cenneti sağlar. Şimdi düşünelim. Bir insan sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve dünya mutluluğunun yarısını kazanıyor. Öbür yarısı için zikrini 18 saatten fazla ya ulaştırması lazım fizik vücudun teslimi için. Daimi zikre ulaşması lazım ki nefsini de Allah'a teslim edebilsin. İradesini de Allah'a teslim edebilsin. Ve başlangıçta Allah-u Teala'nın kendisine hibe ettiği, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye verdiği dünya mutluluğunun birinci yarısına karşılık, ikinci yarısında kişi daimi zikre ulaşmak mecburiyetinde. 3 saatlik zikir yerine 18 saat zikre ulaşmak zorunda. Ve dengeye bakın. Allah-u Teala'nın bizlere ne kadar cömert davrandığına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece bir dileğimize karşılık dünya mutluluğunun yarısını veriyor nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısını yok ederek. Üçüncü kat cenneti de bağışlıyor. Hiçbir gayretin sahibi olmadığımız halde. Sadece bir dilek, geri kalan her şeyi Allah yapıyor. Ve de biz zikir yaparken de onu zevkle yapmamızı sağlıyor Allah Teala yolun yarısına kadar. Ancak ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Çünkü şeytan en çok bize kızmaktadır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak bizden kötüsü olmaz. Çünkü şeytan elinden kaçmış olanlar oluruz o zaman. Bunun için şeytan bütün gücüyle bu insanlara yüklenir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine erenlere. Her türlü yolu dener, bütün gücüyle çullanır. O insanı asli hedefinden ayırmaya, mahvetmeye çalışır.
Ne yazık ki buna pek çok defa muvaffak da olur. İşte bütün insanlar bu hedefe ulaştıktan sonra o 3 saatçik olan zikirlerini devam ettirebilseler, hiçbir zaman düşmeyecekler Allah'ın kendilerine verdiği bu büyük ikramı muhafaza edecekler. Çünkü bir hiç karşılığı verilen şey dünya mutluluğunun yarısıdır ve üçüncü kat cennettir. Kişi bir defa cehenneme gitmiyor. Cennete gidiyor. İkincisi dünya mutluluğunun da yarısına sahip ve bunu ona Allah sağlamış sadece dileği üzerine. Ama şeytan başarabilirse onu o bulunduğu yerden düşürmeye, cehenneme gidecek kişi. Ve kişi başarabilirse daimi zikre ulaşmayı, o zaman çok daha üst makam bir cennete gidecek. Ama gideceği yer, netice itibariyle birincinin de gideceği yer cennet, ikincinin de gideceği yer cennet. Birinci dünya mutluluğunun yarısını yaşıyor, kendinden hiçbir şey katmamış, sadece Allah vermiş ona bu mükafatı. İkincisi, olağanüstü bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde. Çünkü fizik vücudunu teslim etmek için sadece 18 saat zikre ulaşması lazım kişinin. Ötesinde daimi zikir var. Bu kadar büyük zorlukların karşılığı sadece %50 dünya mutluluğunun %100'e ulaşması. Çünkü birinci de cennete giriyor. Ruhunu Allah'laştırmaya, Allah'ın ulaştırdığı kişi de cennet saadetinin sahibi, daimi zikri olacak kişi de cennet saadetinin sahibi. İkisi de cehennemden kurtulmuşlar. Allah Teala sadece bir dileğimizle bizi cehennemden kurtarıyor, üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor ve dünya mutluluğunun da yarısını veriyor. Kim düşerse bu dünyada mutsuzluklar onu bekliyor. Huzursuz, sıkıntılı ve her an yaşamaktan nefret eden bir insan oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse eğer Allah Teala bize bunu lütfettiyse neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemeyelim ki? Neden Allah'ın bize bir hiç karşılığı verdiği cenneti elde etmeyelim ki? Neden dünya mutluluğunun yarısını elde etmeyelim ki? Düşünün, bir insan iyi bir insan olsun, başkalarına iyilik etmeye çalışan birisi olsun ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemiyorsa gideceği yer mutlaka cehennem, kurtuluş yok. Öyleyse bir tek dileğin karşılığı dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, geri kalan her şeyi Allah yapacak. Dünya mutluluğunun yarısı ve cennetin üçüncü katı. Dilemedi, gideceği yer cehennem. Dünyada da huzursuz, mutsuz bir dünya hayatı. Devamlı sıkıntı içerisinde geçen bir dünya hayatı. O zaman değişilir mi sevgili kardeşlerim? Bir tarafta mutluluk varsa, ondan sonra da cennet mutluluğu varsa, dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala garanti ediyorsa, cehennemden kurtarıyorsa kişiyi, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye, o zaman niye dilemiyor insanlar? Büyük kesim zaten bundan haberdar değil. İblis nasıl evvela Musevileri kendi dinlerinden uzaklaştırmışsa ya da kainatın tek dininden uzaklaştırmışsa, sonra Hristiyanları uzaklaştırmışsa, sonra da nasıl bütün İslam alemini uzaklaştırmışsa, bu muhtevanın arkasında sadece şeytanın var olduğunu bilmeliyiz. Ve ona kapıları açık bırakmamalıyız. Bunun içinde bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir.
O kişi mutlaka cehennemden kurtulacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılınacaktır Allah-u Teala tarafından. Mutlaka kılınacaktır. Başka bir alternatif yok. Ve de dünya mutluluğunu eğer şu 3 saatlik zikrini bırakmazsa, ibadetlerini devam ettirirse, dünya mutluluğunun da yarısını ömrü boyunca yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını ama en azından bu hedefe ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bir tek dinden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber, ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyince Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh vardı. Onun da dini değil mi? Onun da dini. En önce kim vardı? Hepsinden önce Adem Aleyhisselam vardı. Onun da dini Hanif dini. Hazreti Adem zamanında da salaha ulaşanların mevcut olduğunu görüyoruz. Hanif dini 7 safa 4 teslim içeren bir kainatın ezeli ve ebedi dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Ve bu din 7 tane safa 4 tane de teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Kur'an'da ismi Hanif dini olarak geçiyor ve bu dinin Allah Teala İslam dini olduğunu söylüyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç ayrı cepheden bakılırsa üçünde de İslam'ın ta kendisidir, İslam dininin. Birinci cepheden bakıyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci vasfı vahdettir. Yani Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkinci bir Allah hiçbir zaman olmamıştır. Olması da mümkün değildir. İkincisi, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin tek bir dini söz konusudur. Sadece böyle insanlardan oluşan, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyen insanlardan oluşan bir din. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Hanif olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Hanif olabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hanif dini bu iki özelliğin ötesinde bir üçüncü özellik daha taşır. Bu da teslimdir. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Vahdet müessesesine baktığımız zaman Allah Teala'nın
sadece tek bir Allah vardır dediğini görüyoruz. Eğer diyor Allah Teala gökte tanrılar olsaydı onlar mutlaka birbirleriyle kavga halinde olurlardı diyor. Ama diyor yok böyle bir olay. Sadece biz varız diyor. Kainatın kurucusu, kainatı yaratan ve tek olan, vahid olan Allah. İkinci bir ilah hiçbir zaman mevcut olmamış, olması da mümkün değil. Allah Teala ezelidir ve ebedidir. Zamanı yaratmadan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Şimdi kainat var. Bir süre sonra kıyamet kopacak. Kainat yok olacak. Ama cennet ve cehennem var olmaya devam edecek. Ama sonunda cennetin de cehennemin de göklerinin çatlayacağını söylüyor Allah Teala ve cehennemin de cennetin de içinde bulunanlar enerjiye döndürülmek suretiyle son bulacağını neticede çıkartıyoruz. Allah Teala diyor ki küllü men aleyha fan. Bütün insanlar fani olacaktır. Onların üzerlerine fani olmak yazılmıştır. Hepsi fani olacaktır. Ama diyor senin Zülcelal-i vel ikram olan Rabbin baki kalacaktır. Bütün insanlar yok olacaktır. Ama senin Rabbin yani Allah baki olacaktır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ezelidir, zamandan evvel de vardı. Ebedidir. Zaman kıyamette duracak ve tekrar geriye dönecektir. Ama Allah Teala kıyametten sonra da var olacaktır. Hep var olacaktır. Neticede insanlar cennete ve cehenneme girecektir. Milyarlarca sene orada cennette ve cehennemde yaşantılarını devam ettireceklerdir. Sonra ne olacaktır? Sonra cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Zaten şu anda da cehennem var olmuş olsaydı, faaliyette olsaydı, yakıtın bir kısmını insanlardan sağlayacaktı. İnsanları, cehennemde olan insanların yanması ve enerji olması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim bu hususu açıkça muhtevasına almaktadır. Öyleyse bütünü düşündüğümüz zaman bu bütünün bir parçasında yaşıyoruz. Kıyametten evvelki devrede hamdolsun ki Allah Teala dünyada verilen bir gezegende bizleri yaratmış ve Allah'a en yakın insanlar kılmış bu gezegende. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in zamanında bu dine Hanif deniliyordu. Hanif gene teslim muhtevası içerisinde bir kelime. Allah Teala sen Hanif'sin dedikten sonra gene Kur'an-ı Kerim'de İslam olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in. İslam'dan başka bir dinin Allah Teala tarafından kabul edilmeyeceğini söylüyor. İslam dini eşittir Hanif dinidir. Aynı esasları paylaşır. İşte bu esaslardan bir tanesi de teslimdir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi
Silm kökünden gelir. Teslim, tesellüm, müslim, müslüman hepsi aynı kökten gelen kelimelerdir. Bu teslim meselesine bir göz attığımız zaman, baktığımız zaman neyi görüyoruz? Çok açık bir şekilde bir husus görüyoruz. Teslimin muhtevasında ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi söz konusu. Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya Kur'an'daki İslam dini ikisi de gene Allah'ın ifadesiyle aynıdır. İslam dini eşittir, Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini eşittir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in İslam dini. Her şeyiyle birbirinin tamamen eşitidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada konumuza baktığımız zaman 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Ve Hanif dinini bu başından sonuna kadar geçen böyle bir teslimler dizisi içinde devreye almamız lazım. 28 basamaklık bir İslam merdiveni aynı zamanda 28 basamaklık bir Hanif merdivenidir. Ve 7 safhada 4 tane teslim içerir. 28 basamağın birincisinde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek değil, yaşarlar, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta da bu olayları yaşayanlar davranışlarını ortaya kolay koyarlar. Allah Teala senede bir iki defa herkesi mutlaka musibetlerle imtihan eder. Acaba bu insanlar musibetlere karşı nasıl bakıyorlar? Onu Allah Teala kişilerin kendilerine ispat eder. Davranış biçimleriyle kimliklerini gösterir onlara. İşte bu insanlardan bir kısmı, ne yazık ki çok küçük bir kısmı, Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler Allah-u Teala tarafından mutlaka daha evvel seçilmişlerin küçük bir kısmını teşkil eder. Büyük kısım Allah'a ulaşmayı dilemeleri için seçilmelerine rağmen dilemezler. İşte o küçük kesim dileyenlerdir. Dördüncü basamağa bunlar çıkar. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri için üçüncü basamaktadırlar. Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, dinin bütün muhtevasını bu kısacık devre içinde gözden geçirmek ancak ana hatlarını sizlere söylemekle mümkün. Kişi dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Bu rahim esmasıyla muhatap olunması kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının çalışmasını ifade eder. Ve de uzuvlarının da çalışmasını ifade eder. Öyle ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın rahim esmasının tecellisinden sonra irşat makamındaki kişiye bir sevgi duymaya başlar. Onu irşat makamı olarak görmeye başlar. Onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinlemeye başlar. Ve onun sözlerini kalbine indirip idrak etmeye başlar. İşte kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının, görme, işitme ve idrak etme uzuvlarının çalışmasıyla kişi irşat makamına aşina olur. İrşat makamını irşat makamı olarak
ait olduğu yere oturtur. Ve böylece kişinin görme, işitme ve idrak etme hastaları irşat makamı için açılmıştır. Artık irşat makamı o insanlar için bir kıymettir. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sonra da o kalbi Allah'a çevirir. Bununla kalmaz Allah Teala o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve bu açılan nur yolunun açılmasından sonra kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. Bu zikir neticesinde bu kişinin kalbine rahmetle fazl nurları ulaşır. Ama içeriye girebilen sadece rahmet nurudur. Bunun da girebileceği seviye %2 kadardır. Ve %2 rahmet kişinin kalbine girip yerleşirse bu kişi huşu sahibi olur. İrşad makamını Allah'tan istemek için yetki sahibi kılınır. Ve de Allah'tan ister. Allah Teala da ona mürşidini mutlaka gösterir. 14. basamakta kişi. Tabiyetini gerçekleştirir. Tabi olur. Tabi olunca o kişinin kalbine iman yazılır. Tabi olunca kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Tabi olunca o ruhun gelip yerleşmesiyle o kişinin kendi ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculukla yola çıkar. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir tabiyeti sırasında. Önce ne yapmıştı? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahlarını örtmüştü. O andan itibaren kişi artık cennetlikti. Burada günahların örtülmesi söz konusu olmuştu. Allah Teala hayret namazını kılan o kişiye mürşidini gösterir ve kişi mürşidine tabi olur. Tabiyetin gerçekleşmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. 14. basamak, ruhun vücuttan ayrılması ve nefsin kalbine nurlar birikmeye başlar. %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu diğerleriyle beraber yükselerek zemin kattan birinci kata kadar çıkabilmeye başlar. Nefse emare. Daha sonra ikinci gök katına kadar yükselmeye başlar. Nefse levame. Daha sonra üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü gök katına çıkar. Nefsi mutmainne, kişi Allah'ın kendisine verdiklerinden mutmain olur. Doyuma ulaşır. Allah'ın kendisine verdiklerinin optimal olduğunu, en güzel seviyede olduğunu idrak eder kişi. Sonra beşinci safa oluşur. Beşinci gök katına ulaşır ruh. Kişi Allah'tan razı olur. Altıncı gök katına ulaşır. Allah da ondan razı olur. Birine radiye deniyor, birine mardiye deniyor. Ve nihayet ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu nefsi tezkiyedir. İşte nefsi tezkiye olan bir kişinin ruhu yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer, Sitre-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak, Allah'ın zatında yok olur.
22. basamak. Bundan sonra o kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Bunu başardığı zaman her gün 12 saatten daha fazla zikri gerçekleştirdiği zaman kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Bu noktadan sonra fizik vücudun teslimi muhakkaktır. Nefsin kalbinde nurlar %80'i açtığı zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu noktadan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulaştığı noktada bu kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Çünkü Allah'tan gelen nurlar bütün kalbi doldurmuştur. Ve devamlı Allah-u Teala'dan nur gelmektedir. Kalbi hep nurda tutar. Karanlıklar tekrar o kalbe girmek imkanının artık sahibi değillerdir. Çünkü zulmani kapı kişi daimi zikirde olduğu için devamlı kapalıdır. Oradan karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Kalp %100 nurlarla kaplanmıştır. Böyle bir noktada bu kişi nefsinin kalbindeki afetler yok olduğu için kalbi nurlanan bir kişidir. Daimi zikrin sahibi olmak birinci özelliğidir. 24 saat boyunca o kişinin hep Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Uyanıkken de, uyurken de zikri devam eder. Böyle bir noktada kişi bu iki özelliğin dışında, yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmama, daimi zikre ulaşmanın dışında Allah Teala onun kalp yüzünü açar. Gözleriyle gördüğünün ötesindeki hakikatleri Allah Teala ona kalp gözüyle gösterir. Kalp kulağını açar Allah'ın bütün söylediklerini ona duyurmak için. O noktadan itibaren Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye başlar. Sonra bu kişinin üç özelliği daha vardır. Bir, ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hikmettir. Ehli tezekkür olması kişinin Allah ile her an sohbet edebilir hüviyette olmasıdır. Her an Allah ile bir sohbeti gerçekleştirebilecek olan bir özelliğin sahibidir kişi. Öyleyse böyle bir kişinin o noktadaki durumuna baktığımız zaman kişi Allah ile daima konuşmaya, tezekkür etme imkanını bulduğu için ehli tezekkürdür. Kişi daimi zikirdedir. Zikir kişiye daimi olarak derecat kazandırır. Derecat kazanmaksa hayırdır. Bu sebeple kişi ehli hayır olmuştur. Bir de bu kişi hikmet sahibi olur. Hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman kararlarını Allah'tan sorarak vereceği için adaletle hükmeder. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha ötede Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu anlar, idrak eder. Bu nokta o kişiye 7 kat cehennemin ve yer katlarının gösterilmesini sağlar. Bir de zemin kattaki ana dergahın görülmesini sağlar. Bunlar tamamlandığı zaman kişi ilk gök katını gördüğünde Ulul Elbab makamı bitmiştir.
İhlas makamına gelmiştir kişi. Ve 7 kat gökler boyunca ihlas makamının sahibi olur. Ve 7. gök katı tamamlandığında, sitetli müntaha yürüldüğünde Allah Teala bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ve kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu Allah Teala'nın huzurunda yapılan bir tövbedir. İhlas makamı da burada tamamlanır. Ona 7 kat gökler gösterilir. Gök katları, bir de 7 kat cennet gösterilir. Ve bu dizayn üzere bir oluşum söz konusudur. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman salaha ulaştığını görüyoruz. Salah makamının birinci kademesinde Allah Teala o kişinin günahlarını örter. İkinci kademesinde salah nurunu verir başının üzerine. Üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademesinde kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Beşinci kademesinde ise Allah iradesini de Allah'a teslim aldığı bu kişiyi irşad makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşad makamının sahibi olur. Burası 28. basamağın 5. kademesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o sâbikun el-evelin var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Böylece

teslimette 28. basamağın 5. kademesinde. Böylece 4 tane teslimi gerçekleştirdiler. Ve Allah'ın irşat makamının sahibi kılındılar. Hanif dininin bütün özelliklerini yaşamış oldular. İnsanlık tarihi boyunca Hanif dininden başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dinin bütün özellikleri Hanif dininin özellikleri. İşte Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de yani sana tabi olanlara da sana da şeriat kıldık diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'daki şeriatı daha evvel Hazreti İsa'ya verilen, ondan evvel Hazreti Musa'ya verilen, ondan evvel Hazreti İbrahim'e verilen, ondan da evvel Hazreti Nuh'a verilen, en evvel Hazreti Adem'e verilen şeriatla aynı şeriat. Bu şeriatın temeli dini ayakta tutmak ve fırkalara ayrılmamak. Size onun için şeriat kıldık ki diyor Allah Teala onlara verdiğimiz, onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size şeriat kıldık ki dini ayakta tutasınız diye ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Öyleyse dini ayakta tutmak hepimizin vazifesidir ve dinde kavganın son bulması da hepimizin vazifesidir. Şu anda dünya üzerinde kavgalar oluyor milletler arasında. Ve herkes karşısındaki dinin mensuplarını düşman zannediyor. Halbuki onlar da konunun başında her peygamberin yaşadığı devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugün, o günkü şeriatı yaşanmıştır. Bugün de aynı şeriat gündemdedir. Hiçbir zaman şeriat değişmemiştir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ve bugüne kadar şeriatta hiçbir değişiklik olmamıştır. Ana kalemler bütünüyle aynıdır. 7 safa ve 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif diniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dini aslında birbirinden farklı şeyler değildir. Her ikisinde de ruhun, veçin, nefsin ve iradenin 4 tane faktörün Allah'a teslimi söz konusudur. Ve sadece dini yaşayanlar mutluluğu yaşayabilirler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

yeniden çiçekler açacak, tomurcuk tomurcuk. Yeniden yapraklanacak yemyeşil ve meyve verecek dut ağacıları. Yıldızlar kayacak göylerde, yeni bir şafaka açılacak gökyüzü. Ve yeniden güneş doğacak bütün karanlıkların üstüne.

gelin, koşun, atılın. Ne duruyorsunuz öyle suskun, ümitsiz, bitkin, hüzünle dolu? İslam güneşidir doğan evrende, yaprak yaprak açılan, aydınlık yarınlara, zaferlere.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu Allah'a ve onun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, iman edenler! Aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenü olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar, onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar, onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek İsmi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen, size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce amenu olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de, böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı? Demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez
ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar işlerinin vebalini tattılar ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime andolsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar
Onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o, Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi," dedi. "Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey

Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar. Ve onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o kanitin olanlardan oldu.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, düğüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

0: بركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إني إياك نعبد وإني إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، تعاليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم سوره 7. ayet-i kerimesiyle inşallah Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimize başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz teezzene rabbukum le in şekertum le izidennekum ve le in kefertum inne azabi le şedid. Cümlecik, cümle kelimeler. Ve isteezzene bildirmişti, duyurmuştu. Ezan kelimesi de aynı kökten gelir. Duyuru, duyurma, bildirme. Rabbikum, sizin Rabbiniz. Le in, eğer gerçekten şekertüm, şükrettiniz. Le ezidenne kum, ziyade ederim mutlaka, elbette size arttırırım, ziyade ederim. Ve le in, ve eğer kefertüm, inkar ettiniz, inne muhakkak ki azabı, benim azabım, le şedidin, mutlaka çok şiddetlidir. Birinci cümleciklere geliyoruz. Ve isteezzene rabbukum. Ve Rabbiniz size bildirmişti. Le in şekertüm, eğer gerçekten şükrederseniz. Le ezidennekum, mutlaka size arttırırım. Aslında nimetimi de arttırırım, lütfumu da arttırırım hüviyetinde. Onun için parantez içinde bunları da yazmakta fayda var. Ve le in kefertüm, ve eğer inkar ederseniz, inne azabi le şedidün, mutlaka benim azabım çok şiddetlidir. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve Rabbiniz size bildirmişti. Eğer gerçekten şükrederseniz, mutlaka size nimetimi, lütfumu arttırırım. Mutlaka size arttırırım. Arttırdığı şeyler Allah-u Teala'nın nimeti, lütufları. Ve eğer inkar ederseniz, mutlaka benim azabım çok şiddetlidir. Muhakkak ki benim azabım çok şiddetlidir, diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ile kullar arasındaki ilişkiler şükre ve küfre dayalı. Ve eğer inkar ederseniz, küfürde olursanız, muhakkak ki benim azabım çok şiddetlidir, diyor Allah-u Teala. Burada ve le in kefertüm, diyor Allah-u Teala. Eğer inkar ederseniz anlamı da var. Kafir olursanız da anlamı var. Şimdi burada inkar edersenizden çok küfürde olursanız manasını yerleştirmemiz lazım. Dehir suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala küfürde olanlardan ve şükürde olanlardan bahsediyor. Biz insanları hidayete erdiririz. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükür müessesesi ve küfür müessesesi birbirinin zıttı olarak görünüyor. Dehir suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı böylece şöyle bir neticeye ulaşıyoruz. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki eğer şükrederseniz arttırırız, nimetlerimizi arttırırız. Eğer kafir olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesiyle bağdaştırdığımız zaman olayı, Allah'ın hidayeti söz konusu. Biz onları hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. O ayetin bir devamı bu, ondan sonraki safha. Eğer şükrederseniz diyor Allah Teala, yani küfürde olmanın ötesine geçerseniz, hidayete ermek üzere irşat makamına ulaşmışsanız, hidayete doğru yoldaysanız o zaman şükredenlerden olacaksınız diyor Allah Teala. O zaman şükrederseniz nimetlerimizi arttırırız. Ne yapıyordu Allah Teala? Bire 10 verirken bire 100 vermeye başlıyor nimetlerini. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesiyle de alakalı. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'ın yolundaysa ve kim helal rızıklarından başkasını infak ediyorsa Allah onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar arttırır diyor. İşte burada nimetin arttırılması söz konusu. Kim bu insanlar? Bu insanlar şükredenler. Kim Allah'ın yoluna girmezse o kişinin kalbinde her zaman küfür yazar. O kişi küfreder ve şükredenlerden olmaz. Şükretse de şükrü kabul edilmez. Kim şükre layıktır? Ne zaman ki Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır ve arkadan nefs tezkiyesine başlamıştır. Buna paralel olarak fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlamıştır. Buna paralel olarak ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Yani kişi artık hidayete adım atmıştır. Başlangıçta hidayet üzeredir. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren o kişi şükür müessesesinde vardır ama hedefe ulaşamamıştır. Kalbine iman yazılıp mümin olmadığı için henüz. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediğine göre küfürde de olan birisi aslında değildir ama henüz kalbinde küfür yazıyor. Ama eğer o kişi mürşidine ulaşmışsa, 10 tane ihsanla tabiyetini tamamlamışsa, hidayete adım atmıştır. Artık kesinlikle şükredenlerdendir. Öyleyse Allah Teala küfredenler olarak kimi kastediyor? Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir diyor Allah Teala. İşte şükretmek ve küfretmek ikisi de fiil. Kafir ve mümin ikisi de isim. Öyleyse Allah Teala burada ayet-i kerimenin birinci safhasında şükretmekten bahsediyorsa, İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinin bir devamı olan bu ayette ikinci kesimde küfretmek olmak durumunda. Kefertüm burada bu istikamette kullanılmış. Allah razı olsun. Ve 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve kâle Musa in tekfuru entüm ve men fil ardı cemian fe innallâhe le ganiyyun hamid. Ve kâle ve dedi ki Musa aleyhisselam in tekfuru eğer inkar ederseniz entüm siz ve men ve kimse fiil ardı yeryüzünde cemiyan tümü hepsi fe o zaman innallâhe muhakkak ki Allah le ganiyyun ganidir ihtiyacı yoktur muhtaç değildir hamidun kendisine hamd edilendir. Ve bu kelimeleri cümleciklere çevirelim. Ve kâle Musa ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. İn tekfuru entüm eğer siz inkar ederseniz ve men fil ardı cemiyan ve yeryüzünde bulunanların hepsi fe innallâhe le ganiyyün hamidün muhakkak ki Allah gani şükrünüze muhtaç değildir hamiddir. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah gani şükrünüze muhtaç değildir. Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamiddir. Burada Allah Teala'nın kullandığı ifade tekfirun. Şu İnsan Suresinin, Deyr Suresinin 3. ayet-i kerimesine beraberce bakalım.

Allah Teala bakalım Deyn Suresi'nde ne diyor? İnna hedeynâhü sebîlâ immâ şâkiren ve immâ kefûrâ. Burada da Allah Teala tekfiri kullanmış. Allah Teala insanlardan bahsediyor. Biz hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, şükretmek de küfretmek de fiildir. Mümin de kafir de isimdir. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın söylediği bu husus çok açıkça ortadadır. Siz hepiniz inkar etseniz bile, hepiniz kafir olsanız bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir diyor. Ve 9. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala 9. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor: Elem yetikum nebeul lezine min kablikum kavmi Nuhin ve Adin ve Semud ve lezine min badihim la yalemuhum illallahu caethum rusuluhum bil beyyinati fe reddu eydiyehum fi efvahihim ve kalu inna keferna bima ursiltum bihi ve inna lefî şekkin mimma ted'ûnena ileyhi murîb. Allah Teala kelimeler olarak şunları demiş oluyor: Elem yetiküm, size gelmedi mi? Nebeul lezine, o kimselerin haberi, min kabriküm, sizden önceki kavmi Nuh'un, Nuh'un kavmi ve Adn ve Ad ve Semud ve Semud ve lezine ve o kimseler min badihim, onlardan sonra la yalemuhum, onları bilmez illallahü, Allah'tan başkası cayetüm, onlara geldi Resulühüm, Resulleri bil beyinati, beyinelerle, delillerle feruddü, döndürdüler, götürdüler eydihüm, ellerini fi ev vahihim, ağızlarına ve dediler ve kalu inna, muhakkak ki biz keferna, inkar ettik bima ursültüm, gönderildiğiniz şeyi bihi, onunla ve inna, ve muhakkak ki biz lefî şekkin, mutlaka şüphe içindeyiz mimma, şeyden ted'ûnena, bizi davet ettiğin İlehi, ona muribin, tatmin etmeyen, şüpheli olan, tereddüt edilen. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Elem yetiküm, size gelmedi mi? Nebeül lezine min kabliküm, sizden öncekilerin haberi. Kavmi Nuhin ve Adin. Nuh kavmi ve Semude. Nuh kavmi, Adin kavmi ve Semud kavmi. Ve lezine min badihim, ve onlardan sonra olanların. La ya'lemuhum illallahi, onları Allah'tan başkası bilemez. Ca'etüm rusuluhum bil beyinati, onların resulleri onlara beyinelerle geldiler. Fereddü eydiyehum fi efvahihim, fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler. Ekkalu inna keferna, ve şöyle dediler: gerçekten biz inkar ettik.
Bima ursiltüm bihi, onunla gönderildiğiniz şeyi, sizinle gönderilen şeyi ve inna fi şekkin ve muhakkak ki biz şüphe içindeyiz. Mimma ted'unena, bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeyden. İleyhi muribin, ona karşı tereddüt ediyoruz. Şimdi cümlecikleri toparlıyoruz. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Adın kavminin ve Semud kavminin, Ad kavmi, Semud kavmi. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra olanların haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler. Ve şöyle dediler, gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi, yani sizinle gönderilen şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz, bizi kendisine davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz. Şüphe içindeyiz. Burada her peygamberin, her nebinin, her resulün kavmine açıkladıklarına karşılık kavimlerin onları inkar edişlerini görüyoruz. Müminin 44'te de Allah-u Teala bu konuda en güzelini açıklıyor. Diyor ki biz bütün kavimlere resuller gönderdik. Ard arda gönderdik. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler. Hiçbir kavim resulünü kabul etmemiş. Bu da isimleri veriliyor. Ad kavmi, Semud kavmi, hepsi resullerini reddetmişler, inkar etmişler. Allah razı olsun. Ve 10. ayet-i kerime. Kâlet rusûluhum e fillâhi şekkun fâtiris semâvâti vel ardı yed'ûkum li yâfire lekum min zunubikum ve yuah hirekum illa ila ecelin müsemma kalu in entum illa beşerün mis luna turidune en tesudune amma kâne ya budu abauna. Fetuna bi sultanin mübin. Ve kelimeler. Kalet dedi ki Resulüm, onların Resulleri, efi Allah'ı, Allah hakkında mı şekkün, bir şüphe, fatırı semavati, semaları yaratan, vel ardı ve arzı, yed'ukum sizi davet ediyor, liyafire mağfiret etmek için, lekum sizi, min zunubikum günahlarınızdan, ve yuahirekum ve sizi tehir ediyor, erteliyor, mühlet veriyor, ila ecenin bir vakte kadar, müsemmen belirli. Galu dediler ki in entüm siz eğer iseniz
İlla ancak sadece beşerin bir beşer, misliha bizim gibi. Turidune istiyorsunuz, en tesudduna bizi men etmek, alıkoymak. Ama yani anma şeylerden kâne olduğu idi. Ya bu ibadet ediyorlar abauna babalarımız. Fetuna öyleyse bize getirin bir sultanın bir delil, bir sultan bir mucize mübinin beyan olunan apaçık. Kâle Resulü'nün cümlecikleri geçiyoruz. Onların Resulleri şöyle dedi. E fillahi şekkun, Allah hakkında mı şüphedesiniz? Fatırı semavati vel ardı, semaları ve arzı yaratan, yed'ukum liyafire lekum min zunubikum. Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor. Ve yuahhirukum ila ecelin müsemma. Sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Galu in entum illa beşerun misluna. Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz dediler.

Turidune en tesudduna, bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Ama kâne ya'budu âbâvine, babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden. Fetûna bi sultanin mübinin. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Onların resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Resulleri böyle söylüyor onlara. Şimdi iki taraf var. Allah Teala kaç ayetinde söylüyor: resullerimizi göndeririz. Ama onlar hep yalanlarlar, inkar edenler diyor. Mümin 44'te hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. Ve burada da açıkça görüldüğü gibi kavim putlara tapıyor. Ve atalarını putlara tapar bulmuşlar. Onlar da putlara tapıyorlar. Ve atalarının yaptıkları şeyi, babalarının yaptıkları şeyi öylesine benimsemişler ki Resulü onları babalarının taptıkları şeylerden doğru olduğuna eminler, o tapmanın ayırmak için yalan söylediği iddiasında bulunuyorlar. Ve on birinci ayete geliyoruz. Kalet lehum rusuluhum in nahnu illa beşerun mislukum velakin Allah'a yemunnu ala men yeşa'ı min ibadihi ve ma kâne lena en ne'tiyekum bi sultanin illa bi iznillah ve alallahu fel yetevekkelil mü'minun. Kelimelere bakıyoruz. Kâlet dedi ki lehum onlara, resulühüm onların resulleri, innahnu biz sadece illa ancak beşerin beşeriz, insanız. Mislukum sizin gibi. Elakinne Allah'a fakat Allah yemunnu lütufta bulunur, nimetlendirir ala üzerine men yeşâ dilediği kimse. Üzerine lütufta bulunur. Kulları min ibadihi kullarından ve makane ve olmaz lina bizim için en ne'tiyeküm size bizim getirmemiz bir sultanın bir delil bir mucize illa ancak den başka olmaksızın bir iznillah Allah'ın izni olmaksızın ve alallahu ve Allah'a fel yetevekkeli felli yetevekkeli artık tevekkül etsinler el müminin müminler. Kâlet lehum rusuluhum.
Onlara Resulleri şöyle dedi. İnnahnu illa beşerin mislüküm. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Velakin Allah'a yemunnu, fakat Allah nimetlendirir. Alâ men yeşâyü min ibadihi, kullarından dilediğini. Ve mâ kâne lena, ve bizim için olamaz. Ennetiyekum bi sultanin, bir sultan mucize, delil getirmemiz, illa bi iznillahi, Allah'ın izni olmaksızın. Ve alallahi fel yetevekkelil müminun, artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Onlara Resulleri şöyle dedi, cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim bir sultan, bir mucize, bir delil getirmemiz Allah'ın izni olmaksızın olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, bir mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a güvensinler. Burada Resuller açıkça söylüyorlar, biz size bir delil, bir mucize getirmek yetkisinin sahibi değiliz. Biz de sizin gibi bir insanız. Ama Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Ama böyle bir durumda Resuller sadece Allah'ın nimetlendirdikleridir. Ve diğerleri de Allah'ın emirlerine karşı geldikçe hiçbir zaman nimet alamayacaklar. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe ihsan da almaları mümkün değil. Ayrıca eğer Resuller onlara Allah-u Teala'nın müsaade vermesiyle, gerçekleştirmesiyle sultan getirselerdi, delil getirselerdi, diyeceklerdi ki bu apaçık bir sihirdir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ayı ikiye bölersen sana tabi oluruz diyenlere diyor ki ben ayı bölemem ama Allah'tan bunu dilerim. Eğer o gün görürse o böler. Ama eğer bölerse tabi olacak mısınız? Hepsi diyorlar ki tabi olacağız. Ve Allah Teala ayı fekhediyor, biliyor. Ama hiç kimse tabi olmuyor. Bu apaçık bir sihirdir diyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İbrahim suresinin 12. ayet-i kerimesine ulaştık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma lena ella ne tevekkele alallahi ve kat hedana sübülena ve le nes birenne alâ mâ âzeytuhumâ âzeytumûnâ ve alallâhi fel yetevekkelû
etevekkelil mütevekkilin. Mütevekkilun. Ve ma lena, ve niçin, neden biz ella netevekkele, tevekkül etmeyelim alallahi, Allah'a, ve kat hedana, bizi hidayet etmiştir, ulaştırmıştır sübülena, yollarımıza, ve le nasbirenne, ve elbette sabredeceğiz alama, şeylere, azeytumuna, bize sizin yaptığınız eziyetlere, ve alallahi, ve Allah'a, fel yetevekkilil, artık tevekkül etsinler, el mütevekkilun, tevekkül edenler. Ve ma lena, ve biz niçin ella netevekkele alallahi, Allah'a tevekkül etmeyelim, ve kat hedana sübülena, bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Ve le nasbirenne alama azeytumuna, sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Ve alallahi fel yetevekkelil mütevekkilun, artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Burada kavimleri Resullere karşı açıkça cephe alıyor ve onlara kötü davranacaklarını da söylüyorlar. Resuller de diyor ki, siz bize kötü davranabilirsiniz ama biz bunlara sabrederiz. Biz Allah'a niçin güvenmeyelim ki, tevekkül etmeyelim ki? O bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Hangi yollara? Evvela hidayet yolu, ruhun Allah'a ulaşması konusundaki birinci sırat-ı müstakim. Aynı anda başlayan, fizik vücudu Allah'a kul edecek olan ikinci sırat-ı müstakim. Birincisi 14. basamakta başlıyor, 21. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor, ruhun sırat-ı müstakimi tamamlanıyor. İkincisi, o da 14. basamakta başlıyor, fakat 25. basamakta bitiyor. Fizik vücut ahsen oluyor, Allah'a teslim oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok olarak teslim oluyor. Fizik vücut Allah'a teslim oluyor, ahsen olarak. Sırat-ı müstakimi tamamlanıyor 25. basamak. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamaktan başlıyor, 27. basamakta tamamlanıyor. Nefs de daimi zikirle ahsen oluyor, hiç afet kalmıyor ve Allah'a teslim oluyor. İradenin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlıyor, 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanıyor. Kişi iradesini de Allah'a teslim ediyor. Böylece Allah'ın Resullerini ulaştırdığı, hidayet ettiği 4 tane teslim, 4 tane hidayetin gerçekleşmesi. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Ayet-i kerime sebil demiyor, sübül diyor, çoğul kullanıyor. Bizi yollarımıza, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hidayet yollarına ulaştıran
ve bizi böylece hidayete erdiren Allah, dört hidayete birden erdiren Allah demiş oluyorlar. Ve Allah'a tevekkül ediyorlar. Ne diyordu Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız, bana güveniyorsanız bilin ki en kuvvetlisisiniz. Bir başka ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Öyleyse tevekkül ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Ve 13. ayet-i kerime ve kâlellezîne keferû li resûlihim le nuhricennekum min ardına ev te'udunne fi milletina fe evha ileyhim rabbuhum le nuhlikenne zalimin kelimeler ve kâle ve dedi ellezîne keferû inkar eden kimseler le resûlihim resullerini le nuhricennekum biz muhakkak ki sizi çıkaracağız min ardına bizim arzımızdan ülkemizden ev veya ve le te'udunne mutlaka döneceksiniz dönersiniz fi milletina bizim dinimize. Ve evha bunun üzerine vahyetti. İleyhim onlara Rabbihim Rableri. Le nuhlikenne mutlaka helak edeceğiz. Ez zalimin zalimleri. Cümlecikler. Ve kâlellezîne keferû li resûlihim kafirler resullerine şöyle dedi. Le nuhlicennekum min ardina sizi mutlaka arzımızdan ülkemizden çıkaracağız. Ev le teuddüne fi milletina veya mutlaka bizim dinimize dönersiniz, döneceksiniz. Ve evha ileyhim Rabbühüm bunun üzerine onlara Rableri vahyetti. Le nuhlikenne zalimin mutlaka zalimleri helak edeceğiz. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Kafirler Resullerine şöyle dedi. Dediler ki, sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız. Veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Görülüyor ki her kavimde her zaman zulüm var. Ve ya bizim dinimize girersiniz ya da sizi bu ülkeden çıkartırız, kovarız diyor putlara tapan insanlar. Atalarını üzerinde buldukları, tapar buldukları putlara tapmakta devam etmek iştiyakine. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde Resullerle onlara inanmayanlar arasında hep bu anlaşmazlıklar olmuştur. Bugün de olmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahman Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aleyhim gayril maktubi aleyhim ve dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد والصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bu akşamki konumuz hak ve vazife. Sizlere haktan ve vazifeden bahsetmek istiyorum. Allah Teala İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de 7 safhasından bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vazifeniz. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak ikinci vazifeniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek üçüncü vazifeniz. Fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek dördüncü vazifeniz. Nefsinizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek beşinci vazifeniz. İrşada ulaşmak altıncı vazifeniz. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek yedinci vazifeniz ve son vazifeniz. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın sizlere hedef gösterdiği hedef görevleriniz, hedef vazifeleriniz. Bu vazifeleri gerçekleştirebilmek için, bu hedeflere ulaşabilmek için Allah'ın vasıta emirleri var. Onlar da vazifeleriniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bunların hepsinden daha önemli bir araç, bir vasıta emir, zikir. Allah'ı zikretmek.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İslam'ın beş şartı şer'i kaidelerin içinde mevcut. Şeriatın içinde mevcut. Ama İslam'ın beş şartının beş vasıta emrin ötesinde altıncı bir vasıta emir var ki bunların hepsinden daha önemli. O asıl vazifeniz o. Zikir. Allah'ın ismini zikretmek. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hak ve vazifeleriniz var. Haklarınız ve vazifeleriniz. Bu vazifeleri yerine getirdikçe haklarınız olur. Daha Allah-u Teala'nın birinci

haklarınız söz konusudur. Hak etmek, istihkak kesbetmek. O hakkı iktisap etmek. Bunlar hep Allah-u Teala'nın size verdiği haklar. Öyleyse kalın çizgilerle özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'ın amaç gösterdiği, hedef gösterdiği emirleri yerine getirmek sadedinde kim neyi yaparsa o istikamette ilk dizaynın sahibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın yolunda değerlendirmemiz demek, vazifelerimizi yaparak hak ettiğimiz şeylere kavuşmak demek. Her hedefe ulaşmak için vasıtaları mutlaka kullanmak mecburiyetindeyiz. Vazifelerimiz. Bu vasıtaları kullanırken insan olarak başka insanlarla ilişkiler içinde olmak mecburiyetindeyiz. Bu ilişkilerde de vazifelerimiz var. Başka insanları da mutlu kılmakla vazifeliyiz. Öyleyse vazifelerimiz bir enfüsi, sadece bizimle alakalı olan zati vazifeler. İki, başka insanlarla ilişkili, afaki, yani objektif vazifeler. Başka insanların hakkına riayet etmek, başka insanlara haklarını teslim etmek, başka insanların mutluluğu için yaşamak, hayatını başka insanlara vakfetmek vazifelerimiz arasında. Kemal derecelerinde ilerledikçe bunun bir temel sonuç olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'nın dizaynında bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala her şeyi ne kadar güzel halketmiş, ne kadar güzel halketmiş, yaratmış sevgili kardeşlerim. İnsanı dış yapısıyla, insanı iç yapısıyla muhteşem bir hüviyette yaratmış Allah Teala. Allah'ı idrak etmek imkanını ve yetkisini vermiş insana. Tabiatıyla bu bir yaratığın idrakidir. Bizim idrakimiz, Allah'ı idrakimiz sadece bir yaratığın, bir mahlukun halıkını, yaratıcısını idrak edebileceği kadar idraktır. Kulların arasında bazılarına yüksek idrak verilir. Bu idrak Allah'ı başkalarının ulaşamayacağı boyutlardan müşahede etmek ve Allah'ı idrak edebilmektir. Farklı bir idrak seviyesidir. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bize böyle üstün standartta bir idraki nasip kıldı. Bu idrakte Allah'ın zatını müşahede etmek var. Bu idrakte

Allah'ın huzurunda namaz kılmak ve daha doğru bir ifadeyle kıldırmak var. Öyleyse şu dünya üzerinde Allah'a en çok şükreden kişi, en çok hamd eden kişi biz olmalıyız ki Allah Teala böyle bir görevi bize nasip kılmış. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Onlar ki diyor Allah'ın huzurunda bir şehadetin sahibidirler. Bu şehadeti gizleyenden daha kötü kim vardır diyor Allah Teala. Daha zalim kim vardır? Hani Allah görülmez diyenler için Allah'ın söylediği söz bu. Aranızdan birisine diyor Allah Teala bizim vahyetmemiz sizin çok acayibinize mi gitti diyor Allah Teala. Üstelik o Allah'ı müşahede edendir diyor. Allah'ın katında Allah'ı müşahede edendir. Allah'ın zatına şahitlik edendir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes her açıdan insanları müşahede eder, tetkik süzgecinden geçirir, tenkit eder ya da beğenisini bildirir. Bu herkesin hakkıdır. Herkes dilediğini dilediği gibi över ya da tenkit eder. Tabiatıyla bütün insanlar için böyle bir tenkit ve beğeni söz konusudur. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse haklarınızı ve vazifelerinizi Allah Teala dizayn etmiş. Sübjektif vazifeler, enfüsi vazifeler, objektif vazifeler, afaki vazifeler. Birinci açıdan saydığımız Allah'ın bizlere gösterdiği 7 tane hedef, İslam'ın Allah'a teslim olmanın 4 faktörünün de Allah'a teslim edilmesi 7 tane safa içeriyor. Hepinizin üzerine Allah Teala bunları vazife kılmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa o farz kıldıklarının hepsi sizin vazifelerinizdir. Ve görüyoruz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren 7 safayı da farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmıştır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyene kurtuluşu imkansız kılmıştır Allah Teala. Bu vazifenin, Allah'a ulaşmayı dileme vazifesinin yapılmasının sonucu bir hakkı doğurur. Cennetin birinci katına ulaşmak. 7 kat cennetin birinci katına ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun ulaştığı yer mutlaka orasıdır.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani amin olmak ile takva sahibi olmak mecburiyetinde olduğunuzu hatırlamanız, takva sahibi mecbur, takva sahibi olmanız gerekiyor Allah Teala. Amin olmanın takvası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Arkasında diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Sonra da diyor Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'tan Allah'a ulaşmayı iptiga edin, dileyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak olanı da Allah'tan isteyin diyor. Vebtegu iptiga edin ve iptiga edin, isteyin. İleyhi ona, Allah'a el vesilete, vesile olanı. Allah Teala buyuruyor ki sebillerin kastedilmesi, tayin ve tespit edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastus sebili. Sebiller devrin imamının dergahına ulaştıracak olan yollardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmin sahibi kılmış bizi. Şimdi böyle bir dizaynda vazifelerimize baktığımız zaman her birinin üzerimize farz kılındığını ve bütün sahabenin bu vazifeleri yerine getirdiğini görüyoruz. Öyleyse gördük ki amin olanlara takva sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemenin dileyenler için bir emir olduğunu Allah Teala söylüyor. Çünkü zaten amin olmak bir takvanın sahibi olmaktır. Kim amin ise o amin olar takvasının sahibidir. Bu takvaların birincisidir. Her safa için Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir işaret belirtilmiş Allah Teala tarafından. Ayrı bir takva olayı tahakkuk etmiş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesin. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor Allah Teala. Ve misaklerini özellikle bozmadılar. Bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar.

Burada Allah Teala geniş zaman kullanıyor. Onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler, yerine getirirler, misaklarını bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ruhlarını. Ve yuhafune su'el hesap. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezzine sabir iptigaye ve çarabihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek, hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, hem de Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak detaylandırılabilir. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek birinci hedef. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. Allah'ın ruhu Allah'a ulaştırmayı emrettiğini söylüyor ayet Rad 21 ve onların da bu emri yerine getirdiklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıklarını ifade buyuruyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse gördüğümüz bu mu? Evet. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi. Lehumul büşra febeşir ibadi. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a doğru yöneldiler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın 10 tane ihsan vermesiyle mürşide ulaşıncaya kadar olan safayı ifade eder. 3. basamaktan 14. basamağa kadar. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan içtinab etti diyor. Kendini kaçındı ve kendini kurtardı. Ve Allah'a enabe oldular. Allah'a yöneldiler diyor. Evvela şeytana kul olmaktan an yabuduha diyor. Ona, şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a inabe oldular. Allah'a doğru yönlendiler, yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah onlara 10 tane ihsan verdi ve bu ihsanla mürşitlerine ulaştılar demek.

febeşir ibad ediyor, kullarımı müjdele ediyor. Şeytana kul olmaktan kurtardılar, kendilerini Allah'a yöneldiler ve kullarımı müjdele ediyor. Yönelmenin neticesi Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Kullarım diyor Allah-u Teala artık sahabeye, kullarımı müjdele. Öyleyse bana kul oldular, kullarımı müjdele ediyor. 18. ayette ise Allah-u Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzeline tabi olurlar. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların hepsi hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahipleri oldular diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde bütün sahabenin Allah'a hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a ulaştırdığını görüyoruz. Aynı ayet onların daimi zikrede ulaştıklarını söylüyor. Öyleyse burada sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Hidayete erdiler diyor Allah-u Teala onlar. Öyleyse ne diyordu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri? Onlar ki ruhlarını Allah'ın Allah'a emredilmesini emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, ulaştırırlar. Onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. İşte bu sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabe önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci vazifelerini gerçekleştirmişler. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek ve zikir yaparak. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaları üçüncü vazifeleri. Ondan evvel ikinci vazifeleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala 10 tane İhsan veriyor. Allah'a ulaşma dileğini görür görmez o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah-u Teala ve derhal rahim esması o kişiler üzerine tesir icra ediyor. Evvela onların gözlerindeki hicab-ı mestur adlı bir gizli gözlüğü, bir perdeyi alıyor Allah-u Teala irşad makamına. Artık herhangi bir kişi diye değil, İrşad makamına artık mürşit olarak bakıyor kişi. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah-u Teala. İrşad makamının söylediklerini işitiyor. Kalbindeki ekinneti alıyor. İrşad makamının sözlerini idrak ediyor. Yerine ihbat koyuyor Allah-u Teala idrakı sağlayan bir müessese. Kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişi zikir yapınca kalbine ulaşan rahmet nurları sızıyor mühürlü olan kalpten içeriye. %2'ye ulaşınca sızıntı, bu kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olunca Allah-u Teala'nın ona verdiği bir istekle
mürşidine ulaşmayı diyor ve Allah'tan soruyor mürşidine. Ve Allah Teala ona irşat makamını gösteriyor. Ne diyordu Allah Teala? Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin. Herkesin ulaşabileceği bir yerde Allah'a ulaşmaya vesile olan kişi mutlaka vardır. Ve Allah Teala onu gösterir. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, hangi mürşide gideceğini tayin etme yetkisi sadece Allah'ındır. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuca bakalım. Kişi Allah'ın gösterdiği, hacet namazıyla gösterdiği irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. 14. basamakta kişi. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Allah rahim esmasıyla 10 tane ihsanda bulundu. 3. basamaktan itibaren kişi 14. basamağa geldi. 13. basamakta 10 ihsan tamamlandı ve kişi mürşidine ulaştı. İkinci defa kendisine düşeni yaptı. Birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemekti. Birinci vazifesi diledi. Bunun üzerine 10 tane ihsan aldı. 10. ihsan mürşidin gösterilmesi, irşat makamının gösterilmesi. Allah kişinin talebi üzerine gösterdi. Kişi şimdi ikinci defa kendine düşeni yapacak. O irşat makamına tabi olacak. Kişi ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişti, 10 tane ihsan almıştı. Şimdi mürşidine tabi oldu, bu sefer de 10 tane nimet alacak. Ve Allah Teala nimetlerini ard arda sıralar. Birinci nimeti kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermektir. Derhal gönderir. Kişinin başının üzerindeki ruh Allah'a doğru yola çıkar, sırat-ı müstakime ulaşır. Devrin imamının ruhu ise kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Vücudun içine girmez. Başının üzerinde önden öne de arkaya doğru uzanan bir hüviyette ölene kadar o kişinin başının üzerinde kalacaktır. Kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece. Sonra mı? Sonra Allah Teala kalbinin mührünü açar kişinin. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır dışarıya. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Allah Teala Mücadele 22'de onların başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ruhla desteklenmeleri ve imanın yazılması olayı. Sonra Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereği o kişinin bütün günahları affolunmakla kalmaz. Hepsi affolunur. Ondan sonra da sevaba çevrilir. Kim tövbe eder de mümin olursa diyor Allah Teala ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihate başlarsa ki nefs tezkiyesine başlamanın da mümin olmak olduğunu söylüyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde. Onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Sevaba çevrilme olayı ondan sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ruh artık hidayette adım atmış durumda. Fiziki hidayetin içinde. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs de fiziki hidayetin içinde. Yani manevi bir hidayet söz konusu. Nefs için. Fizik vücutta nefsin tezkiye olması oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. O da hidayetin içinde. Hidayete hepsi ruh da, veç de, nefs de adım atmış durumda.
ve irade de nefsin afetlerinin yok olmasına paralel bir hüviyette irade de giderek güçleniyor. O da hidayet üzere. Böylece her biri kendi sırat-ı müstakimi üzerinde hidayette. Ve Allah'ın 6, 7, 8, 9. ayetlerin 6, 7, 8 ve 9. nimetlerin hepsi hidayet. 10. nimeti ise o kişinin o güne kadar 1'e 10 hediye alırken Allah-u Teala'dan 1'e 10 ihsan alırken o günden itibaren 1'e 100 nimet alması. Ve bu nimet o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azalıp da yerine %7 fazıllar gelip yerleşince ruh birinci gök katına yükseliyor. Buraya kadar 1'e 100. İkinci defa %7 nur birikimi ruh ikinci gök katında 1'e 200. Ruhun böylece her %7 nur birikiminde 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına ulaşması halinde kişinin aldığı nimet 1'e 100'den 1'e 700'e kadar yükseliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda nimetlerin Allah-u Teala tarafından verilmesi ve devamı söz konusu. 14. basamakta tabiyet, evvela kişinin kalbine iman yazılması sebebiyle onun mümin olmasını sağlıyor. Ruh, Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs, tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, aynı oranda, tezkiye oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Bu ikinci vazifeydi. Allah'tan irşat makamını sormak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak. Ama ona oraya ulaşmadan evvel zaten o kişi birinci kat cennetin sahibi oldu. Allah'a ulaşmak üzere ruhunun vücudun ayrıldığı 14. basamakta, irşat makamına tabi olduğu noktada ise yöneldiği hidayete adım attı. Artık hidayetin içinde oldu. Hidayet başladı o kişi için. Yönelmek olayı bitti. Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi men yeşayu yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak için ruhun vücuddan ayrıldığı nokta artık ruhun hidayet üzere oluşu değildir. Hidayetin bizatihi içinde oluşudur. Hidayetin fizik standartlarda başlamasıdır. Ruh için, veç için, nefs için ve irade için hidayet başlamıştır. Kişi hidayet üzere değildir, hidayetin içindedir, hidayete adım atmıştır. Hidayete adım attıktan sonraki hedef hidayete ermektir. Ne olacaktır? Nefs 7 kademede tezkiye olacaktır. Nefsin kalbine gelip yerleşen fazıllar, nefsin kalbinde bir birikim sağlayacaktır. Fazıllar, afetlerin yerini alacak, nefsin kalbinde %7'yi işgal edecektir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece her şeyin en güzeli ulaştığı bir statüde, adım adım hedefe güzel, daha güzele, daha güzele gidilecektir. Ulaşacağı bir statüde, daha güzele, daha güzele gidilecektir.
Nefsi emmare %7 nur birikimi, ruh birinci kata ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde geliyor fazıllar. İman kelimesinin manyetik alanına kapılıp onun çevresinde ona yapışıyorlar. Bir daha da ayrılmaları mümkün değil. Manyetik alan kesintisiz onları kendisine çekiyor. Nefsi levvame, kişi nefsini levmediyor, kınıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, kişi mutmain oluyor, doyuma alışıyor. Allah'ın verdiği, kendisine verdiği neyse, onun kendisine yeterli olduğunu kesin olarak kişi değerlendiriyor. Allah bana daha çok verseydi, belki de azgınlardan olacaktım. Daha az verseydi, belki de isyan edecektim Allah-u Teala'ya diye düşünüyor. Düşüncesinin aslı bu oluyor. Allah bana ne kadar vermişse, o benim için en güzelidir ve bana yeterlidir diyor. Gerçekten de Allah-u Teala bu düşünce yapısına sahip olan insanlara bereketi yoluyla onları mutlaka tatmin eden, doyuran bir nafaka, bir rızık, bir ücret Allah-u Teala o insanlara veriyor. Bundan sonraki kademede kişinin ruhu beşinci gök katına ulaşıyor, Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katına ulaşıyor, Allah ondan razı oluyor. Yedinci gök katına ulaşıp Allah'a, Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedinci gök katının yedi tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi böylece hidayete eriyor. Ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermektir. Ruhun Allah'ın zatında yok olması fena makamıdır. Velayetin birinci makamına kişinin ulaşmasıdır. Yedi defa nefsin kalbindeki nur birikimi o kişinin hidayete ermesine vesile teşkil ediyor. Ruh hidayete erdi. Ruhun hidayeti tamamlandı. 21. basamak. Bu Allah-u Teala'nın üçüncü hedef emri. Bütün sahabe, baştan da söylediğimiz gibi, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra ne olacaktır? Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Fani olacaktır. Ruh sığınağa sığınmış olacaktır. Allah'ın zatı bir sığınaktır ve ruh sığınağa sığınmış olacaktır. Böylece o kişi evvap olacaktır, sığınağa sığınmış olan. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi ruhen Allah'a ulaşmış ve sığınmıştır. Başka bir ifadeyle Allah'a sarılmıştır. Burası 22. basamak. Velayetin kişi içine giriyor, veli oluyor, Allah'ın evliyası oluyor burada. Üçüncü vazifesini de gerçekleştirmiş oluyor. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki, daha sonra ne olacak? O kişi %61 nura kavuştuğu zaman o kişinin bir hedefe ulaşması söz konusu oluyor. %61 nura ulaştığı zaman Allah ona bir taht İhsan ediyor. Altın bir taht indi ilahide. %71 nurda
daha çok zikrediyor kişi, günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış oluyor kişi. Başlarsa nur mutlaka %71'e ulaşıyor. O zaman kişi zühd sahibi oluyor, zahit oluyor. Ve zahit olan kişi zikrini günün yarısının ötesine taşırdıktan sonra daha ötelere getirecektir. 81'e ulaştığı zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Böylece 4. vazifesi gerçekleşmiştir kişinin. Allah ile olan ilişkiler açısından vazifeler. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Bu vazifeyi de gerçekleştirmişlerdir. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Bütün sahabe veçhlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 4. vazifelerini de gerçekleştirmişler. Her vazife bir hak doğurur. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ilk hakkın sahibi oldular. Zemin kat, 1. kat cennetin sahibi oldular. Mürşitlerine ulaştıkları zaman, tabi oldukları zaman 2. kat cennetin sahibi oldular. Cennet saadeti, 2. katın sahibi olmaya hak kazandılar. Allah'a ulaşmayı dileyince, diledikleri zaman 1. kat cennet otomatik olarak onların olur. Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı her şey, herkes tabi olduğu anda 2. kat cennetin sahibi olur. Evvela 1. kat cennet hak edilir, sonra 2. kat cennet hak edilir. Ne zaman ki kişinin ruhu nefsin %51 tezkiye olmasıyla, temizlenmesiyle Allah'a ulaşır, o zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buna hak kazanır. Ama o kadar değil. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Böylece bu kişi nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den aşağı düştüğü için şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmanın ağır bastığı bir noktaya ulaşmıştır. Burada o kişi dünya saadetinin de nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için %51'ine sahip olmuştur. Fizik vücudunun Allah'a teslim olduğu yerde ise nefsinin kalbindeki afetler %81 azalmıştır. Geri kalan %19 afeti de kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala %19 afet olduğu halde fizik vücudu onları hiç değerlendirmiyor, hesaba katmıyor, umursamıyor, dikkate almıyor ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Burada kişi 4. hakka ulaşır. 4. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de %81'inin sahibidir. Başladığı zaman ve bulunduğu yerden sonra giderek mutluluk artar. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. 81'in de ötesinde afetler yok olacaktır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır.
daimi zikre ulaştığı ilk merhalede o insan ulul elbab olacaktır. Sadece zemin katın sırları gösterilir. Devrin imamının, dergahının sırları gösterilir. Ve bu kişi hikmet sahibi olur. Özelliği nedir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartı kazandırmıştır ona. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her zaman her konuyu tezekkür edebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Daimi zikrin sahibi olduğu için de zikir ehli olmuştur. Ehli hayır olmuştur ikincisi. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanan bir insandır artık o. Ve ehli hüküm olmuştur, hikmet sahibi olmuştur kişi. Bu yedi tane özellikle. Ve sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman o kişiye birinci kat gösterilirse, birinci kattan yedinci kata kadar gösterilecek olan sahanın sonunda bu kişinin nefsi Allah'a teslim olur. Bütün sahabe nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Daimi zikrin sahibi oldukları. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Burası 5. vazifenin yapılmasıyla ulaşılan 5. hak noktası. Kişi 5. kat cenneti hak eder. Dünya saadetinde %100'ü artık onundur. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ve 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olacaktır. Ulu'l-elbab makamında 1 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe ve Salah makamının ilk 4 aşamasında 4 mertebe daha müzeyyen olan kişinin nefsinin kalbi 12 mertebe müzeyyen olacaktır. Salah makamının 4. mertebesinde bu kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştığı noktada bu kişi 6. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti zaten %100'e ulaşmıştır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin sözlerinizi dinleseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta benim lanetime bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 6. kat cenneti de, dünya saadetinin %100'ünü de elde etmişler. Sonra mı? Sonra hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir hakkı takvanın sahibi olan sahabenin azim takvanın sahibi olduklarını, azim mükafatın sahibi olduklarını, ama bir hakkın takvanın sahibi olarak görev yaptıklarını ifade ediyor. Çünkü tabiin, ister ensar olsun ister muhacirin, sahabeye tabi olmuşlar. Böylece sahabenin 7. kat cennetin de sahibi olduğunu görüyoruz. Dünya saadetinin gene %100'ü onların.
yedinci vazifeye karşılık yedinci hak da elde edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar Allah ile olan ilişkilerimizde vazifelerimiz ve haklarımız dikkate alındı. Öbür taraftan insanlara karşı vazifeleriniz var. İnsanlara en iyi davranışları sergilemek mecburiyetindesiniz. Kimsenin kalbini kırmamakla mükellefsiniz. Kendinizi insanlara adamakla mükellefsiniz. Bunlar da vazifeleriniz. Karşılığında da Allah'ın sonsuz ihsanları ve nimetleri sizleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gün daha burada inşallah tamamlandı. Allah-u Teala'nın de bir güzelliği daha beraber yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Ve hak ve vazife adlı konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını canı yürekten dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve lendalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Allah bizleri niçin yarattı? Bu sualin cevabı Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. Biz insanlar Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim, mutluluk demektir. Bir insan Allah'a kul olmadıkça mutluluğu yaşayamaz. Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyen insanların hepsi tağutun, yani insan ve cin şeytanların kullarıdır. İnsan ve cin şeytanlara, yani tağuta kul olmaktan kurtulabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar ki o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. İnsan ve cin şeytanlara tağuta kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ruhlarını milaki kılmaya, Allah'a ruhlarını ilka etmeye karar vererek bunu gerçekleştirdiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a kul olmayı diledikleri ve diledikleri için de şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtuldukları açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için mümkün değildir. Allah'a kul olmakla kulluk etmek aynı anlama gelmiyor. Genel anlatım standartlarında eğer bir insan namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa
bu kişi Allah'a kulluk ediyor. Yani buradaki kulluk müessesesi ibadet ediyor, ibadetlerini yerine getiriyor. İbadet kelimesi de, abd kelimesi de, avid kelimesi de hepsi aynı kökten gelir. Elif ve dal. Abd. Kul demek. Abid, aynı kökten gelen abid kelimesi, ibadet eden demek. İşte Türkçemize Allah'a kulluk etmek olarak kazandırılan müessese, Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 şartını kim yerine getiriyorsa o kişi abid olarak kabul edilir. Aslında Allah'ın ölçülerine göre kabul edilmez. O kişinin zikir de yapması lazımdır. Abid olmak için. Allah'a kul olmak için. Abid denilen kişiler sünnetleri bıraktık bir kenara ama farzları mutlaka yerine getirenlerdir. Farzların mütevasına baktığımız zaman farzların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir tuzak örmüş ki bu tuzakta hiç kimsenin kurtulması mümkün değil.

ibadetten birisi olacaktık. Abd olmayacaktık, abid olacaktık. İşte insanlar bugün İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar. Ve de Allah'a bu suretle İslam'ın 5 şartıyla ibadet ediyorlar. Bugünkü din anlayışı onları abid standartlarına sokuyor. Ama bize göre bu eksik bir ibadet türüdür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri ihtiva etmiyor. İkisi de farz. Hele birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi abid olmaktan çıkarıp abd olmak kıviyetine sokan bir şey. Hadi bunu devre dışı bırakalım. Ama zikir, abid olmanın temel faktörüdür. Olmazsa olmaz şartıdır. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki Habibim diyor, onlara sahabeye sana vahyettiğimiz Kur'an'ı oku ve anlat, açıkla. Utlu, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi namaz kıldığı sırada namazla meşguldür. Namazla meşgulse hiç kimseye kötülük edemez o noktada. Ne münkeri hayatına karıştırır ne de fuhuşu. O sırada kişi bir şeyle meşguldür. Namaz adı verilen bir ibadetle meşguldür. O ibadetle meşgul olduğu sürece o kişi münkerle ve fuhuşla uğraşmak imkanının sahibi değildir. Çünkü namaz kılıyor, namazla meşgul. Öyleyse gerçekten namaz münkerden ve fuhuştan men eder namaz kılınan süre içerisinde. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek en büyüktür. Üç tane zikir geçiyor bu ayet-i kerimede. Birincisi Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Kıraati de bir zikirdir. İkincisi namaz kılmak. Namaz kılmak da bir zikirdir. Üçüncüsü Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak. O da bir zikirdir. İşte zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anarak Allah'ın adını, ismini zikretmek. İşte bu zikrullah'tır. Üç şekilde gerçekleşir. Ya kişi sesle zikreder, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da sessiz zikreder, gene dudaklarını kımıldatarak diye.

Bir üçüncüsü ise dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kişinin kalbindeki ritme ayak uydurarak Allah kelimesini kalbindeki ritme uygun olarak kalpten tekrar etmesi. Dilini de kımıldatmayacak, ses de çıkarmayacak ama kalbinin her çift atışında Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye dilini kımıldatmadan buradan kalbinden tekrar edecek. İşte o, bu tarzı bir tekrar, onun adı zikrullah'tır sevgili kardeşlerim. Üçü de zikrullah'tır. Fakat bir insanı tasavvuf yolundaki ya da Kur'an yolundaki nihai hedefe, yani irşat makamının sahibi olmaya götüren üçüncü tarz zikirdir. Kalbi zikir. Zikrin kalp tarafından söylenmesi, dil tarafından değil, kalbin zikir yapması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah içinsiniz, Allah için yaşıyorsunuz. Böyle bir statüde hepiniz için söz konusu olan şey, gerçekten Allah için olmak. Böyle bir husus içinse, zikri kalbe indirmeniz temeldir. Öyleyse Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse için başlayamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. İster insan şeytanları olsun, ister cin şeytanları olsun ama şeytanın kuludur. Oysa ki Allah Teala Allah'a kul olmamızı istiyor. İşte Allah Teala'nın dizaynında bütün insanlar için söz konusu olan şey, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek ancak zikirle mümkündür. Kulluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bu kulluğun başlangıcıdır. Sonra sevgili kardeşlerim, bu başlangıcı açtıktan sonra ikinci kesime ulaşılır mürşide. Tabiyet Allah'ı kul olmanın ikinci safhasıdır. Tabiyetle beraber vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapması söz konusudur. Neticede de Allah'a, Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Böyle bir noktada Allah'ın zatına
ulaştığı noktada

üçüncü kulluğa kişi ulaşır. Allah'a kul olmak söz konusu olan budur. Öyleyse Allah Teala'nın bizi neden yarattığının sırrı açıkça ortadadır. Allah Teala ezelde hepimizi bir araya getiriyor. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını 1200 yıllık hayatında ne kadar çocuk olmuşsa, evlat olmuşsa hepsini, onların her birinin sırtından kendi çocuklarını, onların her birinin çocuklarını, o çocuklardan da onların vücuda getirdiği çocukları Allah Teala ortaya koyarak ezelde, daha onlar dünyaya gelmeden kim bilir kaç bin yıl önce ezelde bütün Ademoğullarını bir araya getiriyor. Ve diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Evet dediler. Hepimiz oradaydık ve hepimiz Allah-u Teala'ya evet dedik. Bunun hiç istisnası yok. Herkes oradaydı. Ezeldeki Eles bezminde herkes oradaydı. Ve Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine herkes cevap verdi. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyurdu ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, ben sizlerden ahd istiyorum. Ey nefsler, ben sizlerden yemin istiyorum. Bana kul olacağınıza dair. Yani hepsindeki bütün afetleri yok edeceğinize dair, tasfiye olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza, teslim olarak benim kulum olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Bana fizik vücudunuz hayattayken geri dönüp benim zatımda yok olmanız için, ifna olmanız için. İşte böyle bir dizaynla Allah Teala bizim üç vücudumuza da sesleniyor ve diyor ki sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz hepimiz Eles bezminde Allah Teala'ya. Allah Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. Yani ruhlar, veçler ve nefsler Allah'a verdikleri yemin, misak ve ahdi gerçekleştirmekle vazifeliler. Bu vapta bir olay söz konusu. Onların üzerlerine aldıkları yemini gerçekleştirmeleri söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olayda
Allah Teala'nın iradesi de devreye giriyor ve bizim irademizden onun da Allah Teala'ya teslim olması konusunda misak alıyor. Bu Allah'ın ahdidir. İrademizin Allah'a teslimi Allah'ın ahdidir. Bizim mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen bir husus. Şimdi biz diyoruz ki Allah Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Ve Allah Teala bunu açıkça üzerimize farz kılmış. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı?

bana şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. İşte Allah-u Teala'nın bizi yaratmasının arkasında asli faktör olarak bu emir var. Allah'a kul olma emri, şeytanın hegemonyasından kurtulmak, şeytanın hakimiyetinden kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bu hedefe dayalı olarak yaratılmışız. Sadece bu hedefi yönelenleri Allah Teala sever. Ve Allah onların dostu olur. Ama bu hedefe yönelmeyenleri Allah Teala sevmez. Onlar tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olurlar. Fatiha suresine baktığımız zaman Allah'ın bizi gerçekten kul olarak yaratmak istemesi çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü diyoruz ki Fatiha suresinde ki bizim Allah'a müracaatımızdır, Allah'a yakarmamızdır. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman olan ve Rahim olan. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman esması herkes içindir. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsar. Onun ötesine tesir sahası oluşturmamıştır Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. Din günü, ruhun Allah'a ulaştığı gün. Dünya hayatını yaşarken kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruh o kişinin vücudundan ayrılır. Seyri sülük isimli bir yolculukla Allah'a ulaşır. Ulaştığı gün din günüdür. Ama aynı zamanda din gününü Allah Teala kıyamet günü içinde kullanıyor. Aynı zamanda din gününü mürşide tabi olduğumuz gün içinde kullanıyor. Öyleyse Allah Teala'nın kullandığı bu muhtevada kişinin din gününün sahibi olması Allah'a kul olmasıyla paralel bir olgu. 7 tane kulluk söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece Allah'a kul olabilirler. Diğerleri olamazlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bundan sonra ne diyoruz Allah-u Teala'ya? İyyâke nâbüdü diyoruz. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse bütün insanlar bir hedefe dayalı olarak yaratılmışlardır. Allah'a
kul olmak. Bunun için yaratıldık. Allah'a kul olmak için ve Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'a kul olmamız emrediliyor. İşte onunla iftar ederiz, onunla büyük mutluluk duyarız ki biz Allah'ın kuluyuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizi yarattı ve kulluğuna kabul buyurdu. Biz Allah'ın kulu olduk. Öyleyse Allah'a kul olmanın muhtevasında Allah'ın bize sevgi duyması, bizim de Allah'a karşı sevgi duymamız söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kullarının dostudur. Amin olanların dostudur diyor. Amin olmak sadece Allah'a ulaşmayı dilersek gerçekleşen bir olgudur. Allah'a inanan bir insan Allah'a inanıyor diye Allah'ın kulu olamaz. O mümindir. Ama hak mümin olmamıştır. Hak müminler Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler işte onlar hak müminlerdir. Cennete gidecek olan müminler hak müminlerdir. Allah'a inanmak bir insanı cennete ulaştırmak için yeterli sebep değildir. Her ne kadar insanlar kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cennete girecektir diye bir sözün ardına düşmüşlerse de bu söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde benim hadislerim tartışılacaktır gelecekte diyor. Ama diyor o tartışma sırasında Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman onun oluşturduğu statü içerisinde ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor Allah Teala. Dilemeyen insan Allah'ın sevgisine muhatap olamıyor, layık olamıyor. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten
nura çıkarır. Çünkü amen olan kişi mutlaka 14. basamakta gören, işiten ve idrak eden bir kişi sıfatıyla mürşidine ulaşacaktır ve mürşidinin önünde tabiyeti gerçekleştirecektir. O zaman kalbinin içine iman yazılacaktır. İmanı artan bir mümin olacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a inananlar hak müminler değillerdir. Müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için sadece inancın sahipleridir ve Allah'a kul olmayan bir insan Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'a kul olamaz. Yaratılış sebebimiz Allah'a kul olmak. İşte görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği bir olay söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği. Bu olay sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir mutluluk kaynağıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala böyle insanları seviyor, hak müminleri seviyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Ameni olan müminleri seviyor. Ve bu kişi kısa bir süre sonra mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti sırasında ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Neticede de Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İşte kişinin ruhu Allah'a ulaştı, seyri sülük tamamlandı. Bu kişi 3. kat cennetin sahibi kılındı Allah Teala tarafından. Peki kim yaptı bu hedefe ulaşma işlemini? Biz yapmadık. Allah yaptı sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır ama dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırır. İşte dilemeyenler dalalette olanlardır. Allah'ın kulu olmayanlar dalalettedir. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama kim o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın kendisine ulaştırmak üzere seçtiği kullarından, ki insanların 190'dan fazlası seçilir, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın bizi yaratma emrine itaat edenlerdir. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O zaman Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki zulmetten nura ulaşmak söz konusu olacaktır. O kişinin kalbi başlangıçta %100 afetlerden oluşuyordu.
Nefsinin kalbi %100 kapkaranlıkta, afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ama zulmet dediğimiz bu karanlıkların nefs tezkiyesi yoluyla ve tasfiyesi yoluyla önce yarıya indirilmesi, sonra da tamamen yok edilmesi söz konusudur. İşte bu hedefe yönelik olarak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde bir farklı dizayn oluşuyor. Bu minval üzere hedefe yürüyoruz. Nefsimizin kalbi ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman %51 nura kavuşuyor. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Nurlar %80'i aşıyor. Daha sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Aydınlık %100 oluyor. İşte zulmetten nura götürmesi Allah-u Teala'nın. Ama ayet-i kerimenin devamı var. Devamı olduğu için buradaki nurlanma olayı, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki nurlanma olayı sadece yarıya kadar, %51 nur birikimine kadar. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Bu nura çıkarma %51'e kadar. Ayet-i kerimenin arkasına bakalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُهْرُج۪ينَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah diyor, amine olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Birinci bölümü. Şimdi bu ikinci bölüme gidiyoruz. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Nasıl oluyormuş bu iş? Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirlerinde azalma başlarsa, bu azalma o kişiyi mutlaka devam ederse azalma, nefsinin kalbindeki afetlerin yeniden nefsin kalbine yerleşmeye başlaması söz konusu olur. Ve kişinin yarıya kadar aydınlanmış olan kalbi yavaş yavaş tekrar karanlığa geri döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah-u Teala'nın insanları zulmetten nura ulaştırması söz konusu. Bu ayet-i kerimenin bütününü alırsak yarıya kadar nura ulaştırması söz konusu. Eğer kişi bu noktadan sonra Allah'ın kulu olmaktan çıkarsa, Allah'ın yolundan saparsa, şeytanını kandırabilirse, o zaman bu kişinin kalbi %51 nurdan gene %0'a doğru geri döner. Geri dönüş devam ettiği sürece mutlaka kalbin içindeki nurlar sıfıra ulaşacaktır. Öyleyse bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirden vazgeçmemelidir. Bu istikamette o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın emrini gerçekleştirmektir. Yapsaydı görevini, bu kişinin nefsi önce tezkiye olacaktı, %51 nurla dolacaktı. Bu kişi yoluna devam edebilirse zikrini bıraktığı yerde, yerden aşağı doğru düşmesine müsaade etmeksizin aynı seviyede tutabilmesi veya daha güzeli yavaş yavaş zikrini arttırabilmesi söz konusuysa o kişi hiçbir zaman düşmez. Ve ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Devam ederse, zikrini arttırırsa, daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder.
Öyleyse Allah'ın bizi yaratmaktan muradı, ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz ve bizi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmesi. İşte iradenin teslimi bir insanın kulluğunun sonudur, en üst boyutudur. Herkes için ulaşılabilecek olan merhaleler burada tamamlanır. Ama bu herkesin ötesinde Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Veli Resulleri, Kavim Resulleri, Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Peygamber Resuller. Onlar bu irade tesliminde ötesindedirler. Bütün Resuller doğmadan evvel seçilirler. Allah-u Teala tarafından seçilirler ve bir gün bir olgunluk kademesinden hareketle onlar sorumluluklarını mutlaka müdrik olurlar. Allah-u Teala onları o sorumlulukları içerisinde değerlendirir. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a kul olmak için yaratılmışız. Allah-u Teala bizi Allah'a kul etmek için yaratmış. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek seviyedeki Allah'ın kulları hüviyetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz hayat. Yeni tabirle yaşam. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hamd ederiz ki bize bu dünyada ve bu devirde hayat vermiş. Bu dünyada derken neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Milyar galaksinin varlığı tespit edilmiş durumda, tahmin edilmiş durumda. Her bir galakside de 100 milyar yıldızın, bir kısmında hayat olan yıldızın mevcut olduğu ifade ediliyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, ikisinin arasındaki insanlar. Her bir yere göre diğerleri göktür veya yerdir. Allah Teala iki doğunun da iki batının da Allah'ıyım diyor. Aslında son derece basit bir şey sevgili kardeşlerim. Yerkürenin bizim tarafımızda bulunan birisi merkezden geçecek bir bakışla kürenin karşı ucunda bir noktaya ulaşsa, yani kişi dünyanın bir yerinde merkeze doğru bakıyor. Merkezden geçen bir çizgi dünyanın öbür ucuna ulaşıyor diyelim. Orada da başka birisi var. Şimdi dünyanın bu tarafındaki kişi için bakıyor. Sağ tarafı doğu, sol tarafı batı. Öyle değil mi? Haritanın sağ tarafı doğudur, sol tarafı batıdır. Şimdi o çizilen çizginin tam karşıt noktasında olan birisi de dünyaya bakıyor. O da kendisine göre, karşıdaki kişinin kendisine göre sol tarafı bu taraftır. Sağ tarafı bu taraftır. Öyleyse kendisine göre sol taraf batıdır. O kişiye göre sol taraf batıdır, sağ taraf batıdır, doğudur. Öyleyse yerkürenin bu tarafında olan bizlere göre sağ taraf batıyı, sol taraf doğuyu gösteriyor. Ama yerkürenin tam zıttı tarafında olan bir kişi için aynı yerler, bize göre doğu olan yer batı, bize göre batı olan yer doğudur. Neyse, Allah Teala iki doğuyu da iki batıyı da yaratan onun sahibidir derken aslında sadece tek bir hakikatten bahsediyor. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Yerkürenin üst ve alt noktaları kutupları oluşturur. Yeryüzünün neresinde olursak olalım, sadece boşlukta olan bir yıldız dünyamız. Öyleyse bize göre daima üstte olan, üstümüzde olan yaşayanlar vardır.
Yine bize göre daima altımızda olan yaşayanlar da vardır. Kainatın her noktasına bu dünyadan çizecek birer dikme, yüz binlerce dikme oluşturur. Her birinin geçtiği istikametten mutlaka o sonsuzluk içinde yüzlerce yerde, binlerce yerde hayat olan gezegenler söz konusudur. Kaldı ki bu gezegenlerin hiçbirisi oldukları yerde durmazlar. Daimi bir seyir halindedirler merkezlerin etrafında. Yani merkezi çekim gücünün etrafında, bizim için, dünyamız için merkezi çekim gücü güneştir. Güneşin etrafında dünya dönüyor ve diğer gezegenler dönüyor. Dünyanın etrafında da başka bir gezegen dönüyor, ay. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala o gezegenlerin bir kısmında hayat oluşturmuştur. Ve bu hayatı vücuda getiren sadece Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bize hayat vermiş. Hiçbirimiz doğduğumuz noktadan evvel yoktuk, mevcut değildik. Allah-u Teala doğumumuzla bizi dünyada verilen bu gezegende fizik aleme gözlerini açan birer mahluk olarak yarattı. Ve de sadece kendi dünyamızı biliyoruz. Her gezegende, hayat olan gezegende yer çekimi kuvveti vardır. Ve insanlar o kuvvet sebebiyle yaşantılarını devam ettirebilirler. Ayakları yere basar. Öyleyse hayat denilen müessese, kainatın, o sonsuz büyüklükteki kainatın, bir insanın akli standartları almayacak kadar büyük olan kainatın, yaratıcısı olan Allah'a hep hamd etmemiz, şükretmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Böyle bir dünyada bütün insanlar için hayatta olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Allah'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki varız. Allah bizi yaratmayı uygun görmüş. Allah'ın yaratması sayesinde hayat bulmuşuz, yaşıyoruz. İnsanları sevmeyi öğretti Allah-u Teala bize. Sevmenin bütün dünyada mutluluğun anahtarı olduğunu anlattı Allah-u Teala. Onu öğretti bize. Sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki sevebildiğiniz kadar mutlusunuz. Gene biliniz ki nefret ettiğiniz kadar mutsuzsunuz. Biliyorsunuz ki nefret nefsin afetlerinden biridir. Sevgi ise ruhun hasletlerinden. Sevmek ilahi bir güzelliktir. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Ama önemli olan sonuncusudur. Daimi zikirden sonra Allah'a aşık olmanın ötesine geçilir. Artık hayranlık başlar. Hayranlık aşkın çok ötesinde bir olaydır.
İşte Allah'a hayran olanlardan birisiyle konuşuyorsunuz şu anda. Onu dinliyorsunuz. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça hoşlanmanız, sevgiye, sevginiz, aşka, aşkınız hayranlığa dönüşür. Ve bir ömür boyu ona hayran olarak yaşarsınız. Ve hep Allah'a hamd edersiniz, şükredersiniz. Evvela sizi insan olarak yarattığı için. Neden? Çünkü insan şu dünyada yaratılan en üstün mahluktur. Öyle söylüyor Câsiye Suresinin 3. ayet kerimesinde Allah Teala, ey insanlar diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık, hasrettik. Sizin emrinize musahhar kıldık. Sizin için yarattık ve size tahsis ettik, verdik. Bütün kainatta her şey Allah'ın insan adı verilen bir mahluku için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratıldı. Allah bizlere hayat verdi. Niçin? Yaşayalım ve Allah'ı tanıyalım ve onu tanıdıktan sonra emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye ve tasfiye edelim ve mutluluğu en üst boyutta yaşayalım diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, Allah sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. Açık ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Allah abesle iştigal etmez. Allah her şeyin en güzelini oluşturur. İnsan şu anda kainat üzerinde Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün olandır. Onun için insan olarak yaratılmanız itibariyle Allah-u Teala'ya çok şükredin, çok hamd edin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu tanıyabilirseniz siz de her an Allah'a hamd eden, şükreden birisi olacaksınız. Sizi yarattı diye size ruhundan üfürdü diye, sonra sizden ruhunu geri aldı diye, ruhsuz da yaşayabildiğinizi göreceksiniz. Ne zaman nefsinizi ruhunuzun yerine ikame edebilirseniz, yani nefsinizin baştan aşağı afetlerle kaplı olan nefsinizin bütün afetlerini fazıllara çevirebilirseniz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Bütün boyutlarıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefs tezkiyesini, tasfiyesini bizim için öğretmedi. O bizi yaşattığı için bizim nefsin tezkiyesini ve tasfiyesini yaşamamız otomatik bir işlevdi. Allah yaptırdı. Biz yapmadık. Biz bir hiçiz. Allah'ın telefonuyuz. Sevgili kardeşlerim, ama nefsimizdeki afetler yok olduğu zaman
hayatın tarif edilmesi imkansız bir mutluluk olduğunu sadece görmekle kalmadık, yaşadık. Allah Teala bizi mutlulukların en üstün noktasına çıkardı. Ona şu kainattaki en yakın kul vasfını verdi. Ona göre yetiştirdi. Biz Allah'a hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, kim şükretsin sevgili kardeşlerim? Bu kadar çok lütfa nail olacak ne yapmışız ki? Hiçbir şey. Allah Teala'nın bize nasip kıldığı bu muhteşem mutluluğun arkasında hep sizlerin birer birer hidayete adım atmanız, sonra hidayeti daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamanız, işte o bizim mutluluğumuz. Çünkü hepinizin bu hedeflere ulaşmasında mutlaka biz varız. Ya direkt olarak bizim sözlerimizden öğrendiniz Allah'ın hakikatlerini. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sonra safhaları birer birer yaşamaya başladınız. İradenizi kullanıp devam edebilirsiniz. Bu olay sizi mutlaka ruhunuzu teslimin ötesine geçirir. Neden öyle söylüyoruz ruhunuzu teslimin ötesine geçirir diye? Çünkü oraya kadar olanı Allah Teala garanti etmiş zaten. Yani insan olarak yaratılmak tek başına mutluluğa ulaşmak için yeterli bir zemin oluşturuyor. Bütün insanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilerlerse, bir tek dileğin sahibi olurlarsa Allah onları mutlaka o hedefe kendisi ulaştıracağına dair söz vermiş. Vermiş mi? Hadi gelin bakalım ayetlere ne diyor Allah Teala? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Belki kimleri seçmez diye bir cevap çok daha akılcı olur. Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar seçilmezler. Hiçbir zaman bu insanlar toplam insanların %5'ine falan varamazlar. Bu farkında bile olmadan şeytanın uşağı olmaktır. Çünkü şeytan sadece bir tek şey için yaşar. İnsan adı verilen en büyük düşmanını huzursuz etmek için, mutsuz etmek için. Niçin şeytan insanlara düşman? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman bütün etrafındakilere, iblisle yani şeytanların insana ilk karşı çıkanı, o da orada. Allah Teala emrediyor.

bütün Allah-u Teala'nın etrafındaki mahluklar secde ediyorlar. Cinler, melekler. Ama cinlerden bir tanesi iblis, yani adına şeytan dediğimiz mahluk secde etmiyor. Benden üstün kıldığın mahluk bu mu diyor Allah-u Teala'ya? Ukalalık ediyor. Allah-u Teala da diyor ki huzurdan kovuldum. Ve cehennemde çok acı çekeceksin. İblisin cevabına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, diyor ki madem ki ben cehennemde acı çekecek olan biriyim, gideceğim yer orası, öyle senden süre istiyorum. Bu insanlar yaşadığı sürece ben de hayatta olmak istiyorum. Ve hepsini yoldan çıkarmak için de senden izin istiyorum. Allah Teala diyor ki talebin kabul edildi. O zamana kadar yaşayacaksın. Ama cehennemin en azgın yerinde sonsuza kadar cezalandırılacağını da bil. İşte iblis bu standartlar içinde bütün devirlerde yaşadı şimdiye kadar insanların var olduğu. Şu anda da hayatta o nereye gideceğini biliyor. Ne kadar çok kötülük yaparsa yapsın daha ötede bir işkence yeri mevcut olmadığını da biliyor. Öyleyse insanlar yüzünden bu azabı mahkum edildiği için insanlara ne kadar çok zarar verirse, ne kadar çok insanı cehenneme ulaştırabilirse, o kadar başarılı olacağına inanmış. Bunu yapsa da yapmasa da cehennemin en alt kademesine, yani esfeli safiline girecek. Ve böyle olduğu için de ne kadar çok insana acı verirse, ne kadar çok insanı huzursuz kılarsa, mutsuz kılarsa, o kadar memnun oluyor. Şeytan için mutlu olmak diye bir olay yok. Çünkü o afetlerle %100 kuşatılmış olan, afetlerin emrinde olan, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlememizi isteyen bir yapı sahibi. Öyleyse ömür boyunca çok açık bir düşmanınız var, o şeytandır. Ve sizi devamlı Allah'ın yolundan ayırmaya çalışır. Hayatını buna vakfetmiştir. Milyarlarca şeytan sizin mutsuz olmanız için her birinizin etrafında mutlaka görevi yapmaktadırlar. Sadece bir tek hedefe yönelik olarak onlar da o milyarlarca şeytan insanları yoldan çıkarmaya çalışan hepsi, onlar da cehenneme girecekler. Ama bunu yapmaktan da vazgeçmeyecekler. İnsanlardan intikam almaya çalışacaklar. Sevgili kardeşlerim, düşmanınızı çok iyi tanımalısınız. Her birinize bir şeytan mutlaka telkinde bulunur. Allah'ın hiçbir emrini yapmamanız için yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeniz için. Bunun için çok mantıklı sebepler ileri sürerler. Daha korkuncu, siz o şeytanların fısıltılarını, aslında fısıltı da değil, düşüncelerinizin sesini taklit ederek size ulaştırdıklarını kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Herkes için durum budur.

Ve kendi düşüncenizin size gösterdiği yolda bir şeyler yaptığınızı zannedersiniz. Halbuki o sizin iç sesinizi taklit ederek sizi hep Allah'ın emirlerine karşı çıkarır. Yasak ettiği fiilleri de işlemeniz için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tarafta Allah var. Hamdolsun ki Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Doğrunun ne olduğu, yanlışın ne olduğu kesin hatlarla birbirinden ayrılmış. Kur'an bu sebeple Furkan adını alıyor aynı zamanda. Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu, yani doğruyu yanlıştan ayıran bir rehber olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle söylüyor hadisinde: benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte elimizde böylesine sağlam bir miyar var, ölçü var, Allah'ın adalet terazisi var. Kur'an-ı Kerim. Ne kadar azim bir tecellidir ki sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok değil, 2 asır sonradan itibaren Kur'an adım adım devre dışı kalmış. O bütün ömrü boyunca Kur'an'la hükmetmiş. Sadece Kur'an'ın ışığında o ve sahabesi yaşamışlar. Dünyadaki en büyük mutlulukları yaşamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet denir. Saadet devri. Sevgili kardeşlerim, onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Kur'an'la yaşadılar. İşte ondan 14 asır sonra bizler de asr-ı saadeti yaşayanlarız. Osmanlı'dan sonra gelen bu 3. asr-ı saadet. Sevgili kardeşlerim, ama bu seferki asr-ı saadet, bizim bugün yaşamakta olduğumuz bu mutluluk bütün dünyaya yayılacaktır. Bunu göreceksiniz yakın gelecekte. Allah'ın emrettiği şey yapılacak. Ne diyordu? Türkiye'ye yağmur yağdırmıyor Allah Teala. Yağmur yağdırması için bizim ülkemizdekilerin, Türkiye'dekilerin Allah'a hacet namazını kılarak ne yapmaları lazım geldiğini sormaları lazım. Hangi hedefe yönelik olarak kimi seçecekler? Kimin seçilmesi lazım? Bu sualin cevabı Türkiye'nin kuraklıktan kurtulmasının sebebi olacaktır. Sual insanlardan değil, bizden değil, Allah'tan sorulacak. Ve o sonuç şeytanın dostları istemese de Allah Teala tarafından oluşturulacak. İşte onun arkasından inananların birleştirilmesi söz konusu olacak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de öyle bir açıdan öğretti ki bunun incelemesini yapan bütün kardeşlerimiz şuna ulaştılar: Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim mevcut. Yeter mi? Hayır, yetmez. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcudiyetinin ötesinde
faziletinde görüyoruz. Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsine Allah Teala 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsinin Allah'ın bu emrini yerine getirerek 7 Safa'yı ve 4 Teslim'i yaşadıklarını ifade ediyor. 7 Safa, 4 Teslim. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Safa, 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 2. Safa. 3. Ruhu Allah'a teslim etmek. 22. basamak. 1. Teslim. 4. Fizik vücudun teslimi. 25. basamak. 2. Teslim. Sonra daimi zikre ulaşmak, ulelup olmak, 5. safa, fizik vücudun teslimden sonra henüz bir teslim yok. 6. safa, irşad olmak, tövbe-i nusufla tamamlanan bir vetire. Henüz 3. teslimdeyiz. Yani ruhu, veçi ve nefsi teslim etmiş kişi. Daim zikre ulaşınca, ulle-i vaf olunca nefsini Allah'a teslim etmiş. Ulle-i vaf makamı 5. safa, 3. teslim. Sonra ihlas makamı 6. safa ve salah makamında iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek 7. safa 4. teslim, iradenin teslimi. Demek ki Tevrat bu 7 safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor. 1. Farz kılıyor Hazreti Musa ve ona tabi olanlara. 7 Safa ve 4 Teslimi. 2. 3. Tevrat. Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslimi yaşadıklarını açık bir şekilde ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Hazreti Musa'ya bunları vahyettiğini söylüyor. Onun ve ona tabi olanların, yani Hazreti Musa'ya tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunlardan bahsediyor. Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 safa ve 4 teslimi farz kıldığını, yetmez onların hepsinin, yani tabi olanların bu 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını, ruhlarını, vecihlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Geliyoruz İncil'e. İncil'de de 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığını görüyoruz Allah Teala tarafından Hazreti İsa ve ona tabi olanlara. Gene İncil'de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimin hepsini yaşadıklarını görüyoruz. Ayrıca İncil Tevrat'tan bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor ve adı Ahmet olacak olan bir peygamberin Hazreti İsa'dan sonra geleceği kesin bir şekilde İncil'de yer alıyor. 7 safa ve 4 teslimin hem farziyeti hem de Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı açık bir şekilde İncil'de yer alıyor. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 7 safa ve 4 teslimi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve bütün insanlara farz kılıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ona tabi olanların hepsinin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını, irşat makamına kadar ulaştıklarını yazıyor.
Daha ötesi var mı? Elbette var. Bu yedi sefa ve dört isminin farziyetinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşandığının ötesinde Allah Teala daha ilerideki nesillerin de aynı şeyleri yaşayacağını ve bu hedeflere ulaşacağını söylüyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'ya bunların farz kılındığını ve onların hepsinin gerçekleştirdiklerini söylüyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa ve onun havarilerine bunların farz kılındığını, hepsinin gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin yedi safa ve dört teslimi gerçekleştirdiğini söylüyor. İşte bu ilmi biz sokakta bulmadık. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bunun manası anlaşılıyor mu acaba sevgili izleyenler, dinleyenler? Bunun manası üç dinin de aynı din olduğudur. İkinci bir din hiç olmamıştır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve Allah Teala bu hususu kesin ve açık bir şekilde Şura 13'te şöyle söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse şeriat dinin bütünü beş peygamber zamanında da ulul azm peygamberler aynı. Ve de hepsinde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Şimdi Allah Teala bize bunları öğrettiyse ve dinler yoksa sadece bir tek din varsa ve bu devirde insanlar bunun farkına varacak ve dünyada bir sulh ve sükun sağlanacaksa bunun arkasında Allah Teala'nın bu öğrettiği ilk defa öğrettiği birisi var. O biziz. Şimdi kim çıkar da hayır sen yanlış söylüyorsun diyebilir sevgili kardeşlerim. Hepsi Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesinleşmiş şeyler. İşte o dinlerin sahipleri de kendi dinlerinin aslında o tek dinin ta kendisi olduğunu öğrendikleri zaman bütün inananlar bir araya gelecek. Çok yakın bir gelecekte Allah Teala bunu sağlayacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki meşakkatli geçen bir devre, 32 yıl ama sonuç muhteşem. Unutmayın, biz bunları size anlatmadan evvel dünyada hiç kimse bunların üç dininde aynı din olduğu konusunda hiçbir fikrin sahibi değildi. Ama şimdi biliyorlar. Eğer Allah bize öğretmeseydi hiç kimse bilmeyecekti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki dünya barışı yakın bir gelecekte kurulacaktır. Bunun merkezinde de biz ve sizler olacaksınız. Allah'a nuru götürenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ne diyordu? Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. İşte
Nur'un tamamlanma devresindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğin nurlu ufukları buradan görünüyor, oradan da görünüyor mu? Allah-u Teala'ya görüyorsunuz ki hamd etmek için, şükretmek için çok ama çok sebebimiz var sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu uzaklarda değil. Onun mimarı da bizler olacağız sizlerle. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun için Allah'a hep beraber çok hamd edelim, çok şükredelim. Bize o günleri gösterdiği zaman çok yakın gelecekte hamdimiz, şükrümüz mutlaka çok daha üst boyutta olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Evvela şunu kesin olarak bilelim ki, dinden murat mutluluktur. Allah Teala sizi bir tek hedefe yönelik olarak yarattı, mutlu olasınız diye. Ve sizin bunu istemeniz, mutlu olmayı istemeniz yeterli. Öyleyse, hadi bana söyleyin bakalım. Neden yaratıldınız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun cevabını çok açık ve kesin olarak veriyor. İnsanların yaratılmasının arkasında Allah'a kul olmak var. Hedef Allah'a kul olmak. Biliniz ki Allah'a kul olmak mutlu olmak demektir. Öyleyse Allah Teala hepinizi Allah'a kul olasınız, yani mutluluğu adım adım en küçük boyuttaki mutluluktan en büyük boyuttaki mutluluğa kadar yaşayasınız diye yaratmış. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak nerede başlar? Kul olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Amin olmakla başlar. Takva sahibi olmakla başlar. Allah'a yönelmekle başlar. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz hüsranda olursunuz. Yunus Suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, yalanlayanlar hüsrana düştüler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temelinde bir müessese var. Allah'a ulaşmak, bir başka adıyla hidayete ermek. Nedir hidayet? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Nedir hidayet? İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, yani beşiniz, bir de nefsiniz var. Kendinizi tanıyorsunuz. İşte aynada kendinize baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bir tek, vahid olarak, tek bir kişi olarak görüyorsunuz. Oysa ki siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her hücrenizde 23 çift, yani 46 tane kromozom var. DNA sarmalları, DNA helizonları, dezoksiribonükleik asit. Bu moleküllerden oluşuyorsunuz.
her kromozomunuzun içinde 20 binden fazla parçacık var. Ama kendinizi bir tane görüyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, siz insan olarak yaratıldınız. Her biriniz bir kainatsınız. Öyleyse bu muhteva içerisinde nasıl Allah-u Teala kainatı makro alem olarak, güneş sistemleri, etrafındaki gezegenler olarak, yüz milyardan fazla galaksiyle, yine her galakside 100 milyardan fazla yıldızla yaratmışsa, siz de bir kainatsınız. Her atomunuzu bir güneş sistemi olarak düşünürseniz, sonsuz sayıda atomdan oluştuğunuzu göreceksiniz. Her biri makro alemde bir güneş sistemine tekabül eder. Bir merkezi çekim gücü, bir de etrafında cebelen halinde olan dönen, yörüngede dönen uydu. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi bir muhteşem dizayn içerisinde yaratmış. İstediği şey sizin, hepinizin mutluluğu yaşaması. Sadece hepinizden Allah'ın istediği şey budur. Mutluluğu yaşamanız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Sizi o kadar çok sever ki ne kadar mutlu olursanız o kadar memnun olur. Sizi yaratandır. Siz de dahil olmak üzere bütün alemi kaplamıştır. Yarattığı kainat tam bir insan vücudu şeklindedir. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, siz de bir insansınız. Kainat sizin suretinizde yaratıldı. Allah'ın en değerli mahlukusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği fark ettiğiniz zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Enine boyuna bir mutluluk. Dört başı mamur bir mutluluk. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diyorsanız ki dilemesek olmaz mı? Olmaz. Olmazsa olmaz şartı. Mutluluğun, insan mutluluğunun, insan saadetinin olmazsa olmaz şartı. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ruhunu mülaki kılmak. Allah'a mülaki olmak yaşarken. İşte bakınız Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala neler söylüyor? Diyor ki vestainu bis sabru ve salatı inneha ekibiretun illa alel haşin ellezine yezunnune ennehum millaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabru ve salatı, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenmeyi
İsteyin diyor Allah Teala. İnnehu lekebiretun. Ama bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Allah'tan ne kadar isteseler Allah onlara mürşitlerini göstermez. Onlar için zor bir iştir. İlla alel haşeyin, ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, huşu sahipleri için neden zor değildir? Tarif ediyor Allah Teala huşu sahiplerini. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır, Rablerine, Rableri olan Allah'a mülaki olacaklardır. Buna kesin şekilde inanmışlardır. Enne kullanıyor Allah Teala. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene kesinlikle inanırlar ki ona rücu edeceklerdir. Yani ruhlarını ölümden sonra tekrar Allah'a ulaştıracaklardır. Birinde mülaki olmak kullanmış Allah Teala, ikincisinde rücu etmek kullanmış. Fiilin tipi önemli değil. Ama hedef Allah. Allah'a mülaki olmak, Allah'a rücu etmek. Allah'a neyin mülaki olması? Ruhun mülaki olması. Bir insanın fizik vücudu Allah'a mülaki olmaz. Fizik vücudumuz Allah'tan bir emanet değildir. Ama ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Peki fizik vücudumuz hiç mi emanet olmayacaktır? Olacaktır. Ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim edebilirsek, bu noktadan itibaren fizik vücudumuz bir emanet olacaktır. Ne zaman fizik vücudumuzu, şu veçimizi Allah'a teslim edersek, nefsimiz bir emanet olacaktır. Ne zaman nefsimizi Allah'a teslim edersek, irademiz bir emanet olacaktır. Son emanet. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatmak imkanının sahibi kıldı bizi Allah Teala. Mutluluğu mu arıyorsunuz sevgili kardeşlerim? O şurada elinizin uzanıp da yakalayabileceği bir mesafede. Bir tek dileğinize bakıyor, sizin söyleyeceğiniz bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum, mülaki olmak istiyorum. Ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Hepsi bu kadar. Bitti. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Ve sadece bu dileğin sahibi olmak kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri. Bizler Allah'a ne kadar çok hamd edersek, şükredersek, şükredelim, hamd edelim, ona olan şükran hislerimizi, şükranımızı, ona olan borcumuzu ödeyemeyiz. O yoktan var edendir.

Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına baktığınız zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte Allah'ın dizaynı ve ortaya koyduğu sonuç, mutluluk. Yedi boyutlu bir muhteşem dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ne dünya mutluluğu ne ahiret mutluluğu sizin değil. İkisini de yaşayamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Sakın mutluluğu mümin olmakla karıştırmayın. İnsan bir şeyden memnun olur, başka bir şeyden fena halde üzülür. Sıkılır, huzursuz olur. O kişi mutlu bir insan değildir. Çünkü mutluluk geçici bir vetire değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan münasebetlerinize dikkatle bakın. Orada sizi bekleyen Rabbiniz var. Yedi gök katını açmadıkça ruhunuz ona ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, size bir sualimiz var. Eğer aramızda değilseniz, Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, kendinize yazık etmiyor musunuz diye soracaktık. Çünkü siz asla mutlu olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutluluğa hiçbir şekilde ulaşamaz. Bu dünyada hayatını mutsuz olarak geçirir. Öldükten sonra da huzursuzdur. Kıyamette dirildikten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz azap onları bekliyor. Öyleyse beni ilk defa dinleyen siz sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Sizler ve biz bir bütünüz. Ve biz sizin kurtuluşunuz için konuşuyoruz. Kainattaki en kolay kurtuluşu söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir başka adıyla amini olmak, bir başka adıyla Allah'a münib olmak, Allah'a yönelmek. Konunun başlangıcı bu kadar. Ama bu kadarı sizin için dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin de üçüncü kat cennetini garanti altına alır. Bu kadar, bu kadar kesin. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Zaten ulaşan ruhunuzdur Allah'a. Onu demek istemedik. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ruhunuz sizi terk edecek ve ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. O zaman hani evliyalığın bir safhası ermişliktir. Ne demek ermiş? Allah'a ermiş. Ruhu o kişi hayattayken Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış olan kişi. Allah'ın evliyası. Nedir Allah Teala evliyası için? Ella inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amini olmuşlardır ve takva sahibi
olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. Gördünüz mü? Neymiş? Onlar amen olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve böylece takva sahibi olmuşlar. Dünya saadetinin de yarısını, cennet saadetinin de üçüncü katını yakalamışlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükür edin ki bizimle karşı karşıyasınız. Size mutluluğunuzu nasıl elde edeceğinizi öğretmek için buradayız. Ve o yüce Rabbimiz Allah-u Teala sizlerden sadece onu istiyor, mutlu olmanızı. Ve sevgili kardeşlerim, bu mutlu olmanız sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayanları, ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama diyenleri hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır. Amin olmayanları dalalette bırakıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakıyor, kendi hallerine bırakıyor. Herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse ben dalalette değilim diye düşünen var mı aranızda? Eğer öyle düşünüyorsanız biliniz ki yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmanız sizi kurtaramaz. Birçok insan, ben madem ki Allah'a inanıyorum, ben müminim. Ve mümin olanları da Allah-u Teala cennetine koyacak diyorlar. Aslında mümin olanları gerçekten Allah-u Teala cennetine koyacak. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah-u Teala. Ama bir küçücük noktada yanılıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki Allah'a inanan mümindir. Çünkü iman kelimesi inanç demektir. Mümin de inancın, imanın sahibi demek. İnanan kişi demek. Öyleyse mümin kelimesinin manası buysa ben müminim diyorsunuz. Çünkü ben Allah'a inanıyorum diyorsunuz. İyi de o sizin düşünceniz. Gerçekten lügat manasından hareket ederseniz aynen doğrusu söylediğiniz gibidir. Mümin, imanın sahibi olan demek. Öyleyse ben Allah'a inanıyorsam müminim diyorsunuz. Çok mantıklı ama haklı değilsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Söylemek istediğimiz şey çok açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyenden hiç kimse mümin olamaz. Sadece Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime de aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Dilemeyen iman sahipleri ne yazık ki mümin değildir. Onlara imanları tamamlanmış kişiler olarak bakıyor Allah-u Teala. Yani salt, Allah'a inanmak kişiyi Kur'an-ı Kerim standartlarında, Kur'an-ı Kerim dizaynında, Kur'an-ı Kerim kanunlarında mümin kılmıyor. Ve böylece sevgili kardeşlerim, bir muhteva taşıyor
varlığınız. Madem ki varsınız, öyleyse biliniz ki mutlu olmak için yaratıldınız. Ve söylediğimiz gibi siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Cennet saadeti de sizin, dünya saadeti de sizin. Ne demek istiyoruz? Bir defa kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi aminu olmuştur. Bir başka ifadeyle mümin olmuştur. Müminlerin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ama dikkat edin müminler, sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemeyen biriyseniz ve Allah'a inanıyorsanız bu yeterli değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Girebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Hadi gelin beraberce bakalım Kur'an ne söylüyor. İşte iki tane ayet. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine la yercune likaena, onlar ki muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı kesinlikle dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları memnun eden, doyuma ulaştıran şey, tatmin eden şey dünya hayatıdır. Dünyada para kazanırlarsa onunla tatmin olurlar. Karınları doyduğu zaman tatmin olurlar vesaire. Ellezinehum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şu dünya üzerindeki ilim titrileri ne olursa olsun din ilminin hangi safhasını temsil ediyorlarsa etsinler, Allah'ın indinde Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Allah'ın ayetleri konusunda gaflette olanlardır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra diyor ki Allah Teala Ülaike mevahümün narı, onlar ki onların gidecekleri yer, ulaşacakları yer nar, ateştir. Mevahümün narı bima kânu yiksibun, kazandıkları, kesbettikleri şeyler, dereceler sebebiyle, iktisap ettikleri, kesbettikleri dereceler itibarıyla onların gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüviyeti, Allah'ın ayetlerinden gafil bu insanlar gidecekleri yerde ateş. Ama onlar diyorlar ki biz mutlaka Allah'ın cennetine gideceğiz çünkü biz müminleriz. İşte bu zaman insanını tarif ediyor Allah Teala. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde diyor ki Habibim sen gelecekteki o güne bak. O güne bak ki tüm gökleri, yerleri bir duhan kaplamış olacak. Her tarafı bir duman kaplamış olacak. Bir duman ki insanlar için bir azaptır. Elim bir azaptır. Öyleyse bu duman bildiğimiz duman değil. Bir azap dumanı.
bütün yerleri gökleri kaplayacak olan, insanları kaplayacak olan bir duman. Diyecekler ki, ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Biz sizden birazını kaldıracağız. Siz gene mümin olduğunu söyleyen sizler var ya, siz gene yeniden küfre döneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerime şöyle bitiyor. Yeniden küfre döneceksinizden sonrası onlara apaçık bir Resulümüz gelmişti de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah Teala. Şeytan tarafından öğretilmiş, yani şeytandan vahiy alan ve deli dediler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder ve şükrederiz ki böyle bir olay yaşandı ve bitti. Öyleyse bir yerlere varıyoruz, öyle değil mi? Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmanızı farz kılmış üzerinize. Ulaşmayı dilemenizi de. Öyleyse ne diyoruz? Allah Teala diyor ki, siz bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben diyor hep kalbinize bakıyorum. Kalbinizi müşahede altında tutuyorum. Kalbinizi dinliyorum. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda ben onu kalbinizde, o bana ulaşma sesini, kalbinizdeki sesi işitirim. İkincisi, kalbinizi görürüm. Gerçekten böyle bir dilek var mı yok mu diye görürüm, işitirim. Bir de bilirim diyor. Gerçekten var olup olmadığını mutlaka bilirim. Niçin bunu söylüyoruz? Hani bir takım kişiler bize telefonla ulaşıyorlar, e-mail'e ulaşıyorlar. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Ne namazlarımı kılabiliyorum, ne oruçlarımı tutabiliyorum, ne zikrimi yapabiliyorum. Ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. Biz de o kardeşime diyoruz ki, hayır kardeşim diyoruz, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin, mutlaka namazların sana zevk vermeye başlayacaktı. Oruçlarını tuttuğun zaman, her perşembe oruç tutacaktın. Tuttuğun zaman bu oruçlardan açlık hissetmeyecektin. Ancak iftar vaktine doğru bir iştah gelecekti üzerine. O orucun bozulması sırasındaki yemeğin zevk oluşturması için. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yemek konusunda iki tane emri var. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın. İşte oruç tutan kişi mutlaka acıkarak sofraya oturur.

Sevgili kardeşlerim, doyma hissi 20 dakikada falan sizi uyarmaya başlar. Yani 20 dakika sonra doymuş olduğunuzu hissedersiniz. Doyuma ulaştığınız noktada yemek yerken ondan 20 dakika evvelsini düşünün. 20 dakika evvel hangi noktadaysanız o kadarı sizin doymanız için kâfi gelmiştir. Ve siz ondan sonra 20 dakika daha yemek yemeye devam etmişsinizdir. İşte bunun için insanlar şişman, bunun için zayıflamak bir büyük problemdir. Sevgili kardeşlerim, ne olacak şişman olacaksınız da? Sadece vücudunuzda kilolarca yağ taşıyacaksınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size Allah'ın söylediklerini iletiyoruz. Tekrar tekrar Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Allah'a yönelin. Hepsi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk elinizi uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Unutmayın, siz de bizim gibi sadece bir yaratıksınız. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın bir yaratığı. Öyleyse haddimizi bilelim. Yaratan sadece Allah'tır. Kendinizi İlmin ışığı altında tanıdıkça sizi yaratan Allah'a hayranlığınız her geçen gün biraz daha artacaktır. İşte o Allah'tır ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman size 7 tane Furkan verecektir. Görme hasarınızın üzerindeki gışaveti kaldıracaktır. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi kaldıracaktır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaksınız. Kulaklarınızdaki vakrayı işitme hasınızın üzerindeki mührü kaldıracaktır. İrşat makamının söylediklerini Allah'ın istediği anlamda işitmeye, manasına varmaya başlayacaksınız. 4 Furkan oldu. Kalbinizin mührünü açacaktır Allah Teala ve kalbinizdeki ekinleti dışarı alacaktır. Ve kalbiniz içine ihbat koyacaktır. Böylece muhbit olursunuz. İdraki olan birisi olursunuz. Allah'ın söylediklerini idrak etmeye başlayan bir insan olursunuz. Bu 7 Furkan'ın her birinde günahlarınızın 7'de birinin karşılığı olan sevabı sizin amel defterinizdeki, hayat filminizdeki sevaphanesine kiramen katibi melekleri anında yazar. Ve de 7 Furkan

birkaç dakika içerisinde tamamlanır. Ve sevaplarınız diğer sevaplarınızla da birleşeceği için günahlarınız kadar sevap zaten yazıldı, şimdi yazıldı size. Öyleyse siz sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz. İşte Allah'ın kanunu. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102 ve 103. Öyleyse Allah-u Teala amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri diledikleri anda cennetinin sahibi kılıyor zaten. Sevapları günahlarından öteye geçiyor insanların. Öyleyse size bir sual sormak istiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sevgili kardeşlerim, neden? Siz kendinizden mesul olan, sorumlu olan tek kişisiniz. Bir takım insanlar size Allah'a ulaşmayı dilemeyin mi diyorlar yoksa? Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi kurtaracak olan bu talepte bulunmadığınız sürece Allah'ın cennetine gitmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'ın büyüklüğünü, sizi ne kadar sevdiğini, Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, sizi cennetine alabilmek için inanılmaz kolaylıklar vücuda getirdiğini hala anlamayacak mısınız? O Allah sizi çok seviyor. O kadar çok seviyor ki size inanılmaz derecede kolay bir formül getirmiş Kur'an-ı Kerim ile. Daha evvelki mukaddes kitaplarda da aynı kanun söz konusu. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Eğer diyor dilerseniz sizi üçüncü kat cennete kadar çıkarırım. Eğer dilerseniz sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına da sahip kılarım. Ruhunuzu da kendime mutlaka ulaştırırım. Siz diyor sadece dileyeceksiniz, ulaştırmak benim için diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizi bu kadar çok seviyorsa, bir tek talebinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi böylesine mutluluğa ulaştıracaksa, üçüncü kat cennetine mutlaka çıkaracaksa, dünya saadetinde yarı yarıya size teslim edecekse, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlasını, %51'ini mutlaka temizleyecekse, böylece siz dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi öylesine seviyor ki bu sevgisi sizi mutlak olarak cennetine kavuşturur. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Sizler ki akıllı geçinenlersiniz. Hatta bizim gibilere biraz da yukarıdan bakarsınız. Zavallılar dersiniz. Allah Allah diye bir şey tutturmuşlar. Bir hengame. İşte öyle bir hayat yaşıyorlar zavallı insanlar. Ama ya kıyamet günü ne olacak sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek
akıllılık ettiklerini zanneden sevgili kardeşlerim. O cehennemi hiç görmediniz siz. Ama biz gördük. Yüreğimiz kabarıyor. Sizlerin bir kısmı sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gideceği cihetle. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz? Bu kadar idraksiz misiniz? Sadece bir tek dileğinizle Allah-u Teala sizi cehennemden kurtarmayı garanti ediyor. Bu Allah sözünü asla çiğnemez. Ve siz sahibinizin, sizi yaratanın, size inanamayacağınız kadar çok seven Allah'ın sizi kurtarmak için koyduğu formülü uygulamamakta ısrar ediyorsunuz. Ne kaybedersiniz? Kendinize ne kadar büyük bir kötülük ettiğinizin farkında değil misiniz? Anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. O zaman neden? Nasıl oluyor da şeytan üzerinizde bu kadar çok tesir sahibi? Ne karşılığında neyi satın aldığınızı biliyor musunuz? Şeytan sizi Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece teslim almıştır. Cehennem karşılığında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, sevgili dostlarım, bir karşılaştırın bakalım şartları. Şeytan size ne söylerse söylesin, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu konunun negatif tarafı, evvela negatif taraftan düşünün. Ben de yine Allah'a ulaşmayı dilemiyorsam gideceğim yer cehennem. Öyleyse niçin cehenneme gideyim? Allah'a ulaşmayı dilerim. Neden bizden sormuyorsunuz? Gerçekten bu kadar kolay mı diye? Biz de göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz pak size. Elbette. Mutlaka cennete gireceksin. Yeter ki sen Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Ya dilerse kişi, o zaman da cennet mutlak onun olur. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sevapları günahlarından fazla olur mu? Elbette. Allah Teala Vel Asr suresinde diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani o insanların günahları sevaplarından fazladır. Gidecekleri yerde cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gidecekleri yer cennettir. Yani onların sevapları günahlarından mutlaka fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünmüyor musunuz? Kendinize yaptığınız kötülüğü farkında değil misiniz? Kendinize yaptığınız ihanetin. Siz kendinize ihanet ediyorsunuz. Allah'ın size tevdi ettiği emaneti onun sahibi olan Allah'a göndermekle mükellefsiniz. Ve bu işi bir tek dileğiniz üzerine Allah gerçekleştirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek, ibadetler sizin için bir zevk olacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah onu kendi katına kadar çıkaracak. Hayır, siz çıkarmayacaksınız. O yapacak. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, bilmiyorum ne söylememiz lazım. Nasıl oluyor da insanların büyük kısmı Allah'ın bu kadar açık ve kesin sözüne rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yazık etmiyor musunuz kendinize? Bir dilek, mutlaka cennet, mutlaka dünya saadeti, ama siz dilemiyorsunuz. O zaman kendinizden başka suçlu aramaya hakkınız var mı? Allah Teala söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yoksa onun sözünü çiğneyebileceğini mi düşünüyorsunuz? Neden içinde bulunduğunuz küfür çukurundan, dalalet çukurundan kendinizi kurtarmak için harekete geçmiyorsunuz, sorabilir miyim? Sevgili kardeşlerim, yazık etmiyor musunuz kendinize? Bakınız, bir hayatın sahibisiniz ve bir gün öleceksiniz. Hepimiz bir gün öleceğiz. İşte marifet oradaki, şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyelim. Allah da ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermişlerinden olalım. Şeytan size ne söylüyor, bana iletir misiniz? Hangi açıdan sizi kandırıyor? Normal bir muhakemenin sahibi olan herkes bu anlattıklarımızın standartları içinde nasıl olur da Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemez? Sevgili kardeşlerim, dilemeyenlerin bu kadar çok olduğunu gördükçe hep hayretler içinde kalıyorum. Bir insan nasıl olur da Allah'ın kendisine verdiği nimeti elinin tersiyle böylece iter, der. Ben istemiyorum onu. Neyinize güveniyorsunuz? İstemeyen kardeşlerim, şeytanın sizi nasıl kandırdığının farkında değil misiniz? O iblis hepinizi peşine takıp susuz de sulu dereye götürüp su içirmeden geri döndürür. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun üzerinizdeki sultanlığı derhal Allah Teala tarafından kaldırılır. Allah sizi kendisine ulaştırana kadar şeytanın size hiçbir kötülükte bulunması artık mümkün değildir. 5-6 aylık bir sürede tamamen Allah'ın mutlu bir kulu olarak yaşarsınız. Yolunuza devam ederseniz mutluluğunuz giderek artar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka dileyin. Söylediklerimi unutmayın. Emi diyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Bir defa daha söylüyorum. Allah hepinizin sadece mutlu olması için sizleri yarattı. Öyleyse elinizin tersiyle Allah'ın sizin için yarattığı mutluluğu itmeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve cennetin mutlaka sahibi olun. Yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemeniz cennete ulaşabilmeniz için yeterli sevgili kardeşlerim. Gerisi üçüncü katın ötesindeki cennetler için. Hepinizin hiçbir sıkıntı çekmeden rahatlıkla ulaşacağınız yer üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısıdır. Hepiniz ulaşacaksınız. Hangi konuda tereddüdünüz varsa bize ulaşın, sizi aydınlatalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteydik.
Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepiniz için dualar ederiz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, kendinize bir soru soruyor musunuz hiç? Seviyor musunuz diye. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı seviyor musunuz? Nefret etmemeyi başarabiliyor musunuz? Kininizi, nefretinizi yok etmek konusunda gayretler sarf ediyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanlara ulaştırdığı en güzel dizayn sevmektir. İnsanı başka bütün mahluklardan ayıran, Allah'ın en çok sevgilisi yapan faktörlerden birisi de sevgidir. Allah Teala insanın kalbine bütün mahlukat arasındaki en büyük sevgiyi koymasaydı insan en üstün mahluk olamazdı. En üstün mahluk olmak en çok sevmeyi gerektirir. İnsan en üstün mahluk mudur? Evet, kesinlikle öyledir. İnsan Allah'ın indinde kainatın en üst seviyeli mahlukudur. Diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Hasrettim diyor. Sizlerin emrine hazır kıldım. Emrinize amade kıldım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluktan istediği şey de odur. En çok seni seviyorsam, sen de bütün mahlukatım içinde en çok seven olmak mecburiyetindesin diyor. Ve sevmeyi temel hedef gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, tekamül, seven insanların ulaşabileceği bir hedeftir. Nefretle kimse tekamül edemez. Öyleyse sevginin boyutlarına baktığımız zaman insanı insan yapan temel faktörün ruhumuzun 19 tane hasletinin en önemlisinin sevgi olduğunu görürüz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız ne kadar? Ya da ne kadar sevdiğinizi zannediyorsunuz? Belki birçoğunuz bana çok seviyoruz diyeceksiniz. Ama gerçekten çok seviyor musunuz? Dikkat edin sevgili kardeşlerim.
sevginin boyutu zikirdir. Ölçme aleti. Bir insan 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında Allah'ı zikrediyorsa Allah'ı o kadar seviyor. Allah için kendisinden o kadar fedakarlık ediyor. Günün 12 saatinde zikir yapan bir insan Allah'ı %50 seviyor. İki buçuk saat çevresinde zikir yapan bir kişi Allah'ı %10 seviyor. %24 saat zikir yapan bir kişi Allah'ı %100 seviyor. Ki kendisine ait olan bütün işlevlerden sarfı nazar etmiş, sadece Allah için yaşıyor kişi. 24 saatlik bir zikir müessesesi bu kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Madem ki Allah-u Teala hepimizi seviyor, biz de Allah-u Teala'yı çok ama çok sevmeliyiz. Allah-u Teala bizi en çok seviyor. İnsanları. Çünkü daimi zikre ulaştırıyor onları. Daimi zikrin ötesine ulaştırıyor. Zikir bitiyor. İlahi irade tarafından Allah kelimesi fizik vücuda söyletilmeye başlanıyor. Bu zikrin ötesidir, tesbihtir. İşte bir insanın gece gündüz Allah'ı tesbih etmesi orada söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah-u Teala sizi insan olarak yarattı. Öyleyse en çok sevdiği mahluksunuz. Şimdi bu sevgiye layık mısınız? Onun ölçeklerinin en mükemmeli, en tekamül etmiş olanı, Allah'a en fazla yaklaştıracak olanı, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim edecek olanı zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı sesli olarak zikretmek, cehri zikir. Diye Allah'ı ses çıkarmadan dilini de kımıldatarak zikretmek hafî zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Ama dilini de kımıldatmadan zikretmek de var. İşte sizi daimi zikre ulaştıracak olan yol üçüncüsüdür. Dilinizi kımıldatmadan da içinizdeki sesinizle zikredebilirseniz bir gece zikirle uyuduğunuzu, sabahleyin kalktığınızda zikirle uyandığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mümkün mü? Gayet tabii mümkün. Bugüne kadar binlerce insan, belki on binlerce insan bu hedefe ulaşmışlar. Sayıları az ama insanlık tarihi boyunca bu insanlar hep bunu başarmışlar. Din, mukaddes kitaplarda başlamış bir olay değildir. Din,
ilk insan olan Hazreti Adem'in ve eşi Hazreti Havva'nın yaşadığı bir yükümlülüktür. Mutluluk kaynağıdır. Özenilecek bir şeydir. Sevgili kardeşlerim, dinin dışında mutlu olabilmek mümkün değildir. Ve problemimiz orada başlıyor. Herkes din dendiği zaman farklı bir şey düşünüyor ve başkalarına da öyle söylüyor. En çok kimlere acıyoruz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim bu din konusunda? Dini din adamlarından öğrenip de dini bildiklerini zannedenlere. Sevgili kardeşlerim, ne kadar acınacak durumda olduklarını, bütün gayretimize rağmen onlara öğretemiyoruz. Onlar asırlardan beri din adamlarının din adına söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Bu insanların nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim hiçbirinin aklına Kur'an'a bakıp da o kendilerinin kulaklarına ulaşan dini kitaplarda, üniversitelerdeki öğretim kitaplarında yer alan din ilminin gerçeklerini araştırmazlar. Bunu hayretle karşılıyoruz. İnanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim. Şeytan insanları öyle bir çemberine almış ki insanlar bir ilim yapıyorlar. İlahiyat fakültesini bitiriyor. Önce İmam Hatip Lisesi'ni bitiriyor. Din öğreniyorlar. Hayır, Kur'an'dan değil. Kur'an'ın okumasını öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte hikayemiz buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Dikkat edin, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugün. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir sözü, en hayırlınız Kur'an'ın okunmasını öğrenen, tecvidli okunmasını öğrenen ve öğretendire çevrilmiş. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın önce lafzını, sonra da o lafzın arkasında saklanan Kur'an'ın ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. O mu? Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mi? Peygamber Efendimiz mi? O hükmettiği zaman onun yaşadığı devirde başvurulacak başka hiçbir kaynak yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah ona Kur'an'ı öğretti ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sadece Kur'an'a dayanarak dini öğrendi, Kur'an'dan öğrendi ve dini bütün sahabeye Kur'an'dan öğretti. Sadece Kur'an. Hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinin bütünü Kur'an öğretisidir. Ve Kur'an'ın dışında
hiçbir şey öğretmemiştir. Sevgili kardeşlerim, hadisler hep Kur'an'ın açıklamalarıdır. Sahih hadislerden bahsediyoruz. Bunun tabi neticesi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belki hadislerin arasında en önemlisini zikretmek istiyoruz. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Ve Kur'an'a bakınız diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden bu kadar emin konuşuyor? Onu Allah konuşturuyor. Ve bu sebeple sadece Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı Allah onun ağzından konuşturuyor. Kur'an'la hükmediyor. Sevgili kardeşlerim, öyle bir devre ulaşmışız ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi, öyle bir zaman gelecek ki, mescitler dışarıdan çok güzel bir dış görünüşün sahibi olacaklar. Ama içlerinde mümin bulunmayacak. Hoppala. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir laf eder mi? Soruyoruz. Neden etmez? Hiç mümkün mü? Bir cami olsun da içinde mümin olmasın? Öyle diyorlar. Soruyoruz. Peki kimdir mümin? Mesela diyoruz sen mümin misin? Huzurla müftehir olarak iftihar ederek diyor ki elbette müminim. Peki abinim, aziz kardeşim nereden biliyorsun mümin olduğunu? Evelallah biz Allah'a inanırız. Allah'a inanan herkes mümindir. El hak doğru. Eğer lügat anlamına bakıyorsanız iman inanç demektir. Mümin de imanın sahibidir. Mümin olandır. Yani inancı olan demek. Allah'a İnancı olan kişi mümindir. Müminler de cennete girer. Hayır. Cennete girenler müminler değil, hak müminlerdir. Eski köye yeni adet ve hak müminler sözü de nereden çıktı? Elbette biz çıkarmadık. Kur'an-ı Kerim'den çıktı. Allah Teala inananları yani mümin adı alanları iki kısma ayırıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar hak müminler. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar, onlar da mümin. Ama cennete girmeleri mümkün olmayan, cehenneme gidecek olan müminler. Vay, bunu sen nasıl söylersin? Bizim 1400 yıllık geleneğimiz, Allah'a inanan herkes cennete girer, hafif tertip cehennemde leblebi gibi şöyle bir kavrulduktan sonra cehennemden çıkar, doğru cennete gider. Efendi biz buna inanırız diyor. Biz de diyoruz ki hay Allah razı olsun, iyi edip inanıyorsun da seni bu inancın Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, kendisini hangi ölçüde mümin sayarsa saysın, çünkü kademelere ayırıyorlar kendilerini. Biz diyorlar, üniversite bitirdik. Biz diyorlar, üniversite bitirdikten sonra bir de doçent olduk ya da evvela doktora yaptık, sonra doçent olduk, sonra profesör olduk.
Müsaadenle diyorlar, otur oturduğun yerde, bunu biz biliriz. Biz diyoruz ki biz gerçekten sizin gibi üniversiteye falan gitmedik. Din öğretimi konusunda söz konusu yüksek tahsil yapmaksa bizim de yüksek tahsilimiz var. Ama konumuz ekonomi. Biz din alimlerimiz gibi üniversiteden mezun olmadık. Dünya üzerinde hiçbir üniversiteden din konusunda mezun olmadık. O konuda bir doktorumuz var ama o da çok değerli bir şey değil bizim gözümüzde. Önemli olan sevgili kardeşlerim, Allah ne diyor? Din öğretenler ne diyor demiyoruz. Çünkü o konuyu korkunç bir hüsranla inceledik. Ülkemizde 22 tane Kur'an meali satılıyor. 22 Kur'an mealinin hepsini aldık. Hepsinin hidayete, yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasına dair olan ayetlerini, hidayet ayetlerini teker teker inceledik ve kahrolduk. Bizim din adamlarımıza kahrolduk dediğimiz zaman neden diyorlar kahroldun? Çünkü hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken, yaşarken Allah'a ulaşmasının adı. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin başlangıcı, üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet ruhun vücudundan ayrılmasını sağlayan, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin vücudundan ruhun ayrılmasını sağlayan bir müessese. Sonrası ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. 21. basamak ulaşma ve 22. basamak yok olma. Allah'ın zatında ruhun ifna olması, fena fillah. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında ruhun yok olması. Üçüncü safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, birinci safa. Mürşid ulaşıp tabiyet, 14. basamak, ikinci safa. Vücuttan ayrılan ruhun Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması üçüncü safa. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah-u Teala diyor ki ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. Sizden sadece bunu istiyorum. Çünkü bana ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz zaman ruhunuzu bana sizler ulaştırmayacaksınız. Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Siz sadece bunu kalbinizden bir dilekle benden dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Bu kadar. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer.
Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Yehdi ulaştırır ileyhi ona, kendisine Allah'a, men kişiyi yunib, yönelen. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Ve üzerimize farz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor.

münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumusarat ve namaz kıl. Sonra da diyor ki Allah Teala ve böylece o müşriklerden olma ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi putları mı tapıyor? Hayır değil. Bu gizli bir şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey, ben açık şirkten ümmetim için korkmuyorum diyor. Böyle bir şey gerçekleşemez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum. Gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirki anlatıyor Allah-u Teala Rum 32'de. Onlar ki diyor Allah-u Teala, dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani her biri kendi öğrendiğinin doğru din olduğunu zanneder, onun gereğini yapar, cennete gideceğini zanneder, sanır ve de cehenneme gider diyor Allah-u Teala neticede. İşte o gizli şirktir. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Sual, sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, sadece bir fırka. Peki ey Allah'ın Resulü, kim bu fırka? Fırkayı Naciye. Peki hepsi kaç fırka olacak? 73 fırka. Sevgili kardeşlerim, ahir zamanda yaşıyoruz. Yolun sonundayız yani. Ve zülmani olan inançlarda dahil olmak üzere bugün dünya üzerinde yapılan onlarca yıldan beri devam eden araştırma sadece 72 tane inanç şekli ortaya çıktı. Şeytana tapanlar da dahil, putlara tapanlar da dahil 72 inanç türü. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyor. O zaman 73. fırka kim? İşte o. 73. fırka, fırka-i Naciye. Özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e.

O da sizler ve benim gibi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler ve benim gibi demekle neyi kastediyor? Tek Allah'a inanan, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini inceliyoruz. Hazreti İbrahim, Hanif dininin sahibi.

İşte o Hanif dini Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, ruhu Allah'a ulaştırmakla devam eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmekle devam eden, nefsi teslim etmekle devam eden, irşada ulaşmakla devam eden ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir gelişme süreci, kemal derecelerinde olgunlaşma süreci. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme acaba ne dedi o zaman? Sizler ve benim gibi tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olan ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, Hanif olanlar.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısaca diyor ki sizler ve benim gibi hanif olanlar diyor. Kimdir hanif? Hanif, Hazreti İbrahim'in dininin o zamanki adıdır. Hanif dini üç esas ihtiva eder. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı vücuda getirmek. Tek bir fırka. Birden fazla fırka mutlaka gizli şirki içeriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırka. İki, tevhid adı. Bir de üçüncü faktör, teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim'in hanif dini, tevhid dini, teslim dini. Neyi teslim eder insan? Ruhunu teslim eder. Daha ötede 22. basamakta ruhunu teslim eder. 25. basamakta fizik vücudunu teslim eder. Veçini. 26. basamakta nefsini teslim eder. 27. basamakta tövbe-i nasuhla tövbe eder, muhlis olur. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi nefsinin kalbini halis kılmıştır. Peki daha ötede ne vardır? Daha ötede iradesini de Allah'a teslim etmek, irşat makamına Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. İşte bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemiş mi bütün sahabe? Evet sevgili kardeşlerim, hepsi dilemişler. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi kesin olarak bunu söylüyor. Affedersiniz 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tâgûte. Ve onlar ki tağuttan içtinab ettiler. İnsan ve cin şeytanların kendilerine kumanda ederken o kumanda etmesinden içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha ona şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar. وَلَذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a münip oldular. Münibine kelimesi, münip kelimesi, enibü kelimesi hep aynı kökten geliyor. Yönelmek demek. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel. Ve Allah'a yönel ve Allah'a karşı
takva sahibi ol, namaz kıl ve müşriklerden olma. Sevgili kardeşlerim, müşrik dedikleriniz Allah'ın yolunda hedeflerine yürümeyenler. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi insanlar istedikleri kadar biz müminiz, Allah'a inanıyoruz. Putları da tapmıyoruz. Öyleyse biz müşrik değiliz diyeceklerdir. İşte öğretinin Kur'an'la olmayışı insanları Kur'an karşısında böyle aciz içinde bırakır. Ve insanlar dinin bütün öğretisini, bugünkü din öğretiminin bütün öğretisini yutmuş olsalar, her bir satır hafızalarında ezber olsa hiçbir şey yazmaz. O insanların ordinaryüs profesör olsun.

Diyoruz ki, bakın, siz bugün klasik din öğretiminin bütününe sahipsiniz. Öyle olduğunuzu kabul ediyorum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, hani şu bizim Allah'laşma hikayesi. Biz hep Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasını söyleriz ya. Allah'a ulaşmak deriz ya. Onu bir takım üç kağıtçılar Allah'laşmaya çevirmişler. Birisi de televizyonda bizim Allah'a ulaşma ifadesini aradaki zaman farkını yok ederek Allah'laşmaya yaklaştırmaya çalışmış. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti, Kur'an'dan öğretti ve bugün din alimlerinin bilmediği bir Kur'an kültürünün sahibi kıldı. Aramızda bir küçücük fark var. Onların bir ömür boyu öğrendiği din, ne yazık ki cennete gideceklerini düşünerek hayaller kuran insanları sadece cehenneme ulaştırabilecek. Bu da bizi çok fazla üzüyor sevgili kardeşlerim. Din adamlarının üzerlerine düşen görevi yapmayarak, söylediklerimizi tetik etmeyerek, hakkımızda sadece bühtanlarda bulunmaları, onları cehenneme sürüklediği için bizi rahatsız ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere Allah'ın hakikatlerini, şartları ne olursa olsun söyleriz. Bundan hiçbir zaman fütur getirmedik. Hayatımızı olduğu gibi anlatmaktan da hiç sıkıntı duymadık. Herkes bu istikamette hakkımızda bir şeyler düşünür. Ne düşünürlerse düşünürler. O bizi alakadar etmez. Ama biz din öğreticilerine Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmek mecburiyetinde olan kişiyiz. Bugün dünya üzerinde Allah'ın bu öğretisinin sahibi sadece biziz. Bu devrin imamıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Rum 30 ve 31'de İnnellezîne affedersiniz sevgili kardeşlerim, Rum 30 ve 31 değil. Demin söylediğimiz ayet-i kerime. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Diyor ki Allah Teala İnnellezîne la yercûne likâena. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ne diyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala. Şimdi soruyoruz onlara, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Biz Allah için namaz kılıyoruz. Allah için oruç tutuyoruz. Allah için zekat veriyoruz. Allah için İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Sayılmaz mıyız? Dilemiş sayılmaz mıyız? Elbette dilemiş oluyoruz bunları vermekle, bunları söylemekle, bunları yapmakla. Hayır.

aziz ve de muhterem din adamları, hayır. Dinlerini bildiğini zanneden zavallı alim kardeşlerimiz, ne yapabiliriz de sizi kurtarabiliriz? Bugüne kadar 30 yıldır uğraşıyoruz sizlere Allah'ın hakikatlerini öğretmeye. Şeytanın yaptığı şu oyuna bakın. Ceviz kabuğu rezaletinde insanlar bizim için, o dediler, şeytandan vahiy alıyor. O delidir. Onun söylediklerinden ibret almak söz konusu olamaz. Çünkü o Arapçayı bilmiyor. Ve ceviz kabuğu rezaletinden sonra yüzlerce kişi, belki çok daha fazla, belki binlerce kişi aramızdan ayrıldı. Ve kendilerini cehenneme mahkum ettiler. Allah-u Teala ise diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar mekir yaptıklarını, hile yaptıklarını düşünürler diyor. Ama bilmezler ki diyor Allah'ın mekri, hilesi onların hilesinden daha güçlüdür. Ne yaptılar sevgili kardeşlerim? Olaylar bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu doğruladı. Kur'an ayetleriyle ispat etti. Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri, 14. ayetleri bunları ispatladı. Ceviz kabuğu rezaletinde bizim Allah'ın ayetlerinden haberdar olmadığımız iddia edildi. Şeytandan vahiy aldığımız iddia edildi. 3 defa eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir, mutlaka dileğiniz dememize rağmen bu insanlar tarafından dikkate alınmadı ve yüzlerce kişi aramızdan ceviz kabuğu rezaleti sebebiyle ayrıldılar. Allah Teala Duhan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bunları söylüyor. Onlara diyor, bu ülkeyi kastediyor, o yılı kastediyor. Apaçık Allah'ın bir Resulü gelmişti. Ona öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler diyor. Deli dediler diyor Allah Teala. Onun sözlerinden ibret almadılar diyor. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Bu 4 olayın 4'ü de vücut buldu. Yani Allah Teala 14 asır Kur'an-ı Kerim'e, 14 asır evvel, 14 asır sonra gelecek olan Allah'ın bir Resulünü koyuyor ve 60 milyon insanın gözleri önünde olay bütünüyle gerçekleşiyor. Orada neler yazılmışsa 14 asır evvel Allah Teala tarafından Allah'ın o Resulü hakkında, ceviz kabuğu rezaletinde bunların hepsi gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin cennete gitmesi için şu hayatımızı seve seve veririz. Hayat, Allah Teala ne kadar ömür vermişse o kadardır. Herkes kaderini yaşar. Ama sevgili din adamlarımız, ne olur Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Söylediklerimizi elinizdeki İslam'ın 5 şartından ibaret
kitaplarla değerlendirmeyin. İslam'ın 5 şartı Allah'a ruhu ulaştırma talebini, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva etmiyor. Bu sebeple namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onu cehennemden hiçbir şekilde kurtaramaz. İslam'ın 5 şartı çok büyük bir ibadeti de ihtiva etmiyor. İbadet zikirdir. Zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor Allah Teala Ankebut 45'te. Diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat ve la tekunu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i onları oku. Anlat, manasını söyle ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah o ikisinden daha büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da Allah'ı zikretmek daha büyüktür diyor. Namaz dinin direğidir diyenler haksız mı? Haklı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, o direğin etrafındaki çadırdır. Çadır olmazsa o direğin etrafına kimse toplanıp da yağmurdan, kardan, soğuktan, sıcaktan korunamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi Allah'a çağırmakla görevliyiz. Gözümüzün önünde şu anda 60 milyondan fazla insan, 70 milyon fazla insandan fazlası şu anda cehenneme doğru gidiyor. Ve biz onları, yani sizleri cehennemden kurtaramamanın hüznünü yaşıyoruz. Tabiatıyla bütün söylediklerimizin doğruluğu anlaşılacak. Ama o anlaşılana kadar, şu ana kadar geçmiş olan 30 senenin ötesinde daha birkaç sene daha geçecek. O seneler içinde ölen adamların hepsi sadece din adamlarının onlara doğruları söylememesi, anlatmaması sebebiyle cehenneme gidecekler. Şu anda dini öğretmekle vazifeli olanların omuzlarında dünyadaki en büyük vebal vardır. Sadece bizim İslam dininde değil, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de durum aynıdır. Çünkü üç din diye dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üç kitabın da esası, o kitaplarda yazılı olduğu veçiyle, üçünde de yazılı olduğu veçiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlar, sevgili insanlar, din adamları, hepinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için bunları anlatıyoruz, anlatmak mecburiyetindeyiz. Bizi dinlemiyorsunuz. O bizim kimliğimizi ispatlayan, Allah'ın Resulü olduğumuzu ispatlayan ceviz kabuğu olayında da bizi dinlemediniz. Ağzı kalabalık birçok insan, hep onlar konuştu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hep konuşacağız. Sizleri kurtarmak için bu ömrü harcayacağız.
Yıllar geçecek. Biliyoruz uzun bir ömrümüz var. Ne zaman ey din adamları, ne zaman o insanların vebalinden kendinizi kurtarabileceksiniz? Hepinizi, söylediklerimizi tetkik etmeye çağırıyoruz. Söylediklerimize inanın demiyoruz. Tetkik ettiğiniz zaman otomatik olarak inanacaksınız. Çünkü bizim söylediklerimiz değil, Kur'an'ın temellerini öğreneceksiniz. Sen bizden daha iyi mi biliyorsun diye düşünenler var aranızda. Biz size bir sual soruyoruz. Siz mi daha iyi bilirsiniz? Allah mı? Bir sual daha soruyoruz. Siz mi doğruyu söylersiniz? Öğrendiğiniz din ilmi mi doğruyu söyler yoksa Kur'an-ı Kerim mi? Bir sual daha soruyoruz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye dini Kur'an'dan mı öğretti yoksa sizin bugün öğrendiğiniz o din kitaplarından mı? Biz sadece Kur'an'ı öğrendik ve o Kur'an sizin öğrendiğiniz din öğretiminin insanları ve sizleri hiçbir şekilde kurtaramayacağını söylüyor. Ve sözlerimiz burada tamamlanıyor. İçimiz kan ağlayarak bir defa daha bitiriyoruz sözümüzü. Sizlere acımamak elde mi? Sevgili din adamları, bizim üzüldüğümüz nokta, insanlar cehenneme doğru şu anda 70 milyondan fazla yol alıyorsa, bu vebali sizin üzerinizde olan bir katliamdır. Sözlerimizi burada bitiriyoruz. Fitne katilden beterdir. Siz sadece söylediklerimizi, söylediğimiz Kur'an ayetlerini incelemediğiniz için ve bu sebeple bilmediğiniz için sizin sebebiniz de insanlar cehenneme doğru yürüyor. Ne kaybedersiniz ki inceleseniz? Doğruları gördüğünüz zaman etrafınızdaki insanları uyarsanız, onlar da kendi etraflarındakileri uyarsalar, doğrunun Kur'an olduğunu, 14 asır evvel bu İslam'ın yaşandığını, sizlere anlattığımız İslam'ın yaşandığını söyleseler, ne kaybedersiniz ki? Sevgili din adamları, kıyamette iki elimiz yakınızda olacaktır. Neye yarar ki? Siz size düşeni yapmadıktan sonra, incelemedikten sonra insanlara evet o sadece Allah'tan aldığı Kur'an hakikatlerini söylüyor demedikten sonra insanlar gözümüzün önünde cehenneme doğru yürüyorlar. Sevgili din adamları, sizler de cehenneme doğru yürüyorsunuz. En hazini dini öğretmekle vazifeli olan insanların dini bilmemesi. Bu yanlış ilimleri sebebiyle bizim öğrendiklerimizin yanlış olduğunu zannetmesi. Ve bu sebeple 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine sebebiyet vermesi. Biz size hiç şimdiye kadar bizim söylediklerimize inanın dedik mi? Hayır demedik. Biz bir şey söylemiyoruz. Biz size söylediğimiz Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Allah Teala'nın
Sizlere mağfiret etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti Allah-u Teala bize tamamlamayı mümkün kıldı. Evet, sözlerimiz acı, biliyoruz. Ama bütün din adamlarına soruyoruz. Sizler Allah'tan bizim öğrendiklerimizi öğrenmiş olsaydınız, bütün din öğretisinin insanları kurtaracak olan temel esaslardan yoksun olduğunu Allah-u Teala size ispat etmiş olsaydı ve size dinin Kur'an'daki aslını sizlere öğretmek üzere öğretseydi, din adamlarına öğretmek üzere öğretseydi, ne yapardınız? Bizimkinden farklı bir konumunuz olabilir miydi? Bir de şunu hiç düşünmüyorsunuz, neden kendimize bu kadar güveniyoruz? Bizim söylediklerimize inanın demiyoruz. Söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik ediniz diyoruz. Ölçü Kur'an'dır. Öyleyse ağır bir vebalin altındasınız sevgili din adamları. Sizlere ithaf olunur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili din adamları, huzurlarınızdan acıyla, yeisle ayrılıyoruz. Bir defa daha sizleri Allah'ın doğrularına, Kur'an'a davet ettik. Allah-u Teala'nın hepinizi vebalden kurtarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Kavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın yolunda bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz Kur'an'daki İslam. Ne demek istiyoruz Kur'an'daki İslam demekle? Demek istediğimiz son derece açık. Bugünkü İslam'la 14 asır evvel Kur'an'a uygun olarak yaşanan İslam birbirinden çok farklı. Bu farklılıklar için insanların dikkatini Allah'ın temel emirlerine çekebilmek için Kur'an'daki İslam'ın, gerçek İslam'ın zamanımızda ve önümüzdeki günlerde yaşanmasını temin için. Kur'an'daki İslam deyince İslam'ın sadece mutluluk kanadını alıyoruz ve ondan bahsediyoruz. Geri kalanı önem taşımıyor. Allah-u Teala insanoğlunu mutlu olsun diye yaratmış ve sahabe asr-ı saadeti yaşadılar Kur'an'a uygun standartlarda. Öyleyse bugün İslam neden ibarettir? Bugün İslam, İslam'ın 5 tane şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Diyorlar ki din alimleri, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz de ve 5 tane şarttan ibarettir Allah'a teslim olmak. İslam 5 tane şarttan ibarettir. Biz de bu 5 şartın hepsini gerçekleştiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız, İslam'ı yaşayanlarız diyorlar. Acaba gerçek böyle mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Şu perdeyi biraz sıyıralım, sisleri dağıtalım. Ve beraberce sizinle 14 asır geriye bir yolculuk yapalım. 14 asır evvel İslam neydi? 14 asır evvel İslam Kur'an'daki İslam'dı. Kur'an'daki İslam 6 tane safha içerir. 28 basamakta 6 safha. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İkinci safhada irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız ve teslim edersiniz. Bu ilk tesliminizdir. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz ahsen kılarak. Bu ikinci tesliminizdir. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim edersiniz ahsen kılarak. Bu üçüncü tesliminizdir. Altıncı safhada irşada ulaşırsınız. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim ederek bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. Ve dördüncü tesliminizi de tamamlarsınız. Öyleyse Kur'an'daki İslam yedi safhadan ibaret. Öyleyse kim yaşadı Kur'an'daki İslam'ı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe yaşadılar. Onların yaşadığı asra devre ne diyoruz? Sadece biz demiyoruz. Bütün dünya öyle söylüyor. Asr-ı saadet. Saadet devri. Öyleyse onlar saadet devrinin sahipleriydi. Asr-ı saadeti yaşadılar. Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak asr-ı saadet oluştu. Öyleyse bugün İslam'ı yaşadıklarını zannedenler İslam'ı yaşamıyorlar. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorlar. Bu ise İslam değildir. İslam'ın ne yazık ki zamanımızdaki izleri bu kadarını muhafaza edebilmiş. asırlar geçtikçe iblis İslam'dan bütün faktörleri, insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün asılları almış, yok etmiş. Böylece yok edilme standartları içinde bidatlar oluşmuş. İslam kaybolmuş, yok olmuş. İblis, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, irşat makamına ulaşıp tabi olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı Kur'an'daki ilimde olmasına rağmen ve sahabe bundan 14 asır önce bütün boyutlarıyla bunları yaşamasına rağmen yok ederek, bugünkü tatbikattan tamamen çıkararak İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış. Onunla yetinmemiş, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi de, ondan evvelki kademe olan irşada ulaşmayı da yok ederek İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı bir bitkisel hayata itmiş. Ve bugünün din camiasına ithaf olunur. Zamanımızda artık Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın 5 şartı yaşanıyor. Ha, bir de buna ilavete İslam'ın en geniş açıdan ele alındığı bir şey daha yaşanıyor. Fıkıh. Ama fıkıh hiç kimseyi kurtaramaz. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştıramaz. Dünya hayatını yaşamak için zaruridir. Ve bu konudaki alimlere de bu açıdan teşekkür ederiz ki fıkhı en güzel şekilde devam ettirmişler asırlardan beri. Hala da en güzel şekilde devam ettiriyorlar. Ama İslam'ı yaşamıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın Kur'an'daki İslam'ı 6 safhadan oluşuyor ve 28 basamaklık bir dizayn. Birinci basamakta olayları insanlar yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Bu değerlendirme son derece önemlidir. Çünkü insanlar bu değerlendirmeyi yaparak liyakatlerini ortaya koyarlar. Acaba Allah'ın seçmesine layıklar mı? Ne demek istiyoruz Allah'ın seçmesi deyince? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı yehdi ileyhi men yunib. İfade son derece açık, hiçbir tevhile meydan verebilecek olan bir özellik taşımıyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. E kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse 73 tane ayette zikredilen bir Allah'a ulaşma keyfiyeti var. Ve zamanımız İslam'ında artık tamamen tatbikattan çıkarılmış. İşte İslam'ın 6 safhası Allah'a ulaşmayı dileme talebiyle başlıyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız İslam'ı yaşamıyorsunuz demektir. Çünkü kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَعِنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a münaki olmayı, bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatının getirdikleri şeyler onları memnun eder. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman birinci aşama Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenlerin gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala ve hükmünü koyuyor. Dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte bugün Allah'a ulaşmayı kimse dilemiyor artık. Ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar diye adlandırılıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki İslam'dan gafil bir İslam tatbikatı bugün dünya üzerinde yayılmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunun muhtevasına dikkatle bakın. Bunun bedeli ağırdır. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah Teala şöyle diyor Rad 20 ve 21'de ve 22'de. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve la yankudun el misak. Misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Vellezine yesulune ma emerallahi bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini böylece yerine getirirler diyor Allah Teala. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece misaklerini bozmazlar. Ve yuhafune su'el hisab. Kötü hesaptan, yani kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olmasından korkarlar. Neden? Çünkü onları cehenneme götürecek. Ama demin gördük ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla. Dilemeyenlerin hepsinin kaybettikleri dereceler fazla. Öyleyse sahabe bir defa kötü hesaptan korkuyorlar. Kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkuyorlar. Bu açıdan da Allah'a ulaşmayı diledikleri kesin. Ama neticede zaten oraya ulaşacağız. Ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim. Rablerine karşı huşu duyanlar. Ancak huşu duyanlar Allah'a ulaşabilir. وَالَّذ۪ينَ سَابَرْ اِبْتِقَاءَ وَجَّ رَبِّهُمْ. Ve onlar sabırla Allah'ın veçhini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne yapmışlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş onlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler, iptiga edenler, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi, tevil açık. Ama Allah'ın zatını dileyenler ifadesi kesin. Burada ilk ile başlıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de, Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde, onlar Allah'ın rızasını dileyenlerdir diyor. Hiçbir lügat kitabında veçhin rıza anlamına geldiğini göremezsiniz. Yüz demek, zat demek, ama asla rıza değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir şeyler saklanmaya çalışılıyor. Ve de başarısız bir gayret. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın dizaynı içerisinde bir bütün. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Allah'a ulaşmayı dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Vel Asr suresi, Vel Asr, Asr'a yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandalar, hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandalarsa gidecekleri yer cehennem olur. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebeden orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Şimdi Allah Teala da Vel Asr'da diyor ki innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç. Kim bu amenu olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Yani onlar hüsranda olmayacaklardır. Bütün insanlar hüsranda olacaklardır. Ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. İşte onların hüsranda olmadığı kurtuluş ulaşacakları kesin. Ayrıca Hud suresinin 19. ayet-i kerimesinde, 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor Hazreti Nuh kavmine, dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amenu olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Kesinlikle amenu olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğu ortaya çıkıyor açıkça, kesinlikle. Ve Allah'a ulaşacakları da. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sadece orada yazmıyor ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Zümer suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimesinde daha bir açıklıkla Allah Teala ifade etmiş. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah Teala. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a döndüler, yöneldiler. Allah'a yönelerek Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. 18. ayet-i kerimede diyor ki onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor Allah Teala. Ve görüyoruz ki bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamışlar. Bu hedefe ulaşmışlardı. Ama birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sevgili öğrenciler, ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? O kişi mutlaka Allah'ın seçtiğidir, kalbinde hayır olandır. Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilenlerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir kısmı ne yazık ki gene dilemiyor. Dileyenler ne olur? Üçüncü basamağa ulaşırlar. Allah Teala böyle bir talebi derhal işitir, bilir ve görür. Çünkü hep kulunun kalbine bakar ve derhal Rahim esması ile tecelliye başlar. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Kişi dördüncü basamakta. Allah o kişiye tecelli etmek suretiyle Rahim esmasıyla o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alır. O kişinin kulaklarındaki ekinneti alır. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. O kişinin kalbindeki ekinneti alır ve yerine ihbat koyar. 2 dakika, 3 dakika içinde olay tamamlanmıştır Allah'ın rahim esmasıyla. Bu işlemler tahakkuk eder. İşte İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde Allah-u Teala'nın bahsettiği gözlerdeki hicab-ı mesture, kulaklardaki vakra ve kalpteki ekinnet, insanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile dost olamamalarını sağlayan unsurlar, ona yaklaşamadıklarını sağlayan unsurlar. Üçü de İsra 44-45'te geçiyor. Allah-u Teala Rahim esmasıyla gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Kişi o noktadan itibaren görmeye başlıyor ki irşat makamı diye bir makam var. Söylediklerini işitmeye başlıyor, manasına varmaya başlıyor. Ve kalbine indiriyor, kalbine de idrak ediyor. Artık kalbinde ekinnet yok. Allah'ın sonradan koyduğu ihbat var. Böylece kişi 7. basamağa ulaşıyor. 4. basamakta Rahim Esmasıyla tecelli, 5. 6. 7. basamakta Hicab-ı Mestüre'nin, vakranın ve ekinnetin alınması. Tabiatıyla alınınca da yerine ihbatın kurulması. 8. basamakta kişinin kalbine Allah tecelli ediyor ve 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Burası kalbin Allah'a karşı zikirden evvel huşu duymaya başladığı nokta. Toprak nasıl yağmura karşı haşyetle beklerse rahmeti için, kalp de bekliyor. Sonra 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve bu kişinin Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünden kalbine açılan bu nur yolu üzerine kişi zikir yaptığı zaman Allah'a katından gelen rahmetle fazl göğsüne giriyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalp mühürlü ama rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Böylece 11. basamakta sızıntı başlıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Burada artık kalbe yerleşen rahmet sebebiyle huşu var. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla Allah'tan mürşidini soruyor. Allah mutlaka ona gösteriyor. 13. basamak. Ve gördüğü mürşide o kişi Allah-u Teala'nın aldığı bu 10 tane ihsanla ulaştığı, önünde de söküp tövbe ettiği zaman 10 tane de nimet alıyor Allah-u Teala'dan. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, kalbin mühürünü açıyor Allah-u Teala. Üçüncüsü içindeki küfür kelimesini alıyor. Dördüncüsü kalbin içine imanı yazıyor. Ve kişi böylece mümin oluyor. Sonra o kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Sonra ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhun hidayeti başlıyor. 6. nimet. Nefs tezkiyeye başlıyor. Nefsin hidayeti başlıyor. 7. nimet. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. 8. nimet. Allah 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. 9. nimet. Rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor. 10. nimet. Ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Biz de zikir yapıyoruz. Bu noktadan sonra nefs tezkiyesine paralel bir yükselme olayı tahakkuk edecek. 14 asır evvele dönüyoruz. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Evet, kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
1: tabi olmuşlar. Tabiyetleri kesin.
0: İhtilaf olmayan tek konu bu. Herkes kesinlikle kabul ediyor ki evet, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmişler, tabi olmuşlar. Öyleyse 14. basamakta ikinci safa tamamlanıyor. Bundan 14 asır evvel sahabe 3. basamakta hepsi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş. Sahabe adını verdiklerimiz zaten geri kalanlar münafıklar. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve sahabe söylediğimiz istihaleleri geçirerek Allah'ın verdiği ihsanları alarak irşat makamına Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar ve mümin olmak şerefine ermişler. Hidayetleri de başlamış. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıp tabi olmuşlar. 14. basamak. Bugün insanlar ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne de tabiyetleri söz konusu. Tabi oldular mı ne diyor Fetih onda Allah-u Teala? Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Ama biat ettiklerini kesinleştiriyor Allah-u Teala. Zaten söylediğimiz gibi bu konuda ihtilaf yok. Herkes tamam diyor, tabi olmuşlar. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Bütün sahabe nefs tezkiyesi yapıyor. Zikir yapıyorlar. Dikkat edin. Farzlar arasında bugün zikir yok. Kur'an'daki İslam'da zikir farz. Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ın farkı, Allah'ın farzlarını bugün kimsenin dikkate almaması. Zikir farz mı? Zikir elbette farz. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi teptila buyuruyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Müzemmil 8. Zikir farz mıymış? Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Açık ve kesin farz. Peki çok zikir, günün yarısında çok zikir farz mı? O da farz. Diyor ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminu zikrullahe zikren kesira. Ey amin olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin Allah'ı. Farz. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 103. Feskürullahe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikir de farz. Ve Allah-u Teala farz kılmış. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Oraya geldiğimiz zaman bunu da ispat edeceğiz. Ve sevgili kardeşlerim, bugün ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir yok. Zikir artık farz değil. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikri kaldırmışlar, devreden çıkarmışlar. Artık zikir farz yok. Farzların arasında zikir yok. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın oynadığı korkunç oyunu görüyor musunuz? Zikir olmazsa ne olur? Bakınız şimdi ne olur göreceksiniz. Zikir olursa ne olur? Onu anlattığımız zaman zikir olmazsa ne olurun manası da verilecek. Bu noktadan itibaren zikre başlıyor sahabe. Ve nefslerinin kalbine bakıyoruz şimdi. Zikir yaptıkları zaman ne olur? Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek kalbin içine kalbe ulaşır. Kalbin mührü artık açılmıştır. Onu bastırarak zülmani kapıya kadar indirir. rahmet fazla salavatın baskısı ve zulmani kapı böylece mühürlenir zikir boyunca. Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavattan fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin çekim gücüne, iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Bunun için zaten kalbe yazılır. Onun çekim gücüne kapılan fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Bu birikim %1-2-3 derken %7'ye ulaşır. Evvela kalpte ne oluşmuştu? %2 rahmet oluşmuştu. O anda kalpte zaten %2 rahmet var. Şimdi %49'da fazıl oluşmak üzere harekete geçiyor sahabe. Ve nefsin kalbine ilk %7 nur birikimiyle nefsi emmarenin sahibi oluyorlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, asla yerine getirmez. Yasak ettiği bütün fiilleri ise işler. İşte nefsin kalbi evvelce %100 yalnız afetlerden oluştuğu için bunu yaparken, Allah'ın bütün emirlerine isyan edip yasaklarını gerçekleştirirken, nefsin kalbinde %7'si artık onu gerçekleştirmiyor. Allah'ın emirlerine itaat etmeye başlamış, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvame. Fela uksumu bin nefsi levvameti kıyame 7. O levvame nefsi yemin ederim diyor kişi. Günahları işliyor ama bunların nefsinin yaptığından emin, nefsini kınıyor. Çünkü gerçekten işlemek istemiyor. Ne zaman ilk %7 nuru biriktirirseniz vücudunuzdan ayrılıp sıratımızda kime ulaşmış olan ruhunuz zemin kattan birinci gök katına çıkar. Çünkü birinci gök katın kapısı açılmıştır ilk %7 nur birikimine nefsinizin kalbinde. İkinci defa biriktiği zaman nefsi levvamede nefsinizi kınadığınız noktada ikinci gök katına ulaşır ruhunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Onlara Allah'ın takvası, şeytanın fücuru ilham edilir. Allah'ın takvasının ilham edildiği noktada ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde %21, 3 tane %7 fazilet birikimi oluştu. Ne zaman ruhunuz dördüncü gök katına ulaşacak? Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, mutmain oldunuz, doyuma ulaştınız. Allah Teala diyor ki onlar zikir yaptılar ve kalpleri mutmain oldu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rahat 28. Böylece kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olmuş sahabenin. Bundan sonra bir daha %7 nur birikimi nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Fecir 28, radiyeten mardiye. Bir daha %7

ulaşır. Allah-u Teala son derece açık olarak bu olayı belirtiyor. Şura 13'te Allah dilediklerini kullarından dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın zatına ulaşan sahabe. Hepsi ulaşmışlar mı? Demin söyledik ki Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri kesinleştiriyor bunu. 17. ayet-i kerime Allah'a yönelmeyi kesinleştiriyor. Hepsi yönelmişler. 18. ayet-i kerime hidayete erdiklerini söylüyor. Hepsi hidayete ermişler. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Nefslerini tezkiye etmişler. Ve Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaştığınız anda Allah'ın size verdiği söz tamamlanmış olur. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Burada kişi üçüncü defa Allah ile olan ilişkilerinde üçüncü safhayı tamamlamıştır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamakta mürşidine ulaşmıştır. 21. basamakta da ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Peki bundan sonra ne olur? Burada kişi fena makamındadır. Nefsinin kalbindeki nurlar %49 salavat, %49 fazıldan oluşuyor. %2 de rahmetten oluşuyor. %51 nur birikimiyle kişinin nefsinin kalbindeki karanlıklar %100'den %49'a düşüyor. %51 gidiyor. Nurla kaplanıyor kişinin kalbi %51. Karanlıklar %9 kalıyor. Bunun manası şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebildiği için şeytanın kulu olan insanlar %100'üne tesir edebildiği için bu noktada şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorlar fizik vücutlar ve Allah'ın kulu olmanın %51'ini gerçekleştiriyorlar. Öyleyse ruh Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdi. Bütün insanlar hepimiz ezelde Allah'a ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz. Bununla kalmamışız. Allah'a ahd vermişiz fizik vücutlarımızı Allah'a kul edeceğimize dair. Kul olmakta da yolun yarısını aşmışız bu noktada. Ve Allah'a yemin vermişiz. Allah nefsimizi tasfiye edip, tezkiye ve tasfiye edip Allah'a teslim edeceğimizi. Onun da yarısına gelmiş oluyoruz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler gördüğünüz gibi. Ve bundan sonraki kesimlere geçiyoruz. Fena makamında ruhunuzu Allah'a teslim ettin, Allah'a ulaşmış olan ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. Gene Kur'an ifadesiyle sığınağa sığınır, meaba sığınır. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'a sığındı. %51 nur, %61'e ulaştı fena makamında. 61'e ulaşınca Allah-u Teala size bir taht ihsan eder. Bu Allah'ın zatında kaybolur ruhunuz. Bu sığınağa sığınmadır, evvap olursunuz. Sonra %61'i açtığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar Allah-u Teala size bir taht ihsan eder. Enam suresinin 129. ayet-i kerimesine gereğince. 127 miydi, 129 muydu? Bir bakayım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

127. Lehum darussalami inde rabbihim ve huve veliyuhum bima kanu yamelun. Onlar için teslim yurdu vardır Rablerinin indinde ve o Allah onların yaptıkları amelleri sebebiyle onlara dost olmuştur. Enam 127. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, zühd makamının sahibi olursunuz. Burası üçüncü velayet makamıdır. Yusuf suresi 20. ayeti kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedel karşılığı birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Bu kişi nasıl zahit oluyor? Her gün günün yarısından daha fazla zikrederek zikirsizliğe karşı zahit olduğunu ifade ediyor. Dünyaya karşı, dünya malına karşı zahit olduğunu, manevi değerlerin onun için değer kazandığını ifade etmiş oluyor Allah Teala'ya. Böylece bu noktada kişi zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %61'den 71'e yükselmiştir ve 81'e kadar böyle devam edecektir. Nurlar %81'e geldiği zaman kişinin zikri günün yarısından çok daha öteye geçmiştir. Ve bir gün fizik vücut nefsin kalbinde hala afetler olmasına rağmen onları kâre almaz ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Öyleyse böyle bir emrin yerine getirilme, %100 yerine getirilme olayı fizik vücudun Allah'a teslim olduğunu gösterir. Fizik vücudun Allah'a teslimi Nisa 125'te çok açık anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. Onlar ki fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim edip muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha sen kim vardır fizik vücut olarak? Fizik vücudun Allah'a teslimi muhsin olur. Peki bu fizik vücudun Allah'a teslim mertebesi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş mi? Kesin. İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki daha sonra ne olur? Daha sonra kişi daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi 25. basamağı aşmıştır. 26. basamaktadır. 22. basamakta fena makamının sahibi kişi. 23. basamakta beka makamının sahibi taht ihsan ediyor. 24. basamakta zühd makamının sahibi zahit oluyor. Zikri günün yarısını geçiyor. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 26. basamakta ulul albab makamının sahibi göğün birinci katı gösteriliyor sadece kendisine. Bu kişi hikmet sahibi oluyor. Bu kişi daimi zikrin sahibi bir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuş durumda. İki, kalp gözü açılmış durumda. Üç, kalp kulağı açılmış durumda. Dört, bu dört vasıf şartı sebebiyle üç tane de sonuç şartının sahibi. Hayır sahibi daimi zikir yaptığı için daima derecat kazanıyor. Allah ile her zaman konuşma imkanının sahibi, tezekkür sahibi ve aynı zamanda da hüküm sahibi. Böyle olan insanlara hikmet sahibi diyor Allah Teala ve zemin katın sırlarını görerek kalbi daimi zikre ulaşan bu kişinin kalbi sadece bir mertebe müzeyyen oluyor. Bundan sonra Allah Teala ona gök katlarını göstermeye başlıyor birer birer. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her birinde
kalp bir mertebe daha müzeyyen oluyor. Ve kendisine yedinci gökkatının, yedinci aleminin en yüksek noktası Sitret-i Münteha gösterildiği zaman ihlas makamı bitiyor. Ulu'l-Elbab makamı için Allah-u Teala diyor ki li ulu'l-Elbab yezkürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulu'l-Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de zikretmek söz konusudur diyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor, hidayete erdiğini söylüyor önce. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve hepsi daimi, o hepsi ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi ulul elbab makamına ulaşmışlar, daimi zikrin sahipleri. Sonra İhlas makamının dizaynına bakıyoruz. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla liyabudullâhe, Allah'a abd olmak için. Muhlisine, muhlisler olarak kalpleri, halis olanlar olarak. Lehuddine, Allah'ın dininde, onun dininde. Hünefaya, hanifler olarak. Onlar emrolunmadılar, Allah'a nefslerini halis kılarak teslim etmiş, muhlisler olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. İşte burada bir nefs teslimi söz konusu ve gene hanif olarak. Bütün sahabe ihlasa ulaştılar mı? Hepsi. İşte Bakara suresi 136. ayet-i kerime. Onlara deyin ki diyor Allah Teala nahnu lehu muslimin. Müslimun. Muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. Nefsin tesliminde bu ifade kullanılıyor. Nahnu lehu muslimun. Muhakkak ki biz Müslümanlarız. Zaten sahabe daha sonrasında gerçekleştirdikleri için, irşada ulaştıkları için bu basamağı kazandıkları ve onu geçtikleri kesin. Bu ihlas makamının muhtevasında kişi muhlis oluyor. Muhlis olan kişi 7 tane gök katını gördüğü zaman, yedinci gökkatı gösterildiğinde kendisi 7 tane müzeyyen olma mertebesini ihlas makamında tamamlıyor ve tövbe-i nasuha, salah makamına davet ediliyor. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse o kişi salah makamının başlangıç noktasına getirilmiştir. Tövbe-i nasuh, ihlas makamını salah makamına bağlayan bir koridor. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi salah makamının kapısını açmıştır. Salihlerden olmuştur. Ne olur? Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala salah makamının sahiplerinden bahsediyor. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor Allah-u Teala. Ve Ya Rabbi, nurumuzu tamamla derler diyor ve günahlarımıza mağfiret et derler diyor. Burada Allah-u Teala onların günahlarını örteriz diyor. Salah makamının ikinci mertebesinde kişilerin günahları örtülüyor. Ondan sonra Allah-u Teala üçüncü mertebesinde salah makamının onların üzerindeki
bir nuru oluşturuyor, salah nuru, ve onların günahlarını sevaba çeviriyor. Bir evvelki kademede talepte bulunmuşlardı Allah-u Teala'dan. Ve Allah-u Teala üst kademede bu talepleri yerine getiriyor. İkinci mertebede, salah makamının ikinci mertebesinde sadece günahların örtülmesi var. Üçüncü mertebesinde ise, üçüncü kademesinde ise günahların sevaba çevrilmesi ve o kişinin başının üzerinde salah nuru oluşması söz konusu. Daha evvel kişinin başının üzerindeki nursa devrin imamının ruhu. Ve kişi bundan sonra irşada ulaşıyor. Bütün sahabe 14 asır evvel hepsi irşada ulaşmışlar. İşte Beyne suresi 5. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizlerin taleplerine uysaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. İman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. Ve size küfrü, fıskı, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşmak 6. safhasını oluşturuyor İslam'ın. Sonra mı? Sonra bütün sahabe daha öteye geçmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hakka tukati, takvanın sahibi olmuşlar. İşte kim hakka tukati, takvanın sahibi olursa, bir hakkın takvanın sahibi olursa, yani iradesini de Allah'a teslim ederse, o teslimlerin sonuna gelmiştir. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşatla vazifeli kılınmış. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O sâbikûnel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı. Tabi'in ensara ve muhacirine tabi olanlar, yani sahabeye tabi olunduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahabe hakka tukati, takvanın da sahibi olmuş. Yani Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşada tayin ettiği bir grup oluşturmuşlar. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Burası irşat makamının, burası salah makamının 4. mertebesi. Salah makamının 3. mertebesinde irşada ulaşan kişi üçüncü mertebesinde günahları sevaba çevrilen ve salah nuruna kavuşan kişi 4. kademede irşada ulaşıyor. Bütün sahabe ulaşmışlar. Ondan sonra da 5. mertebede iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Yani iradenin Allah'ın iradesine bağlanıyorlar.
Allah onların iradesini affederek kendi iradesine bağlıyor. Bütün sahabenin iradesini Allah Teala bağlamış ki hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala vücuda getirmiş. Bütün sahabe bu hedeflere varmışlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuş, irşat makamının sahibi olmuşlar. Söylediğimiz gibi bu da ispat ediliyor. 14 asır sonra bugün bunların hepsi sadece inkar ediliyor, yok farz ediliyor ve İslam'ın 5 tane şartından ibaret olduğu iddia ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'daki İslam söylediğimiz gibi 7 tane safa içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Bütün sahabe gördünüz ki dilemiş. İkinci safhada irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz 10 tane insanla. Gördüğünüz ki bütün sahabe tabi olmuşlar. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edersiniz. Bütün sahabe teslim olmuşlar. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Bütün sahabe teslim etmişler. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Bütün sahabe teslim etmişler. Altıncı safhada irşada ulaşırsınız. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün sahabe Allah'a teslim etmişler. İşte bu Kur'an'daki İslam. 14 asır evvel sahabe tarafından yaşanan gerçek İslam. Bugün yerinde yerler esen İslam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, artık iblis İslam'ın cennet saadetine ulaştıracak olan şartlarını yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş, dünya saadetine ulaştıracak olan şartlarını da yok ederek, farzlarını da yok ederek İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış ve İslam'ı bitkisel hayata itmiş. İslam'ın yeniden öğrenilmesi zamanıdır. İnsanlar bu söylediğimiz 7 safhadaki hidayeti öğreneceklerdir. Bu çağ asrı hidayettir. Hidayet çağıdır, hidayet asrıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'deki İslam'a bakın. 14 asır evvel yaşanan İslam odur. Ve bugün İslam yaşanmıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hızla geçen zaman içinde bir saatimizi daha beraber geçirmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l mustakîm. Maktûbi aleyhim ve lenâ'lim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Tefsir deyince bir defa daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Allah'ın tefsirden çıkardığı sonuç, Allah'ın öğretisiyle Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Biz insanlar Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilemeyiz. Ancak Allah öğretirse biliriz ve size bu öğretiyle Kur'an açıklanıyor. Kur'an'ın ruhu. Zuhruf Suresi 55. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma asifu nen tekamna minhum fe agraknahum ecmain. Ve bunun üzerine lemma olduğu zaman asifuna bizi eseflendirdiler, üzdüler. İntikamna, intikam aldık. Minhum onlardan fe böylece bu sebeple agraknahum onları boğduk. Ecmain topluca hepsi. Esef etmek, üzülmek, yapılan bir haksızlığa karşı bir hissiyat duymak. Sizin bu davranışınızı esefle karşıladım gibi bir söz, olaydan negatif tesir altının belirtisi. Ve Allah Teala şöyle bir cümle koyuyor ortaya. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler. Esef etmemize sebebiyet verdiler. Yani bu olay bizi eseflendirdi, üzdü. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk diyor Allah-u Teala. Bütün biliyorsunuz suda boğulma söz konusu oldu. Hepsi için. Ve 56. ayet-i kerime Zuhruf suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe cealnahum selefen ve meselen il ahirin. Ve böylece cealnahum onları kıldık. Selefen selef. Gelip geçmiş olan. Geçmişte yaşamışlar olan. Olanlar. Ve meselen ve mesel. Örnek. Li el ahirin. Sonrakiler için. Böylece onları sonrakiler yani sonraki ümmetler için bir selef gelip geçmiş bir kavim ve örnek ibret kıldık. İbret alınacak bir vaka kıldık. Allah Teala'ya eseflendirecek bir davranış biçimi, arkasından da suda boğulmak. Allah Teala'nın dizaynı ve kavimleri nasıl dilerse öyle yaşatır.
Ve işte Osmanlıyken Allah'a ne kadar yakın bir kavim olduğumuz tarihin sayfalarında açık bir şekilde yer almış durumda. Ama şimdi Allah'tan ne kadar uzaktayız. Suç işlemekte dünya rekorlarına artık adımız giriyor. Allah'a yaklaşmak, Allah'tan uzaklaşmak açık ölçülerle bellidir. Ayet 57 Zuhruf Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Velemma duri bebnu Meryem'e mesela İza kavmuke minhu yasiddun velemma olduğu zaman dürübe mesela örnek verildi. İbni Meryem'e Meryem'in oğlu dürübe mesela örnek verildi. Dürübe İbni Meryem'e mesela Meryem'in oğlu örnek verildi. Dürübe mesela ikisi beraber örnek verildi manasına geliyor. İza o zaman kavmike senin kavmin minhu ondan yasıddûne bağırıyorlar.

şöyle bir sonuç çıkıyor. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı.

Allah Teala Enbiya suresinin 98. ayet-i kerimesinde diyordu ki: "İnnekum ve ma ta'budune min dunillahi hesabu cehenneme entüm leha varidune." Muhakkak ki siz ve Allah'tan başka taptığınız şeyler cehennem odunusunuz, yakıtısınız. Siz de oraya gireceksiniz ayetini duyunca biz taptığımızda Hz. İsa ile beraber yenmeye razıyız diyerek alay edip varmışlardı.

Enbiya 101 İnnellezîne sebe katlehum minel hüsnâ ulâike anhâ mib'adûn. Allah-u Teala kendilerine güzellikler takdir edilmiş olanların ateşten uzak tutulacağını bildirmişti. Muhakkak ki kendilerine güzellikler takdir edilmiş olanların ateşten uzak tutulması söz konusudur diyor Allah-u Teala. Yani Hazreti İsa onlarla beraber cehenneme girmeyecekti. Çünkü Hazreti İsa onlara açıkça ben Allah'ın oğlu değilim diyordu. Allah benim de Allah'ımdır, sizin de Allah'ınızdır, hepimizin Rabbidir. Ama onlar Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu konusunda daha da öteye giderek ikinci bir Allah olduğu konusunda kesin ısrarlılar. Alay etmelerinin sebebi bu. Yani taptığınız şeyler de siz de cehenneme gideceksiniz deyince aslında Allah-u Teala putperestlere sesleniyor bir. Bir de Meryem oğlu İsa'yı Allah kabul edip de ona tapmaya kalkanlardan bahsediyor. Ama Hazreti İsa bu konuda hatalı değil. O hiç kimseye Allah'ın oğlu olduğunu söylememişti. Allah Teala diyor ki Hazreti İsa'ya, sen benim oğlum olduğunu iddia ediyor musun, doğru mu? Bunun doğru olmadığını en iyi sen bilirsin diye cevap veriyor Hazreti İsa. Bunun doğru olmadığını en iyi sen bilirsin. Ben onların hepsine Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbimizdir. Allah benim babam değildir, ben de onun oğlu değilim. Ben de sizin gibi bir insanım. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Ayet 58'de Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve kâle ve kâlu e âlihetuna hayrun em hüve ma dere buhu leke illa cedela bel hum kavmun hasimun. Ve kalu ve dediler e mı alihetuna bizim ilahlarımız hayrun daha hayırlı em yoksa ve o ma dere buhu onu örnek vermediler leke sana İlla den başka cidden mücadele tartışma bel hayır hüm onlar kavmin bir kavim hasimun düşmanlar düşman olanlar ve bizim ilahımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır onlar düşman bir kavimdir.

adetine ilahlarımız. Allah'tan kendilerine bahsedildiği zaman bizim bu kadar ilahımız var. Onlar mı hayırlı, bizim ilahlarımız mı hayırlı? Yoksa o mu, Allah mı dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler diyor Allah Teala. Yani putlara tapanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a tapmasına fena halde içerliyorlardı. Ve devamlı ona karşı çıkıyorlardı. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler diyor Allah Teala. Bu ilahlarına hayırlı demeleri neden hayırlı? Diyorlar ki bu Mekke'de bu ilahlar bu büyük salonda mevcut olduğu için tapılan putlar, burası devamlı puta tapan herkesin gelip müracaat ettiği bir ticaret merkezi haline geldi. Ve biz bu putlar sebebiyle para kazanıyoruz. Para kazanmak da bir hayırdır diye düşünüyorlardı. Yani Allah'a tapmanın hayrı, puta tapmanın hayırsızlığını değil, putların getirdiği para sebebiyle neticede hayra ulaştıklarını düşünüyorlardı. Para kazanmak hayırlı bir şey onlara göre, putlar sebebiyle de olsa. Oysa ki Allah-u Teala hayrın derecat kazandıran işlemler olduğunu, şerrin derecat kaybettiren işler olduğunu söylüyor. Hangi olay bize derecat kazandırırsa o hayırdır. Hangi olay bize derecat kaybettirirse o şerdir. Allah-u Teala Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki hayır ve şer konusunda kıtal, yani savaş size kirih gelse de üzerinize sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki siz onları seversiniz ama onlar şerdir. Öyle şeyler de vardır ki siz onları kerih görürsünüz ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Gerçekten insanlar, biz insanlar hayrı bizi sevindirecek şeyler, şerri de bizi üzecek olan şeyler olarak değerlendiririz. Oysa ki Allah'ın dizaynında hayır bize derecat kaybettiren, kazandıran olaylar, affedersiniz, şer de bize derecat kaybettiren olaylar olarak değerlendiriyor. Ve bu açıdan meselemize baktığımız zaman ne kadar ters şeylere hayır dediğimize bir misal verelim. Birisi bir başkasının bir şeyini çalıyor. Mesela parasını çalıyor. Ve çalan kişi o parayı çaldığı için memnun, parayı dilediği gibi harcayacak. Ama aslında derecat kaybediyor. Şer işlemiş oluyor derecat kaybettiği için. Malı çalınan da üzüntülü, malı çalındığı için. Ama aslında hırsızın kaybettiği bütün dereceyi o kazanmıştır. Bütün derecatı o kazanmıştır. Derecat kazandığı için hayra ulaşmıştır. Ama hayra üzülüyor. İşte onun için Allah Teala diyor, siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Zuhruf Suresi 59. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İn hüve illa abdün en amna aleyhi ve cealnâhu meselen li beni İsrail'e. Li beni İsrail. İn illa sadece hüve o in
illa sadece. İn hüve illa. O sadece. Abdün kul en'amna nimetlendirdik. Aleyhi ona onu ve ceannahu onu kıldık. Meselen. Mesel. Örnek. Li için Beni İsrail'e İsrailoğulları. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek, ibret kıldık. Hazreti İsa'nın da Allah'ın bir kulu olduğu, sadece nimetlendirdiği bir kul olduğu söyleniyor. Hazreti İsa doğduğu zaman diyor ki, Allah Teala beni yarattı, namaz kılmamı emretti ve beni peygamber kıldı diyor, nebi kıldı diyor. Gerçekten Hazreti İsa Allah Teala tarafından peygamberlikle nimetlendirilen Allah'ın bir kuludur. Babasız doğmuştur ve Cebrail Aleyhisselam'ın bir anda onu oluşturması şekliyle anne karnında vücuda gelmiştir. Allah Teala ona kitap vereceğini, hikmet vereceğini söylüyor ve Hazreti İsa'yı peygamber olarak yaratıyor. Ayet 60 Zuhruf suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Velev neşa'u le cealna minkum melaiketen fil ardı yahlukun yahlufun. Velev eğer şayet neşa'u dileriz le elbette mutlaka cealna biz kıldık minkum sizden melaiketen melekler fi el ardı yeryüzünde yahlufune halef olurlar, yerine geçerler. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık.

Allah Teala eğer dileseydik biz insanlardan sizden melekler kılardık diyor. Yapamaz mı? Elbette yapar. İnsanları melek hüviyetine getirir. Melekleri insan hüviyetine de getirebilir. Nasıl ederse öyle yapar. Eğer dileseydik diyor mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek olan melekler kılardık, yaratırdık yani. İnsanlarla melekleri birbirinden net bir şekilde ayırmamız lazım. İnsanlar hür iradeli mahluklar olarak yaratılır. İnsan davranışlarında bütünüyle hürdür. Bu sebeple meleklerden de üstündür. İnsan muhtevasında ruh taşımaktadır. Bu sebeple de meleklerden üstündür. Allah'tan gelen, kendisine emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'a geri dönecek olan bir ruha sahiptir insanoğlu. Meleklerin hiçbirinde Allah'ın ruhu mevcut değildir. Melekler sonsuza kadar yaşarlar ama sadece kendilerine verilen tek bir görevi yapmak için yaratılırlar. Sadece 4 melek bunlardan değişik özellikler taşırlar. İsrafil aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselam. Bu 4 melek meleklerin en üstünleridir ve onların Allah Teala tarafından verilmiş bir iradi yapısı mevcuttur. Diğer melekler iradi yapının sahibi değillerdir. Allah'ın kendilerine emretmiş olduğu şeyleri yaratıldıklarına itibaren sonsuza kadar devam ettirirler. Vazifeleri neyse o vazifeyi sadece yapmakla görevlidirler. Sonsuza kadar bu görev devam eder. Cennette vazifelendirilen huriler ve kılmanlar, cehennemde vazifelendirilen zebaniler aynı görevlerin sahipleridir. Arşı tutan melekler de yer çekimi kuvvetine mani olacak olan bir görev yaparlar. Bütün melekler kendilerine verilen görevleri yapmak üzere programlanmıştır. Başka bir hüviyetleri mevcut değildir. O istisna olan 4 tane melek hariç. Ve Zuhruf Suresi 61. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu le ilmün lis saati fela temterunne biha vette biuni haza sıratun mustakim ve innehu ve muhakkak ki o le elbette mutlaka ilmin ilim li es saati o saat için fe o zaman öyleyse la temterunne sakın şüphe etmeyin. Biha onda, onun hakkında ve ittebiuni ve bana tabi olun. Haza bu, sıratın yol, müstakimin, istikamet verilmiş, yönlendirilmiş.

Ve muhakkak ki o gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana, yani Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir.

Muhakkak ki o gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir. Biliyorsunuz kıyametten evvel Hazreti İsa mutlaka yeryüzüne inecek. Bu dünyaya inecektir. Ve ineceği zamanlara da çok yaklaşmış bulunuyoruz. Muhakkak ki o gerçekten o saat, yani Hazreti İsa'nın inişi kıyamet saat zamanı için bir ilimdir. Ondan sakın şüphe etmeyin diyor. Yani Hazreti İsa'nın ineceğinden, kıyametten evvel dünyaya geri döneceğinden sakın şüphe etmeyin. Bana, yani Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Gerçekten tabi olduğumuz an, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an birinci sırat-ı müstakimin üzerindeyiz. Zuhruf suresinin 61. ayet-i kerimesi birinci sırat-ı müstakime işaret ediyor. Allah'a tabi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda ilk sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ne oluyor? Daha dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. Allah'a kul olmanız, Allah'a tabi olmanız demektir. İlk sırat-ı müstakimin üzerinde oluyorsunuz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde buradaki sırat-ı müstakim kavramına dikkat edin. Bu sırat-ı müstakim kavramında Allah'a uymak, tabi olmak meselesi Allah'a ulaşmayı dilemekle tecelli eder. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَّابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki onlar, sahabe yani, şeytana, tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar. Neden, nasıl kaçındılar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Bu sebeple tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar. Yani kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Onlara müjdeler vardır, tamam. Kullarımı ifadesini kullanmış. Yani tağuta kul olan sahabenin Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek Allah'a kul olduğu ifade buyuruluyor. İşte orası Allah'a tabi olunduğu nokta. Tabi olunduğu anda kişi kurtuluşta. Ve 62. ayet-i kerime kurtuluşta dediğimiz, yani o kişi tağuta kulken Allah'a kul oluyor. Ve Allah'a uymuş oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın emrine uymuş oluyor. Allah'a tabi olmuş oluyor. ikinci ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yesuddu nekumul kumuş şeytan. Şeytanı. İnnehu lekum adivun mübin. Ve la yesuddun nekum. Sakın sizi engellemesin, men etmesin. Şeytan,
İnnehu muhakkak ki o lekum size sizin için aduvun düşman mübinin apaçık. Ve şeytan sizi şeytan sakın sizi sırat-ı müstakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Bu ayet-i kerimede sırat-ı müstakimden men etme müessesesi konulmamış. Sırat-ı müstakim kelimesi geçmiyor. Ama Allah bir evvelki ayet-i kerimede İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Allah-u Teala'ya Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olmak sırat-ı müstakimdir. Ve şeytan sizi sakın bundan men etmesin diyor. Zaten men ettiği sürece kişi tağutun kulu. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an tağutun kulu olmaktan kurtuluyor. Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Ve tabi sırat-ı müstakimden de şeytan onu men edememiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Bu iki ayeti birleştirdiğiniz zaman Zuhruf 61 ve 62 Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tabi oluyorsunuz. Allah'ın kulu oluyorsunuz. Tağutun kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde oluyorsunuz. Ve şeytan insanları sırat-ı müstakimden men etmeye çalışır. Ne diyordu İblis Allah-u Teala'ya Allah onu huzurundan kovduğu zaman Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince diyordu ki eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben bütün bu insanların önlerinden, arkalarından sağ

kıyamet günü insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan tek bir fırka hariç bütün fırkalar, 72 fırka geçmiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifi. 72 fırka hepsi tağuta, şeytana, tağut kullanmıyor Allah Teala, hepsi şeytana kul oldular diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırka ve dinemeyen bütün diğer fırkalar, o tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar, ki toplamı 72 fırkadır, hepsi şeytan, hepsi kafirleri ifade ediyor. Tağutun ve şeytanın kulları olduklarını, olmalarını ifade ediyor.

şeytan sakın sizi sırat-ı müstakimden men etmesin diyor Allah Teala. Şeytanın bizatihi şeytan var. Bir de insan şeytanlar var. Cin şeytanlar var. Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde insan şeytanlardan bahsediyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimden men eden insan şeytanlar. Burada şeytan sizi sırat-ı müstakimden men etmesin diyor. Orada insanlardan bahsediyor Allah Teala. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalü dalalen ba'ida. Diyor ki onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan, Allah'ın sırat-ı müstakiminden men ederler diyor Allah-u Teala. Allah'ın yolundan, Allah'ın sırat-ı müstakiminden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Görüyorsunuz ki sadece şeytan Allah'ın yolundan men etmiyor. İnsanlar da var. Allah'ın yolunda men edenler, Allah Teala insan şeytanlara, cin şeytanlara ve şeytan olan şeytanlara tağut diyor. İnsanları Allah'ın yolundan saptıran insan şeytanlar. Zuhruf suresi 63. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma ca'e İsa bil beyinati kâle kat ci'tukum bil hikmeti ve li beyine lekum بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني. Kelimeler ve lemma ca'e ve geldiği zaman İsa, Hazreti İsa bi el beyinati beyineler ile mucizelerle deliller ile kale dedi kat olmuştu. Cetukum size geldim. Bi el hikmeti hikmet ile veli ubeyyine size beyan etmem açıklamam için lekum size sizin için ba'de bazı bir kısım ellezi onlar tahtelifune siz ihtilaf ediyorsunuz fihi hakkında ittekullâhe fe itteku Allah'e fe öyleyse itteku Allah'e Allah'a karşı takva sahibi olun ve itiûni ve bana tabi olun. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında itiraf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti

Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya söylettiği şeyler, onun Tur Dağı'ndan aşağı inişinde elinde bulundurduğu tabletler, beyineler, Allah'ın ona verdiği tabletler ve tabletlerle iniyor. Ve hakkında hitap ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve bana tabi olun diyor. Sonra ne olduğunu görüyorsunuz. Samiri'nin bir buzağı heykeline Hazreti İsa'yı aşağıda bekleyenlerin büyük kısmı tapmaya başlıyorlar. Zuhruf suresi 64. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe huve rabbi ve rabbukum. Fa'buduhu. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İnnallâhe muhakkak ki Allah huve o Rabbi benim Rabbim ve Rabbikum ve sizin Rabbiniz. Fa'buduhu fe o zaman öyleyse ubuduhu ona kul olun. Haza bu sıratın yol müstakimun. İstikamet verilmiş, yönlendirilmiş. Muhakkak ki Allah o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şimdi birçok kişi Allah-u Teala'nın buradaki fe u buduhu ona öyleyse ona kul olun. Fe öyleyse u buduhu ona kul olun ifadesini ona kulluk edin anlamına kullanıyorlar şeklinde Türkçeleştiriyorlar. Allah'a kulluk etmek, yani ibadet etmek, kulluk etmek, Allah'a ibadet etmek. Allah'a ibadet etmekle Allah'a kul olmak aynı şey değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanı ibadetler hiçbir şekilde kurtaramaz. İslam'ın 5 şartını bütün ömrü boyunca bir insan yapsa, Allah'a ulaşmayı dilemese, o insanın kurtuluşu mümkün değildir. Ve hiçbir zaman o kişi Allah'a kul olamaz. Allah-u Teala burada Allah'a kul olun diyor. Ve sırat-ı müstakimden bahsediyor. Neden? Çünkü kim Allah'a kul olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o anda sırat-ı müstakimin üzerine, birinci sırat-ı müstakimin üzerine ulaşmıştır. Bu sırat-ı müstakim üzerinde o Allah'tan 7 tane furkan alacaktır. Görmeyen gözleri görmeye başlayacaktır. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, Allah'a göre ölü kabul edilen bu kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren aldığı furkanlarla gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete kavuşacaktır. Bu ise onun Allah'a kul olduğunun kesin işaretidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulmuştur kişi, Allah'a kul olmuştur. Allah Teala onu söylüyor. Allah'a ibadet edin tarzındaki bir ifade olsaydı insanlar Allah'a ibadet edeceklerdi, namaz kılacaklardı, oruç tutacaklardı, İslam'ın 5 şartını gerçekleştireceklerdi ama Allah'a kul olamayacaklardı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın inceliklerini hep insanlar 14 asır geçmiş aradan ve unutmuşlar. Allah'a kul olmak, abd olmakla
Allah'a ibadet etmek, abid olmak aynı şey değil. İbadet eden herkes ibadet eder. Ama o ibadet eden kişiler Allah'a ulaşmayı dinemedikçe Allah'a kul olamazlar. Tağuta kul olmakta devam ederler. Tağuta kul olmaktan kurtulmanın yolu Allah'a kul olmaktır. Bu ise mutlaka Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Başka türlü mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'a kul olmak. Ve Allah Teala sadece Allah'a kul olanların sırat-ı müstakim üzerinde olacağını söylüyor. Çünkü birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka üzerinde bulunduğu bir sırat-ı müstakimdir. Burada da Allah Teala bu ayette de birinci sırat-ı müstakimi işaret ediyor. Öyleyse Allah'a kul olun, işte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul oluyorsunuz ve kul olduğunuz anda birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz.

Buraya notumuzu yazalım inşallah. Zuhruf suresi 64. ayet-i kerime. Muhakkak ki Allah benim de sizin de Rabbinizdir.

Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir.

Birinci sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, Allah'a kul olduğunuz anda birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz. Kul olduğunuz anda da birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ve Zuhruf Suresi 65. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fetelefel ahzabu min beynihim fe veylun lillezine zalemu min azabi yevmin elim. Fahtelefe, fe ihtelefe. Fe sonra ihtelefe, ihtilaf ettiler. El ahzabı, hizipler, gruplar. Min beynihim, kendi aralarında. Fe artık, veylün yazıklar olsun vay haline. Li ellezine, lillezine, o kimselere, onlara, zalemu, zulmettiler, min azabi, azaptan, yevmin, gün, elimin, elim, elim, acı. Sonra gruplar, kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün, azabından, zulmedenlerin, vay haline.

İşte burada insanların ihtilaf ederek kendi aralarında zulüm yaptıkları anlatılıyor. Bu neyi anlatıyor? Allah Teala Rum Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde gruplara, hiziplere ayrılmışlardır. Ayrı topluluklar oluşturmuşlardır, hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Burada fırkalara ayrılanlar var. Bir de tek bir fırkada olanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırkayı temsil ediyorlar. Onun dışında kalan bütün fırkalar, 72 fırkanın her birisi fırkalara ayrılmış olanları temsil ediyor. İşte onlar ihtilafa düşenler ve bunlar aslında hem kendilerine hem de ihtilafa düştüğü insanlara, ihtilafa düşürdükleri insanlara zulmediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kendileri dalalette, başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. Hem kendine zulüm, hem onlara zulüm. İşte başka insanları Allah'ın yolundan ayıranların durumuna bakıyoruz. Onların hem kendilerine hem de başkalarına zulmettiklerini görüyoruz. Nisa 167 ve 168. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَتْلَلُوا دَلَالًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar ki diyor Allah Teala, başka insanları Allah'ın yolundan, sebilden men ederler. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem zalimdirler hem de kafirdirler. Başka insanları Allah'ın yolundan ayırdıkları için onlara zulmediyorlar. Ama bu zulmü yaptıkları için kendileri de derecat kaybediyorlar. Kendilerini de zulmetmiş oluyorlar. İşte bu zulmedenlerin gideceği yer cehennem. Allah Teala burada işaretini veriyor. O cehenneme gidecek olanlar için. Zuhruf Suresi 66. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Hel yenzurune ile sa'ate en yeti yehum ba'teten ve hum la yeş'urun. Hel mı yenzurune, bekliyorlar, illa'den başka, ancak es-sa'ate, o saat, en yetiyehum, onlara gelmesi, ba'teten ansızın, ve hum ve onlar, la yeş'urun, onlar farkında değiller. O saatin, yani kıyametin, onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Kıyamet ansızın gelecektir sevgili kardeşlerim. İnsanlar hiç farkında olmadan kıyametin ansızın geleceğini görecekler. Zuhruf suresinin
67. ayet-i kerimesi. Vakit dolmuş oluyor. 66. ayet-i kerimede konumuzu tamamlayalım inşallah. Onlar hiç şuurunda değillerken kendilerine apansız geri verecek. Onlar hiç kıyametin farkında değilken ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Kıyamet günü ansızın geri verecek. Geçmişten geleceğe doğru giden hareket halinde olan zaman duracak. Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji sona erecek. Dünya güneşle ve ay dünyayla birleşecek. Bütün gezegenler merkezlerindeki güneşe ulaşacaklar. Ve kainat gravitasyon sebebiyle küçülmeye başlayacak. Zaman da geriye dönecek. İşte böyle bir olay sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Bir Kur'an dersinde birlikte olduk. Ve size Kur'an'ın ruhunu inşallah anlattık. Sırat-ı müstakimin nerede, ne olduğunu, hangi şartlar içinde bir insanın ne zaman Allah'a kul olduğunu, tağuta kul olmaktan ne zaman kul kurtulduğunu bu saat içindeki derslerde size inşallah ifade ettik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Kur'an'dan kopan kavramlardan birinde Yüce Rabbimiz bizleri beraber kıldı. İrfan. Allah-u Teala'nın indinde biliyorsunuz ki İslam 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşur. İrfan müessesesi arif olmayı ifade eder. Urf kökünden gelen bir dizaynla karşı karşıyayız. Arif olmak, irfanın sahibi olmak, irfan ehli olmak, irfanla emretmek, takım ayrı muhtevayı ifade eder. Arif olmak bir insanın ya kalp gözünün açılmasıyla görme açısından irfan sahibi olması söz konusudur veya İşitme hassas açısından kalp kulağının açılmasıyla Allah'ın söylediklerini işitir olması söz konusudur. Her ikisi de irfanın ayrı bir parçasını oluşturur. İrfan, ilmel yakinin bittiği, aynel yakinin başlamasından evvelki bir devrede oluşan bir müessesedir. İrfan ehli olmak, arif olmak demektir. Fiziğin ötesine geçişi kesin olarak muhtevasına alır. Ama irfanın bütün boyutlarıyla devreye girdiği yer daha ötesidir. Kalp gözünün, kalp kulağının açılmasının ötesinde kişinin her an Allah ile konuşabilmesi, ehli hayır oluşu, ehli hikmet oluşu, hepsi bir arada geldiği zaman o kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Hem kalp gözü açılmıştır, hem de kalp kulağı açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde ilmen yakine baktığınız zaman bunun 21. basamakta tamamlandığını görürsünüz. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta davranış biçimleri ortaya konur. Allah'a ulaşmayı dilerse kişi 3. basamaktadır. 4. basamakta rahim esmasıyla tecelli söz konusudur. Sonra Allah-u Teala bir takip basamaklarda o kişinin görme, işitme ve idrak etme hastasındaki engelleri alır. Kalbine ulaşır kişinin. Gözünden kalbine yol açar. O kişiyi huşu sahibi kılar. Bundan sonra kişi
nefs tezkiyesine başlar ve nefsinin kalbinde afetler %7 %7 azaldıkça, yerini fazlalara terk ettikçe, o kişinin ruhu gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlara tırmanır ve Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Buraya kadarı Allah'ın garantisi altında bir müessesedir. Burası 21. basamaktır. Allah'ın zatında yok olmak 22. basamağı ifade eder. Burası velayetin ilk makamıdır. Kişi ...22. basamakta ruhu Allah'ın zatında yok olan birisidir. 23. basamakta kendisine Allah katında taht verilen beka makamının sahibidir. ...24. basamakta günün yarısından daha fazla zikreden birisi olur o kişi. Olamadığı sürece 24. basamağa ulaşamaz. Zühd makamı mutlak olarak günün yarısından daha fazla zikri gerektirir. Bu gerçekleştikten sonra fizik vücudun Allah'a teslimi mümkün olur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. İşte bu 4 basamak fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Bu 4 makam 7 makamlık İslami statünün 5. 6. ve 7. makamlarında ki hikmet sahibi olmaktan evvelki kesimi ifade eder. Bu 4 basamak hikmete geçişin köprüsüdür. Burada hikmet ehli olmak, ulu'l-elbab olmak mutlak bir temel şart gerektirir. Bu daimi zikirdir. Daimi zikir olmazsa hiç kimse ulu'l-elbab olamaz. Ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleridir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'a zikredenlerdir. Bir insan 21. basamağa, hatta 22. basamağa ulaşana kadar, ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar normal standartlarda irfan sahibi olmaz. Kalp gözü, kalp kulağı açılmaz. Ama bazen Allah Teala dilerse oralarda da kişiyi irfan sahibi yapar. Fiziğin ötesinde ya görme açısından ya da işitme açısından Allah'ın bir lütfuna ulaşan kişi, daimi zikre ulaşmadan kalp gözü açılan veya daimi zikre ulaşmadan kalp kulağı açılan veya daimi zikre ulaşmadan her ikisi de açılan bir insan irfan sahibidir ama hikmet sahibi değildir. İrfanın var olduğu nokta 22, 23, 24 ve 25. basamaklardaki köprünün üzerinde seyri sülükten sonra devam edilen yoldur. İlmel yakin bitmiştir 21. basamakta. Ama aynel yakin başlamamıştır. Aynel yakin mutlaka 7 tane şart gerektirir. 5, 2, 7 şart.
Bu yedi şarttan birincisi daimi zikrin sahibi olmaktır. İkincisi daimi zikrin sahibi olunduğu için devamlı olarak kalbe Allah'ın nurları gelip kalbi %100 aydınlık tutacağı için o kalbin bir daha kararması söz konusu değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Bir daha kalbe geri dönmeleri devamlı nur kalbi doldurduğu için mümkün değildir. Bu sebeple nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bu hikmetin ikinci vasfıdır. Nefsin kalbinde afetler olmadığı cihetle Allah-u Teala bu kişiye mutlaka kalp gözü nimet olarak verir. Mutlaka kalp kulağı nimet olarak verir. Kalp gözü ve kalp kulağı. İşte burada bu gelen kalp gözü ve kalp kulağı nimetleri kişiyi hikmet sahibi yapar ama temel şart daimi zikre ulaşmaktır. Ayrıca üç vasıf şartı daha kazanır kişi. Ehli tezekkür olur. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olur. Ehli hayır olur. Daimi zikrin sahibi olduğu için 24 saat boyunca devamlı derecat kazanır. Her saniye 700 derecat kazanmakta devam eder kişi. Devamlı daimi zikrin sahibi olduğu için. Ve bu vasıflardan yedincisi de o kişinin ehli hüküm veya ehli hikmet olmasıdır. İkisi de aynı kökten geldiği için bir faktör sayılır. O kişi hakim veya hakim olarak bir görevin sahibi olduğunda mutlaka Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlak olarak adaleti tahakkuk ettirir. O kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman her ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyar. İster ehli hüküm, ister ehli hikmet olsun, kişi bu sebeple 7 ayrı vasfın sahibidir. Hikmet bunların yedisinde gerektirir. Hikmette bulunan kalp gözünün açık olması ve kalp kulağının açık olması örfün, irfanın temel gereğidir. Her hikmet sahibi mutlaka irfanın sahibidir. Ama her irfanın sahibi hikmetin sahibi değildir. İşte Kur'an'ın unutulmuş kavramlarından bir tanesi de irfandır. Allah Teala nehyi anil münker, emri bil maruf diyor. Maruf irfan ile aynı muhtevayı taşıyor. Bir kişinin irşat makamına tayin edilmesi o noktada o kişinin emri bil maruf yapmak için Allah'tan yetki alması manasına gelir. Bu o kişinin Allah-u Teala tarafından iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle irşat makamına irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin edilmesi anlamına gelir. Kim
yerlerin melekûtu gösterilmişse kendisine, o ulu'l-elbâb olmuştur, hikmet sahibi olmuştur. Sonra göklerin melekûtu gösterilecektir. Ve muhlis olacaktır. İrşad olacaktır. Yedi kat göklerin melekûtu gösterilecektir. Sitretin müntahaya kadar yedi tane gök katının hepsini görecektir. Yedinci katın yedi alemini de görecektir. İndilahiye ulaşacaktır yedinci alem. Oradaki en yüksek noktadaki ağacı gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir kişi. Tövbe-i Nasuh daveti o kişinin salah makamına geçişidir. Ve bu salah makamındaki işlemler ard arda oluşur. Allah o kişinin günü Tövbe-i Nasuh'a davetiyle Tövbe-i Nasuh'unu o kişi Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tamamladığı zaman salah makamına geçmiştir. Birinci kademesindedir Tövbe-i Nasuh. İkinci kademesindeki kişi hemen arkasından otomatik olarak gelir. Allah o kişinin günahlarını örter. Mürşide ulaştıktan sonraki günahlarını. Sonra Allah Teala o kişiye salah nuru verir nimet olarak. Üçüncü kademesidir salah makamının. Sonra da onun günahlarını örttüğü günahları bir de sevaba çevirir. Salah makamının dört kademesi. Ve beşinci kademede o kişinin iradesini Allah-u Teala teslim alır. İradenin teslimiyle beraber o kişi için artık Allah'ın bütün emirlerini talep etmek ve yerine getirmek söz konusudur. Kişi kendi iradesiyle bir şey yapmama noktasına ulaştırılmıştır. Her an sorar ne yapması gerektiğini. Allah Teala da her an emrini verir. Kişi de emirleri yerine getirir. Getirdikçe Allah'ın o emirleri vermekte hangi hikmetleri hedef gösterdiğini kişi her olayı yaşadıkça idrak eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu makama ulaşmışlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için diyor ki o sabikunel ebelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde bütün sahabe irşat makamına tayin olmuş. Tabi'in sahabeye tabi olmuşlar, ensara ve macirine. Peki tabi'ine de tabi olunmuş mu? Evet, daha sonra da tabi'ine tabi olmuş. Onlara da tebe-i tabi'in deniyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sahabe kime tabi oldu? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Sahabeye kim tabi oldu? Tabi'in. Tabi'ine kim tabi oldu? Tebe-i tabi'in. Ondan sonra da tabiyet ta bizim zamanımıza kadar geldi. Biz kendi mürşidimize tabi olduk. Aynı zamanda Cebrail aleyhisselam'ın tabiyeti söz konusu oldu bizim için. Ve sizler de bize tabi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşamki tezekkür konumuz irfan. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki ey sahabe, sizin içinizden de irfanla emreden ve münkerden nehyeden
bir ümmet oluşsun. Demek ki sahabe o noktadayken henüz öyle bir ümmet oluşmamış. Münkerden nehy etmek, yani nehyi anil münker ve marufla emretmek, emri bil maruf, irfanla emretmek, bu herkesin harcı değildir. Sahabenin sonradan o noktaya ulaştığını görüyoruz. Gene Ali İmran Suresi 110. ayet-i kerime. Artık sizler münkerden nehyeden ve irfanla emreden bir topluluk oldunuz diyor Allah-u Teala. Eski peygamberlerin zamanından bahsediyor. Musa'nın kitabıyla emreden ve münkerden nehyeden bir topluluk vardı diyor Allah-u Teala. Ve Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerinin de münkerden nehyeden, marufla emredenler olduğu açıklanıyor gene Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ortada bir vakıa var. İrfan. İşte sevgili kardeşlerim, hikmet ehli olmadan daha ötede iradesini de Allah'a teslim etmeden hiç kimse marufla emreden ve münkerden nehyeden bir hüviyete ulaşamaz. Bu hikmetin ötesidir. Marufla emretmek ve münkerden nehyetmek ancak iradesini de Allah'a teslim edenlerin vazifesidir. Ama daha yoldayken 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta, 25. basamakta kalp gözü bir insanın açılabilir. Açılması o kişinin arif olduğunu gösterir. Hikmet ehli olduğunu göstermez. Tek başına bir kalp gözü olabilir mi? Olabilir. Tek başına bir kalp kulağı olabilir mi? Olabilir. Allah-u Teala dilediğine sadece sözüyle hitap eder. O kişi duyar. O kişiye duyurtur Allah-u Teala. Dilediğine gösterir. Dilediğine hem duyurur hem gösterir. Ama onlar iradelerini Allah'a teslim etmedikçe irşat makamının sahibi olamazlar. Münkerden nehyetmek ve marufla emretmek yetkisinin sahibi olamazlar. Bu yetkinin sahibi kılınmak mutlak olarak kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesini gerektirir. Emri bil maruf, marufla emretmek, yani irfan müessesesi. Sevgili kardeşlerim, irfan dediğimiz zaman kişinin kalp kulağının ve kalp gözünün açık olması, yani o kişinin fiziğin ötesine geçmesi demek. Ancak fiziğin ötesine geçip de şu bedenin dışında bir başka dünyada var olanları görebilen insanlar için, Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı insanlar için irfan ehli olmak söz konusudur. İrfan ehli olmak kişinin münkerden nehyetmesi için ona yetki vermez.
marufla emretmesi için de yetki vermez. Ama kişi insanlara yanlış davranışlar gördüğü zaman her zaman ikaz etmek imkanının sahibidir. Böyle bir ikaz müessesesi, yani yanlış görülen şeyleri insanlara söyleyerek o konuda etrafına yardımcı olmaya çalışmak herkesin yapabileceği bir şeydir. Ama burada emretme olayı yoktur. Burada sadece herkesin yapabileceği bir ikaz müessesesi mevcut. İnsanları ikaz etmek, yanlışlarını hatırlatmak. Emretmek, Allah'ın emretme yetkisi verdiği kişiler için geçerlidir. O da ancak irşat makamının sahipleri için söz konusudur. Bu emretmek de zaten kişinin sana emrediyorum demesi şeklinde tezahür etmez. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum şeklinde tezahür eder. Gene mürşit, yani marufla emreden ve münkerden nehyeden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler, irşada memur ve mezun kılınanlardır. Emir ve kumanda mercileri reel olarak değillerdir. Hiçbir zaman sana bunu emrediyorum demezler. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum derler. Emrimiz budur dedikleri zaman onların emri değildir. Allah'ın emridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de başlangıçta dalaletteydi. Allah Teala buyuruyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Bütün sahabe de dalaletteydi. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanalıyla hidayete erdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayetine sebebiyet verense Cebrail aleyhisselamdır. Öyleyse bir insanın bilinçsiz Allah'ın emirlerinden, nehirlerinden haber olmaksızın bir yaşam sürmesi de, haberi olup da kendisine onu tatbik etmesi de irfanın dışında bir olaydır. Arif olan kişi kalp gözüyle görebilen, kalp kulağıyla işitebilen kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde, Allah'ın yolunda mertebeler kat edip Allah'ın kalp gözünü, kalp kulağını açtığı kişi öyle bir Allah dostu olur ki o kendisini başka insanların da kurtuluşuna adar. Gerekli şartları kazanıncaya kadar geçen sürede irfan ehli olur. Kalp gözü ve kalp kulağı açıldıktan sonra, ama daimi zikre gelmeden hiç kimse irşat makamının sahibi olamaz. Yani münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisinin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, kalp gözü nereye kadar gider? Kalp gözü Allah'ı görmeye kadar gider. Bir insan göğün 7 katını Allah Teala kalp gözünü açtığı zaman
Görebilir mi? Hayır, göremez. Göğün yedi katı ancak o kişi irşat makamına gelirse gösterilir. Çünkü seyri sülûğun nasıl yapıldığı konusunda o kişi mutlak bir ilmin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Bu sebeple irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilen kişiye Allah-u Teala mutlaka yedi gök katını göstermiştir. Ulelbab makamında yedi yer katı, yedi kat cehennem. İhlas makamında yedi tane gök katı gösterilir. Bunlar hikmetin temel fonksiyonlarıdır. İrfan sahibi kişi irfan sahibi oldu diye bunları göremez. Bunlar irfanın ötesindeki hikmet sahiplerinin vasıflarıdır. Hikmet sahipleri irşat makamına ulaşana kadar sadece kendilerine Allah'ın verdiği nimetleri yaşarlar. Ama irşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği nimetlerini kendileri kullanmak değil, başkalarına ulaştırmak için kullanırlar. Allah'ın verdiği, bu noktadan sonra verdiği bütün nimetler mürşidi sadece vasıta kılar. Mürşid, Allah'la onun kulları arasında bir araçtır. İşte bu araç irşat makamına ulaşan kişi için hikmetin sahibi olmayı gerektirir. Ama bütün hikmet sahipleri aynı zamanda ariftirler. Bütün hikmet sahipleri mutlak olarak ariftirler. Hem kalp kulakları açısından hem de kalp gözleri açısından mutlaka ariftirler. Ama bütün arifler hikmet sahibi değillerdir. Mürşit değillerdir. Bu sebeple yetki alanları birbirinden büyük farklılıklar gösterir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi münkerden nehyetmekle, fuhuştan nehyetmekle ve irfanla emretmekte, emri bir maruf yapmakta yetkili kılınmıştır irşat makamının sahibi olduğu andan itibaren. Sevgili kardeşlerim, her devirde hikmet ehlinin en üstündeki kişi mutlak olarak devrin imamıdır. Devrin imamının gerçek mevkii peygamberlik mevkiidir. Peygamberler devrin, her yaşadıkları devirde devrin asaleten imamlarıdır. Ama peygamberlik müessesesi fetret devirlerinin sahibi olduğu için, peygamberler için fetret devirleri olduğundan, ...1400 senedir dünyada peygamber yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel yaşamıştır. Ondan evvelki 600 senedir gene peygamber olmamıştır. Ondan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 600 sene evvel Hazreti İsa

Yani bu dünyada, evet, başka bir gezegende değil. Mutlaka bu dünyada yaşayan birisi olacaktır. Bu dünyada yaşayan birisi Allah'ın katında huzur namazını kıldırmakla vazifeli kılınır. İşte o kişi bu vasıfların hepsine sahiptir. Ehli hikmettir. Bu sebeple hikmetin yedi vasfının da sahibidir. Hem daimi zikrin sahibidir, hem bu sebeple nefsinin kalbindeki afetler yok olmuştur. Hem kalp güzel, kulağı açıktır, hem kalp gözü açıktır. Hem Allah Allah her an tezekkür eder, hem daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır, hem de ehli hikmettir ve ehli hükümdür. İşte şimdi sevgili kardeşlerim, kalp gözü açılmış olan birisi hikmet ehli değildir ama konumuzun muhtevası olan irfan ehlidir. Öyleyse irfan ehli olan kişi irfan ehli olmayandan farklı bir yapıda mıdır? Evet, farklı bir yapıdadır. Onun ya kalp gözü açılmıştır, ya kalp kulağı açılmıştır veya ikisi birden açılmıştır. Daimi zikre ulaşamamıştır ama bu iki vasıftan en az biri mutlaka irfan sahibi olan kişide vardır. O kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmemiştir. Münkerden nehyetmeye ve irfanla emretmeye yetkili kılınmamıştır. Ama bunları söylediği zaman yanlış bir şey mi yapar? Bir hata gördüğünde düzeltmeye çalışmak, insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışmak elbette yanlış bir davranış biçimi değildir. Ama bu emir hüviyetinde hiçbir zaman olmaz. O kişi irşada memur ve mezun kılınmadıkça. İşte bütün devirlerde irşada memur ve mezun kılınanların, yani ehli hikmet olup da arif olanların en üst noktasındaki kişi devrin imamıdır. Bu hususu Allah Teala anlatıyor. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayatina yûkünun. Onlardan imamlar kıldık diyor. Yani insanların büyük kısmı insanlar yaşıyor, milyonlarca insan. Onların arasından birisini devrin imamı yapıyor Allah Teala. İmam kılıyor. Niçin imam kılıyor? İnsanları hidayete erdirsin diye. Hani insanla Allah arasına kimse giremez derler ya, bu sözün bir hikaye olduğu, masal olduğu, gerçek payı bulunmadığı bu Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. İnsanla Allah arasına Allah'ın tayin ettiği kişiler mutlak olarak her devirde girmiştir. Bu devirde de devrin imamı yaşıyor. Ve Allah'ın emirlerini insanlara şu anda da tebliğ etmekte devam ediyor. Öyleyse devrin imamı kimdir? İfadede lemma saberu diyor. Sabrın sahibi.

sahibi olmaları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinde sabırsızlık afetinin bitmesi kişiyi sabrın sahibi kılmaz, sabırlı kılar. Afetler, sabırsızlık afeti yok olmuştur, kişi sabırlı olmuştur ama sabrın sahibi olamamıştır. Sabrın sahibi olabilmesi için 7 kademe Ulu'l-Albab makamında o kişinin kalbi müzeyyen olacak. 7 kademe ihlas makamında müzeyyen olacak. Ve beş kademe de salah makamında müzeyyen olacak. Böylece 19 mertebe kişinin nefsindeki sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe o kişinin kalbi müzeyyen olduktan sonra o kişi sabrın sahibi olabilir. Ondan önce sabırlı bir insandır. Sabretmesini öğrenmiş bir insandır. Ama sabrın sahibi olamamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler devamlı Allah Teala'dan emir alanlardır ve bu emri yerine getirenlerdir. Onların Allah'a dua sormaları gerekmez. Her an Allah Teala onlara emreder. Çünkü iradeleri Allah'a bağlanmıştır. Bunlar devrin imamından farklı bir yapıdadırlar. Devrin imamı Allah'ın tasarrufu altındadır. Allah'ın emretmesi ve o kişide bulunan cüz'i iradeye emrini ulaştırarak o emri ifa ettirmesi başka şeydir. Devrin imamına Allah'ın her istediğini yaptırması başka şeydir. Birinde iradi yapı var, ikincisinde yok. Devrin imamı kendi iradesinin sahibi değildir. İradesi Allah Teala tarafından teslim alınmakla kalmamış. Devrin imamı devrin imamlara tayin edildiği andan itibaren iradi tasarruf Allah'a geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, irfan ehli her devirde başkalarından farklı bir hayatın sahibi olmuştur. İşte Allah'ın bütün evliyaları irfan ehlidirler. Onlar Allah Teala tarafından irfan ehli kılınmışlardır. Ariftirler. Kimisinin kalp gözü, kimisinin kalp kulağı, kimisinin ikisi birden açıktır. Allah Teala'nın müstesna bir olayını yaşamaktır irfan ehli olmak. Kalp gözüyle kişi bütün Allah Teala'nın kendisine gösterdiği alemleri görebilir. Ama hikmet ehli olmazsa, iradesini Allah'a teslim edemezse, teslim ettiği noktaya kadar
Allah'ın zatını göremez. Öyleyse irfan ehlinin her biri aynı vasıfların sahibi değildir. Bu fena makamında o kişi irfan ehli olsa veya beka makamında olsa veya züht makamında olsa veya muhsinler makamında olsa, hangi makamda olursa olsun, irfan ehli mutlaka başkalarından farklı bir yapının sahibidir. En azından bir kalp kulağı, en azından bir kalp gözü sahibidir veya bunların ikisine birden sahiptir. İrşada memur mezun değildir ama irşat makamının gördüğü gibi kalbiyle o da görebilmektedir. İrşat makamının işittiği gibi o da işitebilmektedir. İşitme hassası verilmişse veya görme hassası verilmişse, ikisi de o kişinin irfan ehli olmasını sağlar. Hep öyle söylenir. Arif olan anlar. Başkalarının anlamadığı şeyi anlarlar. İrfan ehlinin özelliği basiret sahibi olmalarıdır. Basiret, kalp gözünün basar hassasının fiziğin ötesini görecek şekilde dizayn edilmesidir Allah Teala tarafından. Bütün insanlar hem görme hassasına hem de görme uzmu olan baş gözlerine sahiptirler. Kişi zikir ehli olduğu zaman hikmetin sahibi olmuştur. Bu noktada o kişi muktesef hak olarak kalp gözünü ve kalp kulağını alacaktır. Ama irfan ehli kalp kulağı ve kalp gözünü hak etmeden, yani daimi zikre ulaşmadan Allah-u Teala'nın kendilerine bu hediyeyi verdiği kişilerdir. Yani irfan ehli daimi zikre ulaşamadan önceki kalp gözü ve kalp kulağı açılanların ismidir. Bunlar mutlaka daimi zikre ulaşacaklardır. Ve mutlaka hikmet ehli olacaklardır. Ve şartları müsaitse mutlaka iradelerini de Allah'a teslim edip Allah'ın emir bil marufla ve münkerden nehiyle vazifelendirdiği bir mürşit olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyalarından tanımış olanlara dikkatle bakın. Bunların hepsi mutlaka konumuzun içine girer. Bu insanların hepsi Allah Teala tarafından kalp gözleri açılan, kalp kulakları açılanlardır. Onlar ariftirler.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiçbir devir olmamıştır ki insanların arasında irfan ehli olan birileri bulunmasın. İnsanların büyük kısmı hatalar yapacaktır, günahlar işleyecektir. Ve irfan ehli onların arasında hep yıldız gibi parıldayacaktır. Allah'ın nurlarını alacaklardır. Ve irfan ehli olmak bir müjdedir. Hikmet ehli olmanın ilk adımını teşkil ettiği için. Hikmet ehli olmadan daha kişi irfan ehli olmuşsa o zaman işi büyük ölçüde kolaylaşmıştır. Daimi zikre ulaşmadığı halde kalp gözü, daimi zikre ulaşmadığı halde kalp kulağı açılmıştır. Öyleyse herkes münkerden nehyetmek yetkisinin ve marufla emretmek yetkisinin sahibi olamaz. Böyle bir olaya zemin hazırlayan şey, bunun bir muktesabak olmasını temin eden şey, kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattıklarım Kur'an'ın bugün tatbik edilmeyen, unutulan bölümünün en önemli parçasıdır. İnsan Allah'ın ruhunu vücudunda onu Allah'a tekrar iade edene kadar bulunduran kainattaki en üstün mahluktur. Bu sebeple Allah Teala ona üstünlükler tanımıştır. Bu üstünlükler sebebiyle o kişi Allah'ın güzelliklerini yaşayacaktır ve irşat makamına tayin oluncaya kadar bu güzelliklerin başkasına ulaşmasında emredici bir faktör değil, yardım edici bir faktör olarak bulunacaktır. Ama irşat makamına sahip olduğunda Allah'ın emrini tebliğ etmek yetkisinin sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir müstesna konuyu, irfanı, marufla emretmeyi, münkerden nehyetmeyi Allah Teala bize arif olanların standartlarını öğreterek açıklamayı nasip kıldığı için ona huzurumuzda sonsuz hamd ve şükrediyoruz ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El Fatiha me as-salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نعوذ به إياك نستعين، من الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde yeni bir konuyla Allah'a ulaşmayı dilemek. Gene birlikteyiz. Gene Allah Teala bizi beraber kıldı. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden misiniz? Yoksa dilemeyenlerden misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek size bir şey ifade ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Şu anda bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Bilin ki hayatınızın en önemli konuşmasını izliyorsunuz. Bu konuşma sizin ya kurtuluşunuza neden olacak ya da ebediyen cehennemde kalmanıza. Ya oradaki dersi alırsınız, Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman mutlak olarak kurtulanlar arasındasınız. Ya da benim bugüne kadar öğrendiğim bilgiler bana yeter dersiniz ve sınıfta kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Sevgili kardeşler, uzun lafın kısası, bu konuşmayı dikkatle dinleyin, izleyin, ne yapacağınıza karar verin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman bu konuda gerekli hüviyetin sahibi olursunuz. Dilemezseniz, işte o zaman kendinize yazık edenlerden olursunuz. Konuşmamız sizin için, özellikle bizi ilk defa dinleyenler için hayati bir konuşmadır. Geleceğiniz bu bir saatlik zaman dilimi içerisinde size verilecek olan bilgiyi alabilmenize veya alamamanıza bağlıdır. Ya mutluluk ve cennet, dünya mutluluğu ve cennet veya dünyada da mutsuzluk ve cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Biliniz ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerine 12 defa farz kılınan bir farizeyi gerçekleştirmemek konusunda bir niyetin sahibi ise, Allah'a ulaşmayı dilemezse, niyeti Allah'a ulaşmak değilse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse
Elinize Allah Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme diyor. Ben Allah'a ulaşmak istiyorum de diyor. Al diyor cennetin anahtarını. Peki ama demezse ne olur? Demezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, o kişinin gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde öyle söylüyor. Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatındaki başarıları, dünya hayatında kazandıkları para, dünya hayatında kazandıkları şan, şöhret, onlar mutlu eder onları diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerime kesin olarak söylüyor, onların gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer. Öyleyse hadi bakalım. Kimin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennem? Allah Teala açıklama getiriyor. Müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de sevapları günahlarından azsa, sevap tartıları hafifse, o zaman onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer cehennem. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar. Ve onların gideceği yer cehennem. Şimdi bakıyoruz Yunus 8'e. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Sebebiyle diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemeyen kişi hüsrandadır. Hüsranda olan kişi, dereceleri itibariyle cehenneme gidecek olan kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu bir vakadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra, o kişi ne yaparsa yapsın, neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilememek, cehennemin anahtarını eline almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarını eline almak demektir.
Öyleyse gerçekten öyle mi? Bakalım. Evvela bu Yunus 7'nin zıttı olan ayet-i kerimeyi araştıralım. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ne diyordu Allah Teala Yunus 7'de? Ellezine la yercune likaina. Onlar bize, yani Allah'a, Allah kendisine diyor, ulaşmayı dilemezler. Ellezine la yercune likaina. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. İkisinde de yercu geçiyor, dilemek. Lika Allah'a ikisinde de geçiyor. Birinde likaena, birinde lika Allah'a. Ama biri diğerinin zıttı. Fe inne ecelallahu ilahat. O zaman muhakkak ki diyor Allah-u Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka muhakkak ki gelecektir. Yani o kişinin ruhunu, bize ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu biz mutlaka kendimize ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. O gün mutlaka gelecektir. Peki hangi standartlar içinde nasıl? Cevap geliyor Şura suresi 13. ayet-i kerimeden. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onun için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu söz konusu olan Şura 13'te ulaştıranın kişinin kendisi olmadığı, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanıyor. Allah'a ulaşma nikâe fiiliyle anlatılıyor. 19 fiilden bir tanesi nikâe. İlka, mülaki. Likae, hepsi aynı kökten geliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanların durumu ne olur? Onlar Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a, muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Buradaki enne kelimesinin Allah-u Teala tarafından söylenmesinin muradine, çünkü ulaştıracak olan kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan değil, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinden emin. O Allah, onun için engel söz konusu olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın dostuysa Allah onun için engelleri kaldırır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a dostluğun başlangıç noktasıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen demek ki Allah'a mülaki oluyor.
ruhunu Allah'a Allah ulaştırıyor. Böylece ne oluyor kişi? Böylece kişi Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misakini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştıramazsa onların ahirette bir nasibi yoktur. 77'de diyor ki ama kim ahd-i misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Takva sahiplerinin durumuna bakıyoruz. Gene Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime takva sahiplerinin yerinin altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu söylüyor. Gene Âl-i İmrân suresi 198. ayet-i kerime bütün sahabin 198. ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresinin takva sahiplerinin mekanının cennet olduğunu söylüyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur buyuruyor. Yani işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani cennet size yaklaştırıldı. Buyurun girin cennetinize diyor Allah Teala. Kimlere diyor? Takva sahiplerine. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi için cennet kesinlik kazanıyor. Ama burada son derece önemli bir konu var. Kişi ulaştırmayacak ruhunu Allah-u Teala'ya. O sadece ulaştırmayı dileyecek. Şura 13'te Allah-u Teala kesin olarak anlattığı gibi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta oluşur. Allah'ın ard arda olan tecellileri 10. basamakta tamamlanır. 14. basamakta kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 21. basamakta Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buradaki zincire, olaylar zincirine dikkatle bakın ki o zinciri kırmak kimsenin harcı değildir. Şeytan da dahil olmak üzere. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a Allah tarafından ulaştırılmasına hiçbir şekilde mani olamaz. O kişi ister sağ olsun ister ölsün ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ölmüş, ruhu Allah'a ulaşmadan ölmüş olmuyor. Ölmüşse kişi ruhu nasıl olsa Azrail Aleyhisselam tarafından alınacak, gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer o kişi yaşasaydı, kendisi 21. basamağa kadar yaşasaydı, ruhu Allah'a ulaşacaktı ama sağ iken ulaşacaktı. Sağ iken ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin, dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka sahibi olur. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi ölmüşse, 2. kat cennetin sahibi olur ve yolun neresindeyse o kadar dünya saatinde yaşamış olarak ölür. Ölünce de ruhu gene Allah'a ulaşır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de bir gün sonra ölmüşse o kişinin gene 1. kat cennet hakkıdır. O kişi mümin standartları içinde kabul edilir. O kişi Allah-u Teala tarafından kurtuluşa ehil görülen ve bu ehil görülen kişinin de hedefine ulaşmış olması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir anahtardır. Cennetin anahtarı. İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için üstündür. İki kişi düşünün. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hep kalplere bakın Allah Teala. Anında o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bizimle aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Her an bizimle beraber olan Allah'ın rahmeti ve ilmi her zaman bizden haberdardır. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı Aminu'dur. Kimdir Aminu olan? Aminu olmanın 7 tane safhası vardır. 3. basamakta Aminu olunur 1. defa. 14. basamakta mürşide tabiyetle 2. defa Aminu olunur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi 3. defa Aminu olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. defa ameni olur. Her bir defa yeniden ameni olmak cennet katlarının sayısını o kadar yükseltir. Daha üst cennetlerin, daha üst cennetlerin sahibi olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eden kişi 5. defa ameni olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde %100'ünün sahibi olur. 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşır, 6. kat cennetin sahibi olur. 5. kademesinde irşat makamına tayin edilir, iradesini de Allah'a teslim eder ve adın cennetlerinden birincisine girmek hakkını kazanır. Adın cennetleri 7. kat cennetlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, kat kat her şey değişim gösteriyor. Öyleyse basit bir mukayese, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Allah Teala mutlaka ona verdiği ihsanlarla o kişiye öyle dereceler ihsan eder ki onun günahlarını örter. Sonra mı ne olur? Aynı zamanda o kişiyi irşat makamına ulaştığı zaman ona 2 kat rahmet vermeye başlar. Aynı zamanda kalbine imanı yazar. 14. basamakta bu olay tahakkuk eder. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. O sonraki işlem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözündeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde tahakkuk eder ve bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye verdiği derecelerle kişinin günahlarını örter. Kişinin günahları burada örtülür. Öyleyse kişinin günahlarının örtülmesi noktasındayız. Ne olur kişinin günahları örtülürse? Örtülürse o kişinin daha önce işlediği sevaplar sebebiyle
mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diler dilemez 5-6 dakika içinde. Ard arda Allah'ın verdiği bu insanlar sebebiyle bu rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Gözlerdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinleti alıyor, yerine ifat koyuyor, kalbi ulaşıp kalp kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Tam 7 tane işlev. Bu 7 işlevle Allah-u Teala o kişiye öyle dereceler verir ki onun bütün günahlarına denk gelir verdiği dereceler. Kişinin derece, günahlarının derecesi ne olursa olsun ve o kişi hiç sevap işlememesi mümkün değil. Mutlaka sevapları vardır. Sevap hiç işlememiş bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka ne yaparsa yapsın bir şeyler derecat kazanacak olan az çok bir şeyler yapmıştır. O kazandığı dereceler bir derecede olsa, 10 derecede olsa o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü bütün günahlarını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtüyor. Bu işlevleri yaptığı zaman. Örtüyor mu? Evet, örtüyor. Peki nereden biliyoruz? İki grup ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Birincisi Vel Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Âmenû olanlar hüsranda değiller. Öyleyse kim bu hüsranda olanlar? Mümin'in 103'te söylüyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsrandadırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hayır. Onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değildirler. Öyleyse kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değil. Tam tersi kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü ama Allah'a ulaşmayı diledikten 5-6 dakika sonra o kişinin günahları sevaplarının gerisinde kaldı. Günahların Allah-u Teala örttüğü için sevapları hakim oldu duruma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın çok açık bir dizaynı söz konusu. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Son derece basit. Madem ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onu kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o dileği işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 21. basamakta sayılır. Allah'a göre olay budur. O kişi yaşasa da yaşamasa da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ona verdiği hayat eksikse asgari standartlarda borcunu mutlaka ödeyecektir Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi benim cennetime girer diyor. Mutlaka bir defa onu cennetine alacak. Neyle? Allah'a ulaşmayı diler dilemez yaptığı işlevlerle
o kişiyi Allah'ın cennetine layık kılacak. Yani o kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşacak. Gördük ki kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşanlar müminin 102'ye göre Allah'ın cennetine girecek ve ebediyen orada kalacaklar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Allah Teala diyor ki cehennemin kapılarına geldikleri zaman diyor cehenneme girecekler. Onlara cehennem bekçileri derler ki sizlere sizden olan nezirler gelip de gideceğiniz yer cehennem diyerek buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi uyarmadılar mı? Cehennemdekilerin hepsi için bu söz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Evet, uyardılar. Geldiler, uyardılar. Şimdi Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu açıdan son derece önemli. Çünkü diyor ki o kişi madde 1. Geldiler bizi uyardılar. Ama biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Madde 1. Yani Allah'ın indirdiklerine inanmıyor adam bir defa. Film buradan kopuk. Allah'ın indirdiklerine inanmıyor. Böyle bir kişi var diyelim. Birinci özellik Allah'ın indirdiklerine, kitaplarına inanmamak. Sonra madde 2, muhakkak ki ben seni dalalette görüyorum diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik biz onlara diyor. Ve arkadan dedi ki sen muhakkak ki dalalettesin. Onu dalalette kabul ettiğine göre Resul'e inanmıyor. Allah'ın bir şeyler indirdiğine inanmıyor, Resul'e inanmıyor kişi arkasından da. Resul'ü dalalette birisi olarak kabul ediyor.

Ve diyor ki aynı kişi, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Eğer Allah Teala bizim kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı biz işitecektik. Ama sadece Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki ekinleti alıyor ve o kişiler idrak ediyorlar, yani akıl ediyorlar. Öyleyse bunu söyleyen kişi cehennemde, zaten cehennemdekilerin hepsi aynı durumda. Evvela gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, hatta daha da ileri gidiyor, dalalete bir kişi olarak görüyor. Kulakları sağır. İrşat makamının söylediklerinden Allah'a ve onun kitaplarına ait olan kesimde kesinlikle duyarsız. Ve bu duyarsızlık onu Allah'ın kitaplarını redde götürüyor. Çünkü işitmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde ekinnet olduğu için de idrak edemiyor, yani akıl edemiyor. Öyleyse kimin gözlerinde hicab-ı mestire varsa, irşat makamını irşat makamı olarak değil de dalalette birisi olarak görüyorsa, ki böyle söyleyen bir insan dalaletin ne olduğunu bilmiyor demektir zaten. İlmi de yok. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamını işitemiyorsa kişi, kalbinde ekinlet olduğu için idrak edemiyorsa söylediklerini, bu kişinin gideceği yer cehennem. Ama eğer gözlerinde hicab-ı mestüre olmasaydı, açılmış olsaydı, o zaman irşat makamını irşat makamı olarak görmüş olacaktı. Sen dalalettesin demeyecekti. Allah'ın kitabına inanacaktı. Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Eğer kulaklarındaki vakayı almış olsaydı, o zaman irşat makamının sözlerini işitecekti. Allah Teala kalbindeki ekinleti almış olsaydı, o zaman idrak edecekti, akıl edecekti. İşitmek manasına varmak, akıl etmekse idrak etmek, kendisine mal etmek. Kişi bunların hiçbirisine sahip değil. Yani basit bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse o cehennemdeki herhangi bir insandan bir tanesi ve çözümü de içeriyor Mülk Suresinin 8-9. ayetleri. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydı aynı kişi, burada cehennemde mi olurduk diyor. Allah'ın cennetinde olacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın rahim esması ve tecellisi üzerine gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı için irşat makamına baktığı zaman irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Ona baktığı zaman Allah Teala diyor ki onların sana baktığını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar görmezler, sadece bakarlar diyor. Sen ölülerin gözlerini açamazsın diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onları ölü kabul ediyor Allah Teala ve ölülerin gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin Allah Teala baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamışsa, kör bırakmışsa onu, kimin kulaklarındaki vakrayı almamışsa, sağ bırakmışsa, kimin kalbindeki ekinleti almamışsa, idraksiz bırakmışsa kişiyi,
onların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesine dikkat edin. Dilemenin ön şartı Allah-u Teala'nın seçmesidir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan eder Allah-u Teala. Bu imtihanlarda ne yaptığımıza bakar. Allah-u Teala'nın bizi dalalette bırakması söz konusuysa bunun sadece bir tek sebebi vardır. Bizim hidayete ulaşmamak konusundaki kesin tavrımız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala o kişiyi seçer kendisine. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde zevk varsa ve Allah'ın ayetlerini kendisine göre yorumlayıp kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, kalbinde maraz varsa, hastalık varsa ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar

Allah'a ulaşmayı dilemediği kesindir ve uzak bir dalalet içindedir ve Allah'ın yolundan uzakta bir insandır. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu. Diyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, Allah'ın sebilinden men ederler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes dalalette. Hiç istisna yok. Kim dünyaya gelmişse herkes dalalette başlangıçta. Bu başlangıçta olan, dalalette olan insanlar ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde dalaletten kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı bütün dilemeyen insanlar dalalette, ama bunlardan başka insanların da Allah'ın yoluna, kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler, onları Allah'ın yoluna girmekten men edenler, onlar hem kafir, hem uzak bir dalalet içinde, hem de zalim. Başka insanları da Allah'ın yolunda men ederler diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolunda men ettikleri için. İşte bunları Allah Teala seçmiyor. Bu saydığım kesimlerin hiçbirisi seçilmez. Ama onun dinin dışında kalan, gene Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyen, herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Herkes seçilir. İnsanların büyük kısmı seçilir. Seçilmeyenler kasıtlı olarak Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'a olan misaklerine rağmen Rad 25 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Başka insanların da hidayetine mani olurlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. O insanlar da seçilmezler. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Sadece açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün tavırlarıyla bunu ortaya koyan insanlar, onlar seçilmezler. Her olayda kimliklerini bir defa daha ispat ederler Allah Teala'ya ve bu insanlar asla seçilmezler. Geri kalan herkes seçilecektir. O seçilenlerden de bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi seçilmesine rağmen Allah'ın cennetine giremez. Seçilmesi Allah'ın iznidir. Seçilmesi Allah'ın ona bir saha, bir imkan açmasıdır. Seçilmesi o kişiye dalaletten kurtulmak için kapıyı Allah'ın aralamasıdır. Kapının açılması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Dilemezse kapı kapanır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan 5-6 dakika sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Onun günahlarından daha çok sevabı olur. Günahları örtüldüğü için. Ve

Bir saat sonra ölse o kişi, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadet yapamadan ölse, gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Kesin. Öbür taraftan 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşında idrak etmiş sorumluluklarını, 15 yaşından itibaren namaz kılmaya başlamış. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet hepsi var adamda. Ve 65 yıl bunları yapmış ama başka bir şey yapmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Aranızdan birçok kişi diyecektir ki bu insan da artık Allah'ın cennetine girer yani. Ama girmez yani. Ne yazık ki girmez yani. Allah Teala kesin hükümlerini koymuş. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ya da dilemeyeceksin. Eğer dilersen gideceğin yer cennettir. Hükümleri koymuş ard arda. Kesin hükümler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Hükümleri koymuş. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri iki tarafı da açıklıyor. Ya kişinin gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Gideceği yer cehennem. Ya da bunların hepsi alınmış. O zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Çünkü o zaman işitmiş ve akıl etmiş olacak. Cehennemde o kişinin işi yok. Ne diyor Allah Teala? İsra 45-46'da Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman onlarla senin aranda o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani sana bakarlar, göremezler. Seni herhangi bir insandan ayırt edemezler diyor. Seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözleri kördür diyor. Seni görmezler diyor. Araf 179'da Allah Teala bu gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. Onların kalpleri vardır ama o kalple fıkıh edemezler, yani idrak edemezler, yani akıl edemezler. Onların gözleri vardır, aynları vardır diyor Allah Teala. Ama onlarla göremezler. Onların azanihim diyor, kulakları vardır. Ama onlarla işitemezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Açık bir şekilde cehennemin onlar için hazırlandığını söylüyor. Ne varmış? Gözleri varmış adamların. Ama kör. Kulakları varmış, sağır. Kalpleri varmış, idrakten yoksun. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. Ve insanlar ölü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir ölüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse söylediğimiz gibi 80 sene boyunca 15 yaşında sorumluluğu başlamışsa o günden itibaren 65 yıl o kişi namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse İslam'da neden niyet üstünmüş? İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüş ama gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah görmüş, işitmiş, bilmiş kalbindekileri. Rahim esmasıyla tecelli başlamış, başladığı anda derhal 5-6 dakika içinde
işlemler tamamdır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla hale gelmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bunu bütün boyutlarıyla en açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama ne var ki 14 asırda insanlar bu güzelliklerin hepsini unutmuşlar. Unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Allah'ın farzlarını unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. 14 asırda bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Onlar unutulmuş başka da. Ama Kur'an'daki en önemli faktör unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Düşünün ki bu Allah'a ulaşmayı dinlemek. 12 defa Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz ve dilemekle başlar. Dilediğiniz zaman da siz Allah'a ulaşmazsınız. Allah sizi kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın dizaynı son derece kolay ve basit. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor. Ve şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ev dilek üzerine Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Rahim esmasıyla tecelli. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki bakranın, kalplerdeki ikindinin alınması, ihbat konması, kalbe ulaşması, Allah Teala'nın kalbin kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolu açması, kişiyi zikre başlatıp %2 nur, 1-2 mini huşuya ulaştırması, mürşidini göstermesi, hepsini yapan Allah. Biz ne yapmışız? Allah'a ulaşmayı dilemişiz, bu kadar. Bir adım atmışız, Allah'a ulaşmayı dilemişiz, 10 tane ihsan vermiş bize. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci adımı bekliyor. 1'e 10 tamamlandı. Şimdi bizde sıra Allah göstermiş mürşidimizi. Ona ulaşacağız. Tabi olacağız. Tabi olunca bize düşen görevi gene yaptık biz. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah'ın katını verdi. İrşat makamına ulaştık. 10 tane de nimet veriyor. İrşat devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gelip yerleştiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbimizden. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıyor, Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz, nefsimizin afetleri azaldıkça daha güçlü, daha güçlü oluyor. Ve hiç irademize ihtiyacımızın kalmayacağı bir noktaya doğru yürüyoruz. Ve Allah Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. Allah'ın 10. nimeti 1'e 100 yapıyor ve 1'e 100'den 1'e 700'e kadar derecelerimizi arttırıyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne yapsın? Daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dilemekten ve cenneti bir hiç karşılığı, sadece bir niyet karşılığı almaktan daha kolay ne olabilir? Kim Allah'a yalanla iftira ederse onlar bunları inkar ederler. Hayır derler, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bu söylediğimiz ayetler Kur'an'dan değil mi yoksa? Bir itirazı olan mı var? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir tek dilekle hidayete adım atarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaştığınız an ikinci hidayette, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü,
Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. irşada ulaştığınız zaman 6. iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. hidayet kademesindesiniz. Ve Allah'ın irşat makamına tayin olundunuz. Adın cennetlerinin sahibi oldunuz. %100 dünya mutluluğuyla dolu bir hayat geçirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şu Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı bu nimetlere dikkatle bakın. Bir hiç karşılığı, bir tek bir dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın size verdiği cennete yakından bakın. Daha kolay ne var ki? Bir dilek ve cennetin birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı. Eğer Allah Teala kendisine ulaşmayı dileyen bir kişiye 6 ay ömür verdiyse, o kişi mutlak olarak ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacaktır. Allah ermiş olmanızı garanti ediyor. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını nurlarla doldurmayı garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a erdirerek ermiş olmanızı garanti ediyor. Üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasını garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatın ki herkesin Allah'ın güzelliklerinden faydalanmasını temin edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an birinci kat cenneti hak eder. Bütün cennetler sizlerle beraber olsun. Hepinizin sadece birinci kat cennete değil, hepinizin 7. kat cennete sahip olmasını, hepinizin dünya saadetinin tamamına sahip olmasını, hepinizin ruhunu ve cinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahipleri olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Ya kenes taine Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bildirerek sözlerimize başlayalım. Her işin başında sevgi söz konusu sevgili kardeşlerim. Bugünkü, bu akşamki konumuza gelince, konumuz Allah'a kul olmak. Hepimiz Allah'ın kulu değil miyiz diye bir sual gelecek aklınıza. Hayır, hiç kimse doğuşundan itibaren Allah'ın kulu değildir. Tağutun kuludur. Yani insan ve cin şeytanların kuludur ve fuhuşla ve münkerle emrolunur. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman Allah'ın kulu olursunuz. Ve Allah Teala bizden sadece Allah'a kul olmamızı istiyor. Kullukta 7 kademede oluşan bir hüviyet taşır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kulluktasınız. Aminullah kulluğu. Sonra irşat makamına ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman ikinci kulluğa ulaşırsınız. Tabiyet kulluğu. Allah'a ikinci defa kul oldunuz. Daha üst seviyede kul oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Bu uslat kulluğudur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla oluşan kulluk. Allah'ın zatında yok olur fizik vücudunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Muhsinler kulluğu. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Muhlisler kulluğu, irşade ulaşırsınız. İrşad kulluğu, rüşt kulluğu ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. O nihai kulluktur, yani en son kulluktur. İradenin de teslimini gerektirir. Burada irşada tayin ve mezun kalınırsınız. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irade tesliminizi tamamladığınız zaman Allah Teala tarafından irşad makamına tayin edilirsiniz. Burası mürşitler kulluğudur. Kişi irşad makamına tayin edilmiştir. İrade de Allah'a teslim olmuştur. Bir hakkın kulluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ne anlatıyorsak, anlattığımız her şey 14 asır evvel mutlaka Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an bunun apaçık delilini veriyor. Öyleyse paralel bir projeksiyon çizmemiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek ve
ilk kulağa ulaşmak söz konusu. Bu noktada kişi ne olur? Allah'a ulaşmayı diler. İki tane ismi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, aminular kulluğu. Bir, amini olmak vasfı. Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Amini olmak aynı zamanda inanmak demek. İnancın sahibi olmak demek. Dikkat edin ki mümin olmakla inancın sahibi olmak aynı şey değildir. Lügat manalarından hareket ederseniz hep yanılırsınız. Kur'an'da kullanılış standartlarına göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz olayları. Amin olmak iki ayrı istikamette de kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'a inanmayı ifade ediyor. Allah'a amin olmak, Resulüne amin olmak da kullanılıyor. Bu Allah'a inanmak ve Resulüne iman etmek demek. Her ikisinde de Allah'a ve Resulüne, Allah'a iman etmek, amin olmanın standartları içerisinde. Ama mümin olmak dediğiniz zaman, mümin olmak, Allah'a inananların içinde, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin harcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse mümin olamaz. Amin olmanın asıl Kur'an'daki manası ise Allah'a ulaşmayı dileyenlere verilen isimdir. Öyleyse kimdir bu insanlar? Bu insanlar takva sahipleridir. Öyleyse amene oluşun gerçek manasının başladığı yer, yani kişinin Allah'a inancın ötesinde mümin olabilmesi, o mutlak olarak bir talebi gerektirir. Bu talep Allah'a ulaşmaya doğru bir adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler amenü olmanın Kur'an'daki gerçek manasına ulaşırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemenin bir özelliği vardır. İki türlü kullanılan ameni olan olmak ifadesinden takva sahibi olanların işaret edildiği ameni olanlar mümin olanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir, takva sahibi olmuşlardır. Hiç kimse Allah'a yönelmeden, Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Allah'ın emrettiği istikamette amenü olamaz. Takva sahibi olmayan amenü olanlar için, yani inananlar için, inanmak onları kurtarıcı bir faktör teşkil etmiyor. Cehennemden kurtulmak inançla mümkün değildir. Biliyorsunuz inanç müessesesi Allah'a inanmayı bir, Allah'ın Resullerine, Nebilerine inanmayı iki, Allah'ın kitaplarına inanmayı üç, Allah'ın meleklerine inanmayı dört, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmayı, beş, ba'su ba'del mevte, ölümden sonra tekrar hayata getirilmeye inanmayı ihata eder ve bir,
son muhtevada Allah'a insanın ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanmayı ifade eder. Bunlar inancın 7 temel şartıdır. Bu inançlara sahip olan kişi mümin olmaz. Bu 7 tane muhteva Amintü Şerhi'nin Kur'an'a göre düzeltilmiş şeklidir. Aslında Amentü Şerhi'nde açıklamalar hem yedinciyi ihtiva etmez, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanma fitresini ifade etmez, muhtevasını almaz. Hem de hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmayı emreder. Olaya derecat açısından bakıyorsanız, ki Allah'ın kanunu odur, derecat kazanmak veya kaybetmek. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Ama halk arasındaki hayır ve şer, sahabe arasında da bak, vaktiyle öyleydi başlangıçta. Sevindiren olaylar hayırdır, üzen olaylar da şerdir tarzında tecelli eder. Oysa ki realite o değildir. Kur'an'ın realitesi hayır bize derecat kazandıran olaylardır, şer bize derecat kaybettiren olaylardır. İşte Bakara Suresi 216. ayet-i kerime. Olaylar vardır. Sizin hoşunuza gider ama o olay bir şerdir. Olaylar vardır, sizi sevindirir ama o olay, olaylar vardır sizi üzer ama o olay bir hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ve diyor kısas, siz hoşlanmasınız da üzerinize yazıldı. Hoşlanmadığınız olaylar olur ki onlar sizin için hayırdır. Hoşlandığınız olaylar olur ki onlar sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Burada hayır ve şer kelimelerinin geçtiği muhtevada hep Allah'a göre mi değerlendirilmiş ayet-i kerime, yoksa insanların standartlarına göre mi değerlendirilmiş? Onun üzerinde mutlaka durmak gerekiyor. Böyle bir dizaynda hayrı ve şerri ortaya koyduğunuzda, hayır Allah'ın muhtevası içinde cereyan ettiği gibi bizim de irademizde oluşur. Bir güzel işlev yaptığımız zaman, namaz kıldığımız zaman, oruç tuttuğumuz zaman, zikir yaptığımız zaman derecat kazanırız ve bir hayır işlemiş oluruz. Birisini sevindirecek, onu memnun edecek olan bir davranışta bulunduğumuz zaman derecat kazanırız. Bu hayırdır. Başkalarını üzdüğümüz noktada ise derecat kaybederiz. Öyleyse böyle bir dizaynda derecat kaybettiğimiz olaylar, derecat kaybettiğimiz cihetle derecat açısından şerdir. O zaman derecat kaybettiğimiz olaylar şerdir, derecat kazandığımız olaylar hayırdır neticesine ulaşıyoruz. İşte böyle bir dizaynda birisi bir başkasının malını çalmışsa, çalan kişi seviniyor ama şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Malı çalınan kişi üzülüyor ama üzüldüğü şey ona derecat kazandıran bir şey,
Yani hayra üzülüyor, diğeri de şerre seviniyor. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesindeki ruh, ayetin ruhu budur. Ve bir sonuca ulaşıyoruz. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Hiçbir irade bir başkasının şer kazanmasına sebebiyet veremez. Birisine bir iyilik ettiğiniz zaman siz derecat kazanırsınız, o ise sizin yaptığınız iyilikten faydalanır. Birisine bir kötülük ettiğiniz zaman siz derecat kaybedersiniz ama kötülük ettiğiniz kişi derecat kazanır. Demek ki negatif bir şey işlediğimizde biz bir şeyler kaybediyoruz, derecat kaybediyoruz ama karşı taraf kazanıyor kul hakkı doğduğu için. Ama bir hayırda bulunursak karşı tarafa bir fayda sağlıyoruz ve biz derecat kazanıyoruz ama öbür taraf derecat kaybetmiyor. Öyleyse bir başkasına olan davranış biçimlerimiz ya hayırdır bizim için ya da şerdir. Başka birisi için de şer işlediğimiz zaman onun derecat kazanması, hayra ulaşması söz konusu ama hayır işlediğimiz zaman şerre ulaşması söz konusu değil. Yani derecat kaybetmesi mümkün değil. Biz ona ne yaparsak yapalım, o kişi derecat kaybedemez. İlahi irade içinde, adına sünnetullah dediğimiz Allah'ın ilahi konfütürü, külli irade içinde, bizlerin iradesi olan cüz'i irade içinde, hepsi için aynı şey söz konusudur. Hiçbir irade bir başkasına yaptığı tesirle onun derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. İşte böyle bir dizaynda imanın standartlarına ulaştığımız zaman derecat kaybetme kazanma standartlarını Kur'an'daki esasa göre oturtmak mecburiyetindeyiz. Hayrın Allah'tan olduğuna, şerrin ise nefsimizden olduğuna iman etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bütün bunlar bir tek hedefe yönelik bir yol çizmek için bize Allah-u Teala tarafından açıklanmış. Biz bütün insanlar tağutun kulu iken Allah'a kul olmak mecburiyetinde olanlarız. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Başlangıçta herkes tağutun kuludur. Sahabe içinde aynı şey söz konusuydu. Sahabe ne zaman tağutun kulu olmaktan kurtuldu ve Allah'ın kulu oldu? Gelin şimdi beraberce bu noktaya ışık tutalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Vellezî neştenevut tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar diyor Allah Teala tağuta kul iken tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin?
Onlar diyor Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve ünibi ilallahi ve enibu ilallahi. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onların tağuta kul olmadıktan kurtulmalarının sebebi budur diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Anlaşılıyor ki tağuta kul olan sahabeyi Allah'a ulaştılar, Allah'a ulaşmayı dilediler diye Allah-u Teala tağuta kul olmaktan kurtarmış. Allah'a kul olmaları vücuda gelmiş. Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Öyleyse bu kulluğun birinci merhalesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağutun kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Öyleyse burası konumuzun başlangıç noktası. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve %90'dan fazlası insanların Allah'a ulaşmayı dileyebilir vasfının sahibidir. Onların hepsi Allah-u Teala tarafından seçilirler. Ve onların iradelerinden beklenir Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Allah'ın ilahi iradesi bu konuda hükmetmez. Kulların serbest iradesine dayalıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Eğer dilemezse o zaman tağutun kul olmakta ömrü boyunca devam eder. Öyleyse gördük ki burada Allah'a kul olmak söz konusu. Ve burada ilk kulluğun sahibiyiz. İlk kulluk, ilk adımı atıp Allah'a ulaşmayı dilemektir. Amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler takva sahibidir ve onlar Allah'ın kuludur. Rum 31'de Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel diyor Allah Teala ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki Rum 32 onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir hizip oluştururlar ve her biri ellerindekiyle ferahlanırlar. Onlar şirktedirler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmış olanların muhtevası veriliyor. Öyleyse Allah'ın kulları tek fırkada olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra ne oluyor? Allah Teala amir olanların iki vasfı olduğunu ve amir olanların takva sahibi olmaları hakkında halinde
Onlara Allah'ın furkanlar vereceği, onların günahlarını örteceği Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ey ameli olanlar diyor, eğer siz takva sahibi olursanız, o zaman Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Daha sonra ise günahlarınızı mağfiret eder, sevaba çevirir diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ameli olanlardan, takva sahibi olmak noktasına ulaşmıştır. Bunun manası o kişi yeniden ameli olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kullukta 7 tane ameli olmak söz konusudur. 7 tane takva söz konusudur. Ama ameli olmanın bir evvelki safhası da var. Kurtuluşa ulaştırmayan bir Allah inancı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin Allah'a inancı o kişileri kurtaramıyor, Allah'a kul edemiyor, tağut kul olarak kalıyorlar. Sadece takva sahipleri, ameli olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluş açısından birinci ameli olmaya ama ameli sesi içinde ikinci defa ameli olmaya ulaşmış olanlardır. Peki daha sonra ne olacak? Allah Teala ona 7 tane furkan verecek veya bu kişi tebliğe muhatap olduğu an tebliği kabul etmişse burada bir farklı olay cereyan eder. Zamanımızda tebliğ bütün araçlardan kullanılarak araçlardan faydalanılarak ifa olunmaktadır. Radyo, televizyonlar, uydudan yapılan yayınlar ve bunların hepsi insanların kulağına ulaşıyor. Ulaştığı zaman insanlar ilgisiz kalabilirler. O zaman Allah Teala onların hastalarıyla alakalı olan işlemler yapar veya öfkelenirler, karşı çıkarlar. O zaman onların uzuvlarıyla alakalı olan negatif faktörler, perdeler getirirler, engeller getirirler o kişiye. Ama birisini mutlaka ikinci de takip eder. Öyleyse bir kişi işittiği anda irşat makamının karşısında olmayabilir. Herhangi bir noktada işitmiştir, muhatap olmuştur. Ama bunu kabul edebilmek için belki kişinin zamana ihtiyacı vardır. Ama muhatap olduğu anda kabul asıldır. Eğer kabul yoksa o zaman uzuvlarda mutlaka işlev gerçekleştirilir. Ve uzuvlar ve hastalar üzerindeki engeller tebliğe muhatap olan kişinin muhatap olduğu an kabul etmemesi halinde harekete geçer otomatik olarak. Kabul etmesi de yine bir zamana ihtiyaç gösterebilir. O zaman zarfında kişi tebliğe muhatap olmuşsa, muhatap olduğu an kabul etmemişse engeller mutlaka
oluşacaktır. Uzuvlarda da, hastalarda da. Ve kabul ettiği an Allah Teala bütün engelleri kaldırır. Öyle bir kişi düşünelim ki muhatap olmuş, muhatap olduğunda kabul etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle bir kişi için Allah Teala'nın sadece bir ilavesi söz konusudur. O kişinin uzuvları ve hastaları zaten engelli değildir. Sadece kalbindeki ekinnetin alınıp kalbinde ekinnet de oluşmamıştır kişinin. Sadece kalbine ihbat konulması söz konusudur. Tek bir işlemle 7 furkanın muhtevası o kişide tecelli eder ve bütün günahları kişinin gene örtülür. Allah'a kul olmuştur kişi, tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra Allah Teala o kişiye ulaşacaktır, kalbini Allah'a çevirecektir, göğsünü şerh edecektir, yaracaktır, göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla ulaşacaktır. Ondan sonra kalbine fazl nurlar, rahmet nurları girmeye başlayacaktır. Bunlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olacaktır. Ve huşu sahibi olduğu zaman da irşat makamına müracaat etmek için kişinin hüviyeti tamamlanacaktır. Hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala şöyle söylüyor. وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor tabiatıyla. Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahipleri bu zorluktan hariçtirler. Ve diyor ki Allah Teala o huşu sahipleri için onlar huşu sahipleri hariç. Kimdir bu huşu sahipleri? Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar ve Allah'a rücu edeceklerine de, ruhlarını Allah'a ölümden sonra tekrar ruhlarının Allah'a geri döndürüleceğine de kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu insanlar Allah'tan sordukları zaman Allah onlara mutlaka üzerlerine farz olan mürşitlerini gösterir. Mürşit bütün insanların üzerine farzdır. Ve kim Allah-u Teala'dan mürşidini sormuşsa, görmüşse, ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah onu bir mürşide ulaştırmışsa, o zaman burada bir sonuç doğuyor kişinin tabiiyeti. Arş-ı tutan melekler de oradadır.
devrin imamı da oradadır. Ve eğer kişi Allah'a 10 tane, 12 tane ihsanla gelmişse, o zaman bu kişi Allah'ın tabiiyet müessesesini gerçekleştirebilecek olan bir hüviyettedir. Ve mürşidin sözlerini tekrar eden bu kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ve kalbinin içine Allah imanı yazar. Bu kişi Allah'a kul olmuştur. İkinci defa kul olmuştur. Kalbine iman yazılmıştır. Allah onun günahlarını sevaba çevirmiştir. O güne kadar biri 10 verirken biri 100 vermeye başlamıştır. Sadece 12 tane ihsanla gelenlerin başlarının üzerine gelen devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin ruhuna yevmit telakının Allah'a milaki olma gününün geldiğini söyleyerek ihtarda bulunur. Allah'a geri dönmesini vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşmasını ve oradan da Allah'a ulaşmasını emreder. Allah'a milaki olma günün geldi. Yani yolda geçireceğin 7 gök katını aşma olayının sonunda mutlaka Allah'a ulaşması gerektiği kendisine söylenir. Ruh vücudu terk eder. İşte Nebi 38'deki tabiyet olayından sonra ki devrin imamı o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrildiğini söyler ve sevap söylenmiş olur bu kişiye. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkar. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, bir sonraki ayet-i kerimesi Zalikel yevmül hakka femen şahit taze ilâ rabbihi meâvâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Bu sırat-ı müstakimdir. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meaf olur diyor Allah Teala. Sığınak olur. İşte o gün Allah'a doğru yola çıkılıyor. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması söz konusu. Burası ikinci kulluktur. Allah'a kul olmak, bu yaratılış sebebimizdir. Fatiha suresinde bunun hangi ölçüde gerçek olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'ya diyoruz ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. Din günü Allah'a ulaşmayı dileme günü. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse neymiş? Eğer bizim irademizle oluşacak olan bir olgu varsa bu mutlaka sadece Allah'a kul olmaktır. Öyleyse
biz istesek de istemesek de daha evvel anlattığımız gibi başlangıçta hepimiz tağutun kulu olarak dünyaya geliriz ve tağutun kulu olmaktan ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtuluruz. Bu birinci defa Allah'a kul olmaktır. Allah bizi niçin yaratmış diye bakıyoruz. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şeyin için değil, bize kul olmaları için yarattık diyor. Allah'a kul olsunlar diye yarattık diyor. Hepimiz bir tek maksat için yaratılmışız.

şart varsa orada kulluğun vazifesi söz konusudur. Nerede kul olmak varsa o zaman kulluğun vasfı söz konusudur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde de Allah bana ibadet etsinler diye değil, bana kul olsunlar diye yarattım diyor ki bu Kur'an'ın mutluluk felsefesinin de tam rüknüdür. Neden öyle? Çünkü insanların mutluluğu Allah'a kul olma derecelerine dayalı olarak giderek artıyor. İşte sıfır mutluluktaki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutluluğa ilk adımını atıyor. Birinci kulluk, mürşidine tabi oluyor. İkinci kulluk.

İşte tabiyetin arkasından gelen kulluk, Allah'a kişinin kul olması. Ne diyor Allah Teala? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elam ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adüvün mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Diyor ki Allah Teala, ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Tağuta, şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. İşte burası kişinin ruhunun sırat-ı müstakime adım attığı, yani vücudundan ayrılıp ilk sebille Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime adım attığı yerdir. Burada Allah Teala özellikle sırat-ı müstakim kelimesini kullanıyor. Yani sırat-ı müstakim burada başlar diyor. Burada tabiiyet vardır. Tabiiyet söz konusudur. Ne diyordu Allah Teala? Alallahu kasdü sebil, sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Böylece ilk sebil tabi olunan mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının bulunduğu dergaha kadar giren ilk sebildir. Burası Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. Dört sebilden oluşur. İki yatay, iki dikey sebil. Ve burada bir muhteva var. Bu sırat-ı müstakime ulaştığımız yer, mürşidimize tabi olduğumuz noktadır. Burası ikinci kulluktur. Sonra yolumuza devam ediyoruz ve zikir yapmaya başlıyoruz. Zikir yaptıkça nefsimizin kalbinde nurlar birikiyor. İlk %7 nur birikiminde Allah kalbimize iman yazmıştır. Bu iman yazısının etrafında fazıllar birikiyor. Rahmetse %2 oranında zaten girmişti kalbimize. Gelen fazlların ilk %7'sinde ruhumuz birinci gökatına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde göğün yedinci katına ulaşıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçiyoruz. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üçüncü merhaledir. Üçüncü kulluktur.

İşte Allah Teala bu hususu ruhumuzun Allah'a ulaştığı kesimi açıklığa kavuşturmuş. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri diyor ki: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi bethuli cenneti. Diyor ki Allah Teala: Ey mutmain olan nefs, üçüncü kademelik nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Mutmain olan nefs, dördüncü kademedeki nefs, Allah'tan razı ol, beşinci kademeye ulaş diyor, beşinci gök katına. Allah'ın rızasını kazan, altıncı gök katına ulaş diyor. Ruha sesleniyor Allah Teala: İrci ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Ve fizik vücudiyete hitap ediyor, kullarımın arasına gir. İşte ruhu Allah'a ulaşan kişinin yeni kazandığı kulluk buradaki kulluktur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve yeni bir kulluğun sahibi olmuştur kişi. Birinci yatay sebil, sonra tarik-i müstakim, yedi gök katını aşan dikey yol, sonra yedi tane yatay alem geçiş, ikinci yatay sebil ve sitretin müntahadan Allah'a ulaştıran ikinci dikey sebil. İki yatay, iki dikey, dört sebilden ulaşıyor. Yedi tane gök katını aşıran sebilin adı ise tarik-i müstakim. Hepsi bitip de Allah'a ulaştığınız zaman yeni bir kulluk söz konusudur. Allah'a ulaşanların, erenlerin kulluğu. Bu erenlerin arasına gir manasına giriyor. Ve fethuli fi ibadi, kullarımın arasına gir ifadesi. Ve cennetime gir, burası üçüncü kat cennettir. Peki bütün sahabe bir evvelkinde ihtiva etsin konu. Mürşitlerine ulaşmışlar mı? Hepsi kainatın en büyük mürşitlerine ulaşmışlar. Allah Teala açık bir şekilde Fetih 10'da bunu söylüyor. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onların ellerinin üzerinde tabi oldukları zaman Allah'ın eli vardı. Sonra da bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Hepsi Allah'a vasıl olmuş. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler. Sonra olay ne? Bu noktadan itibaren kişi zikrini arttıracaktır ve Ullelbab ilk aşamada fena fillah makamını aşacaktır. Sonra beka makamını aşacaktır. Sonra zühd makamını aşacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman kişi muhsinler kulluğuna ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kulluğu. Burası dördüncü defa Allah'a kul olma noktasına ulaşmaktır. Bütün sahabe ulaşmışlar mı? Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Habibim,
Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe veçlerini Allah'a teslim etmişler. Bu noktadaki kulluk, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin kulluğu. Onlar muhsinler olarak Allah'a kul olanlardır. Kimdir muhsin? Allah'a fizik vücudunu teslim edenler. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır? İşte buradaki kulluk dördüncü kulluktur. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu nokta. Sonra nefsin teslimi geliyor. Kişi daimi zikre ulaşıyor ve nefsini Allah'a teslim ediyor. Buradaki kulluk nefsin teslimine ait olan bir seviyeyi gösteriyor. Kişi evvela 7 kat yerlerin melekutunu görüyor. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Sonra 7 kat göklerin melekutunu görüyor. Ve en son sitetin müntahayı görüyor. Ve bu noktada nefsi de Allah'a teslim oluyor. Nefsin teslim olduğu noktadaki kulluk. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş mu? Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de onu söylüyor. Onlar diyor li ulil elbab yezkurullahi kıyamen kuvuden ve ala cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredenlerdir. Kimler? Ulil elbab, kullar. Onlar için sadece daimi olarak Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve bundan sonraki merhalede irşada ulaşmak söz konusu. Burası 6. kulluk ve bütün sahabenin oraya da ulaştığını Allah Teala beyan ediyor. Hücurat 7'de Allah Teala diyor ki, ey sahabe, adınızda Allah'ın Resulü var. O size itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Tüm sahabe irşada ulaşmışlar. Burada yeni bir kulluk söz konusudur. İrşada ulaşanların kulluğu. Ve neticede iradenin teslimiyle oluşan son kulluk, bütün sahabenin irşat makamına ulaşmasıyla noktalanan bir olayla karşı karşıyayız. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. Tabi'in onlara tabi olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu gerçeği söylüyor. O sabıkun el-evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macerindendi, bir de ensara ve macere ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Çünkü onlar Fevz-i Razim'in sahibi olan Allah'ın kulları. İşte burası 7. ve son kulluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbet daha
inşallah burada tamamlanıyor. 7 safhada 7 tane kul olmak, 7 defa amin olmak, 7 defa Allah'a kul olmak ve en üstün kulluğa hakka tukati takvanın sahibi olarak ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد في بداية الشهر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim dersinde, Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bizleri bir araya getirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir defa daha bizleri bir araya getirdiği için, bir defa daha bu güzelliği bizlere yaşattığı için. Öyleyse Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ cereme ennallâhe ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn. İnnehu lâ yuhibbul müstekbirin. Kelimeler la cereme, şüphe yok, şüphesiz. Ennallâhe, muhakkak ki Allah. Ya'lemu, bilir. Ma yusurrune, gizledikleri sırları, sakladıkları şeyler. Ve ma yu'linun, ve acıkladıkları aleni olan şeyler. Yusirrun, sır kelimesinden geliyor. Yulinun, aleni, ilan, aynı kökten geliyor. İnnehu, muhakkak ki o, la yuhibbu, sevmez, el müstekbirin, büyüklenen, kibirlenen kimseler. La cereme, şüphe yok. Ennallâhe, Allah'ın olduğuna. Ya'lemu, ma yusirrune, onların gizlediklerini, sırlarını, sakladıkları şeyleri bilir. Ve ma yu'linune, ve açıkladıkları aleni olan şeyleri. İnnehu la yuhibbul müstekbirin. Muhakkak ki o, kibirlenenleri sevmez. Allah Teala diyor ki cümleciklerde la cereme, şüphe yok. Ennallâhe, Allah'ın olduğuna. Ya'lemu mâ yusirrûne, onların gizlediklerini, sırlarını, sakladıkları şeyleri bilir. Ve mâ yu'linûn, ve açıkladıkları aleni olan şeyleri. İnnehu lâ yuhibbil müstekbirîn, muhakkak ki o, kibirlenenleri sevmez. Şimdi bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman, onların gizlediklerini, yani sırlarını sakladıkları şeyleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki o kibirlenenleri sevmez. Başka bir şekilde de cümle olabilir. Muhakkak ki Allah, şüphesiz ki Allah onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir. Şimdi ilk şekliyle cümleyi devreye alıyoruz. Onların gizlediklerini ve
gizledikleri, onların gizledikleri ve açıkladıkları, yani aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki o kibirlenenleri sevmez. Allah Teala muhakkak ki her şeyi bilir. Gizlenenleri ve kibirlenenleri de sevmez. Kibirlileri Allah-u Teala'nın sevmediğini Allah-u Teala burada ifade buyuruyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de pek çok defa tekrar ettiği bir husus var. Allah insanların gizledikleri her şeyi bilir. Açığa vurduklarını da bilir. Allah Teala daima kullarıyla beraberdir. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu konuda kimse bunun aksini zaten düşünemez. Allah her şeyi bilir. Allah'ı yâlemû külli şeyin diyor. Başka bir ayetinde. İster insanlar gizlesinler, ister açıklasınlar. Allah'a göre fark etmez. Ve Nahl Suresinin 24. ayeti kerimesi. Ve izâ kıyle lehum mâzâ enzele rabbukum kâlu esâtirül evvelîn. Ve izâ kıyle denildiği zaman lehum onlara mâzâ ne enzele indirdi rabbukum sizin Rabbiniz. Galu dediler ki, esatürü, satırlar, masallar, asılsız sözler, el evvelin, evvelkilerin, daha önce geçmiş olanların asılsız sözlerini indirdilerler. Ve izâ gîle lehum, cümlecikler, ve onlara denildiği zaman, mâ zâ enzele rabbüküm, Rabbiniz ne indirdi? Galu esatürü evvelin, evvelkilerin masallarını dediler. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sık sık eskilerden bahsediyor gerçekten. Hazreti İbrahim'den, Hazreti Yunus'tan, Hazreti Davud'dan, Hazreti Eyüp'ten pek çok peygamber ve resul adı vermiş Allah Teala. Ve insanlara ibret olması için hepsinin başından geçen olayları Allah Teala anlatıyor hepimize. Böyle bir dilek dizaynda

Allah-u Teala'nın söyledikleri gerçekten eskiden peygamberlerin, resullerin yaşadığı şeyler de, şeyleri de ihtiva ediyor. Allah-u Teala onca hakikati ihtiva eden insanların cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşması için gerekli olan bütün anlattıkları o insanlar için bir şey ifade etmiyor. Allah-u Teala bütün kutsal kitapları insanların mutluluğu için indirmiştir. Hedefi o kutsal kitapları okuyarak insanlar bilgilerin sahibi olsunlar da Allah'ın onları mutlu kılmak için hedef gösterdiği şeyleri gerçekleştirsinler ve mutlu olsunlar diye indirmiş. Bütün kutsal kitaplar bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Ama görülüyor ki bu müşrikler Allah-u Teala ne indirdi diye sorulduğunda bu kesimi hiç dikkate almadan Allah'ın indirdiği kitabın onların da mutluluklarının temeli olduğunu hiç düşünmeden, akıllarına bile getirmeden sadece evvelkilere ait olan masallar, hikayeler, efsaneler diyorlar. Kısaca Allah'ı onların mutluluğunu isteyen bir Allah olarak değil, onları din zannettikleri o putlara takınmaktan, tapınmaktan men eden bir Allah olarak değerlendiriyorlar. Öyle değerlendirmeleri mantıklı esaslara istinad etse zaten göreceklerdi ki taptıkları putlar onlara hiçbir fayda veya zarar getiremez. Ama Allah her şeye kadirdir. Ve 25. ayet-i kerimeye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Li yahmilu evzarekhum kamileten yevmel kıyameti ve min evzarillezine yudillunehum bi gayri ilmin ela sa'e ma yezirun. Ne için, bunun için, böylece yahmilu, yüklenirler, taşırlar, evzarehüm, onların kendi yükleri, kendi günahları, kamileten, tam, tamamı. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Ve min evzari ve yüklerden, ağırlıklardan, günahlardan, ellezine o kimseler, yudillunehum, onları saptırırlar. Bir gayri ilmin, bir ilmi olmaksızın. Ela, değil mi? Öyle değil mi? Sa'e, kötü, ne kadar kötü. Ma yezirun, yüklendikleri şey. Li yahmilu, böylece li yahmilu, yüklenmeleri için. Evzarahüm kamileten, onlar kendi günahlarının tamamını, yevmel kıyameti, kıyamet günü, ve min evzarillezine yudullinehum, ve saptırdıkları kimselerin günahlarından, bir gayri ilim, ilmin, ilimleri olmaksızın, ela sahe, ne kadar kötü, ayet 20, ma yezirun, yüklendikleri şey. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilimleri olmaksızın saptırdıkları kimselerinin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah Teala'nın kanunu şöyle. Kim kimin hidayetine sebebiyet verirse, amin olursa, yardımcı olursa, hidayetini vücuda getirmekte amin olursa, o zaman diyor Allah Teala onların sevaplarından, kazandıkları derecelerden pay alır diyor. Onların kazandıkları derecelerden ona da verilir diyor. Kim de kimin dalaletine sebebiyet verirse, kim başkalarının dalaletine sebebiyet verirse, onların kaybettikleri derecelerden ona da verilir. Şimdi burada insanların davranış biçimlerinin kazandırdığı sevaplar ikiye ayrılıyor. Ya kendi davranışları sebebiyle insanlar derecat kazanırlar veya başkalarının kendilerine yaptığı bir kötülük dolayısıyla derecat kazanırlar. Derecat kazanma iki faktörlüdür. Ya kişi kendi gayretiyle, kaza ettiği fiiller sebebiyle derecat kazanır veya başka birinin kendisine yaptığı bir kötülük sebebiyle derecat kazanır. Ama hiç kimse başkaları sebebiyle derecat kaybetmez. Öyleyse kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, hidayetine sebebiyet verdiği insanların kazandıkları derecelerin bir kısmı hidayet sebebiyle kazandığı dereceler, onun hidayetine sebebiyet verene, ona yardımcı olana, o hedefe ulaşması için onu yönlendirmeyi başarana, yani birkaç kişi olabilir bunlar, o zaman onların arasında o kişinin hidayetinde sahip oldukları pay oranına göre onların arasında paylaştırılır kişinin kazandığı dereceler. Ama kimin dalaletine sebebiyet vermişse bir kişi, o kişinin dalalette olmasının ona kaybettireceği dereceleri onun dalaletine sebebiyet veren kişi de yüklenir. Ama o kişinin diğer kişisel günahlarını yüklenmez. Kişi nefsinin tesir altında başkalarına kötülük yapmıştır ve derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği bu derecat şahsidir, kişiseldir, enfüsidir. Allah'la, dalaletle bir ilişkisi yoktur. O dereceleri yüklenmez dalaleti düşüren kişi. Ama dalaleti düşürmesinin karşılığında karşı tarafın kaybettiği bütün dereceleri o da yüklenir. Dalaleti olmak bir büyük huzursuzluk kaynağı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dalaleti olanlar Allah'ın güzelliklerini belki hiç yaşayamazlar. Bu hidayette olanların harcıdır, güzellikleri yaşamak. Öyleyse ayetteki ifade açık ve kesin. Kim başkasının dalaletine sebebiyet verdiyse, burada dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için diyor Allah Teala. Öyleyse burada açık bir şekilde
bütün devirlerde olduğu gibi, bu devirde de olduğu gibi insanların hidayete ermelerine mani olan birçok alim geçinen insan var. Öyleyse böyle bir dizaynda bu insanlar, onlar hidayetteyken onları dalalete düşürmüyorlar, saptırmıyorlar. O insanlar zaten dalalettiler. Zaten fıskalar. Ama hidayete ulaşmalarına ve dalalette kalmalarına sebebiyet veriyorlar. Hidayete ulaşmalarına mani oluyorlar. Hidayete adım atmalarına mani oluyorlar. Ve onların dalalette kalmalarına sebebiyet veriyorlar. Türkçe'ye çevrilirken birçok konu bazı muhtevanın yanlış anlaşılmasına sebebiyet veriyor. Mesela bu konuda birçok açıklama saptırdıkları şeklinde geçiyor. İlimleri olmaksızın saptırdıkları kimseler. Aslında konunun aslı öyle değil. Saptırmıyorlar. O insanlar zaten dalalettiler. Mürşidine tabi olmadan evvel bütün insanlar dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insansa hiçbir zaman hidayete adım atamaz. Hayatı boyunca dalalette kalacaktır. Öyleyse onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onların ulaşmasına kişiler mani olursa gene saptırmamışlardır. Sadece hidayete ulaşmalarına mani olmuşlardır. Allah'ın yolundan men etmişlerdir. Allah'ın yoluna girmelerine, hidayete ulaşmalarına, hidayete adım atmalarına mani olmuşlardır. Bu sebeple dalalette kalmalarına sebep oldukları kimseler ifadesi daha uygun bir ifade oluyor. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hidayete ulaşmak için ilk adımı atmıştır. Henüz hidayet üzere, henüz hidayette değildir ama hidayet üzredir. Hidayet üzere olan bir dalalet söz konusudur burada. Allah'a yönelmiştir kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O artık hidayet üzredir. Ama dalaletten de henüz kurtulmamıştır. Ne zaman kurtulacaktır? Ne zaman ruhunu Allah'a ulaştırırsa o zaman kurtulacaktır. Affedersiniz. Ne zaman ruhu Allah'a doğru yola çıkarsa o zaman hidayet içinde olacaktır. Hidayete adım atmış olacaktır. O noktada artık dalalette olmayacaktır. Hidayetin içinde olacaktır. Ama tabiyet noktasına kadar dalaleti üzerinden atmış olamaz. Ama hidayet üzere bir dalalet söz konusudur. Nail suresinin 26. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kad mekerellezine min kablihim fe etallahu bünyanehum minel kavaidi. Feharre aleyhi mustakfu min fevkihim ve etahumul azabu min haysu la yeşburu.
Fakat Mekere hile yapmışlardı. Ellezine min kablihim, onlardan önceki kimseler. Fe etallahu, böylece Allah getirdi, yıktı, harap etti. Bunyanehum, onların binaları. Minel kavaidi, temellerinden. Fe harre, böylece çöktü. Aleyhim, onların üzerlerine. Es-sakfu, çatılar, tavan. Min fevkihim, üstlerinden. Ve etahim, ve onlara geldi. El-azabi, azap. Min haysu, bir yerden. La yeş'urun, farkında olmazlar. Şuurunda değiller. Cümleciklere geliyoruz. Kat mekerellezine min kablihim, onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Ve etallahu bünyanehum, Allah onların binalarını temellerinden, minel kavaidi, temellerinden harap etti. Fe harre aleyhümüs sakfu, böylece tavanları üzerlerine çöktü. Min fevkihim, üstlerinden. Ve etahumul azabı, onlara azap geldi. Min haysu la yeş'urun, farkında olmadıkları, şuurunda olmadıkları bir yerden. Şimdi cümleyi kuralım, cümleleri. Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap, farkında olmadıkları bir yerden geldi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala burada onlara azap geldiğini söylüyor. Azabın üzerlerine çöktüğünü söylüyor. Çatılarını başlarına yıktığını söylüyor Allah Teala. Şuurunda olmadıkları yerden geldi diyor Allah Teala. O farkında olmadıkları, şuuruna varmadıkları yerden geldi. Yani Allah Teala azabın, onlar Allah'ın şuurunda değillerdi, Allah'tan geldiğini ifade etmiş oluyor bu söylediğiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her devirde Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir takım insanlar hep Allah'ı yok farz edeceklerdir. Zamanımızda da ateistler öyle değil mi? Allah yoktur diyorlar. Allah'ın şuurunda değiller. Kendilerini yaratan Allah'ın farkında değiller. Ve başlarına azap geldiği zaman hakikati anlayacaklar ama o zaman da ne yazık ki geç olacak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın güzelliklerini ne yazık ki hiç yaşayamayacaklar. Ve Nahl Suresinin 27. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Summe yevmel kıyameti yuhzihim ve yekulu eyne şüreka i yellezine kuntum tuşakkune fihim. قَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْاِلْمَ
innel hız yel yevme ve su'e alel kafirin. Sümme sonra yevmel kıyameti, kıyamet günü yuhzihim, onları zelil edecek, rezil rüsva edecek, alçaltacak. Ve yekulu ve diyecek, eyne, nerede? Şürekâiye, ortaklarım. Ellezîne ki onlar, kuntum, siz idiniz. Tuşakkûne, ayrılıyorsunuz, muhalefet ediyorsunuz. Fihim, onlar için, onlar hakkında, onlar uğruna. Gâle dedi, ellezîne onlar, o kimseler. Utu el ilme, ilim verilen. İnne muhakkak. El hızye, alçaklık, rezillik. El yevme bugün, yani o gün, kıyamet günü. Ve es-su'e ve kötülük, ala el kafirin, kafirlerin üzerine. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Summe yevmel kıyameti, sonra kıyamet günü. Yuhzihim, onları alçaltacak, zelil ve rüsva edecek. Ve yekulu eyne şüreka iye, ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Ellezine kuntum tuşakkune fihim, onlar için ayrılıklara düştünüz. Muhalefetler, ayrı gruplar yaptınız. Kalellezine utul ilme, kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. İnnel hızyel yevme ve su'e, muhakkak ki rezillik ve azap bugün alel kafirine, kafirlerin üzerinedir. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, zelil ve rüsva edecek. Ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Muhalefetler, ayrı gruplar yaptınız. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üzerinedir. Kıyamet günü, sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Niçin öyle diyor Allah Teala? Ortak koşmuşlardı Allah Teala'ya, başka tanrılar edinmişlerdi. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Yani o ortak olduğunuz, bana ortak kıldığınız putlarla ayrılıklara düştünüz. Lezine kuntum tuşakkune fihim. Bunlar için ayrılıklara düştünüz. Burada kıyamet günü orada vücuda gelecek olan olaylardan bahsediyor Allah Teala ve onları Allah Teala'nın kıyamet günü rezil rüsva edeceği ifade ediliyor. Rezillik ve azap kafirlerin üzerine oluyor.

kendilerine ilim verenlerin söyledikleri ifade ediliyor. Ve Nahl Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine tette vefahumul melaiketu zalimi enfüsihim fe elkavus seleme ma künna na'melu min su'in bela اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اَلَّذ۪ينَ o kimseler اَتَوَفَّاهُمْ onları vefat ettirir. اَلْمَلَائِكَةُ melekler zalimi zalim olanlar, zulmedenler enfüsehim onların nefsleri fe o zaman elkavu attılar, cevap verdiler. Esseleme teslim olmak makünna biz olmadık. Na'melu yapıyoruz, yaparız, amel ederiz. Min su'in bir kötülük, kötülüklerden. Bela hayır. İnnallâhe muhakkak ki Allah alimün en iyi bilen bima şeyleri kuntum siz oldunuz, tamilun yapıyorsunuz. Ellezine tete veffa humül melaikütü melekler onları vefat ettirirler. Zalimi enfüsihim nefslerine zulmedenler. Ve elkavus seleme teslim olurken dediler diye cevap verdiler. Dediler. Mâ künnâ nâmelû min su'in. Biz bir kötülük yapmadık. Bela hayır muhakkak ki Allah en iyi bilendir. Bimâ küntüm tâmelûn. Yapmış olduğunuz kötü amelleri. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir. Burada şüphesiz ki biz bir kötülük yapmadık diyenlerin kötü amellerinin varlığını ifade ediyor melekler. Bima küntüm tâminun yapmış olduğunuz ameller. Ama biz bir kötülük yapmadık dediklerine göre ve Allah-u Teala sizin burada itiraf etmediğiniz şeyleri biliyor dediklerine göre bu amellerin kötü ameller olması söz konusu. Netice itibariyle herkes yaşamıştır ve bir gün ölecektir. Ölüm herkes içindir. Ve bütün insanlar için ölüm mukadderdir. Ölüm melekleri herkesin canını mutlaka alacaktır. Ve onlar can verirken yaptıkları kötü ameller sebebiyle böyle konuşuyorlar. Yoksa Allah'ın dostları emanetini verirken giderek iç açıcı bir şekilde, rahat bir şekilde emaneti meleklere teslim ederler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği inşallah beraberce yaşadık. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini sonuna kadar beraberce götürdük ve burada inşallah sona erdiriyoruz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını, hem cennet saadetini hem dünya saadetini sizlere ulaştırmasını, iki cihanda da sizi aziz kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim. Sıratel lezzine enamte aleyhim. Gayril magdubi aleyhim. Velendallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin

öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu Allah'a ve onun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, iman edenler! Aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenü olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi?
onlar sizden değildir.

ve onlardan da Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi. Evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından
Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, Peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar Allah'tan fazıl ve rıza ararlar ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen Raufsun, Rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu, kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir,
eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, hükümrandır, Kuddüstür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen, size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenü olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenü olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce âmenû olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey âmenû olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez,
ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar, işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime andolsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o, aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu, fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar
Onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi." dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan 2 kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
ve onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o kanitin olanlardan oldu.

sizle bir şeyler konuşuyorum. Allah neyi düşünürsün, neyi düşünürsünüz? Geliyor önce cevap vereceğim. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz, o zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilisi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirken o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey satmayın. Çekil öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor. Ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyor 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız değer adamla orada vaylete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü, ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi Cebbar'a telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki, ben onlara, evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız
elektrik üreticiliği jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu dedik vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tesise gidiyoruz. Sadece iki kişi görevi var. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan oyunu gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçıl. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, müteyi aklı her eserinde.

0: alıyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
1: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yöpünesi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür.
0: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta siz o hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlık göstermeye hazır olursanız.
1: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümle Allah Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredilecek olan başka bir insan değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratını sizin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Öyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Mutluluk, herkesin ulaşmak istediği dünya ve ahirette iki cihan saadeti. Hem dünya saadeti, hem cennet saadeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyen bir kişi, eğer bir klasik din bilgisinin sahibi ise, bu da nereden çıktı diyecek şimdi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun başlangıç noktası, mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartı, Kur'an'ın eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bütün negatif faktörlerine sizi sahip kılan vazgeçilmez standardı. Öyleyse şu anda belki dünya ve ahiret mutluluğunuzun en önemli olayından bahsediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece iki nevi insan yaşar sevgili kardeşlerim. Ya cennete girerler insanlar ya da cehenneme. Ve her ikisinin de kilidi ve anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman hiç kimse sizi cehennemden kurtaramaz. Ne yaparsanız yapın, dünya üzerinde hangi ibadetleri, hangi ölçülerde gerçekleştirirseniz gerçekleştirin. Ama siz Allah'ın cennetine giremeyeceğiniz gibi, dünya adı verilen bu gezegendeki fizik yaşantınızda mutluluğu hiçbir zaman oluşturamazsınız. Bu Allah'ın koyduğu kanun. Cennetin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cehenneme kilit vurur. Allah'a ulaşmayı dilememek cennete kilit vurur. Öyleyse seçim sizin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizler için yaşadığımızı, gece gündüz hep sizlere bir şeyler verebilmek için sizleri Allah'a ulaştırabilmek için sizleri fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etme standartlarına ulaştırmakta yardımcı olmak için, ulaştırmak için bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, bir güzelliği paylaşmak, birbirine iki varlık düşünün, birbirine ihtiyacı olsun. İşte o biz ve sizlersiniz. Allah Teala öğretiyor.
Kur'an-ı Kerim'i kainatın ezeli dininin son eski açıklamaların aynı olan açıklaması. Bir saadet rehberi, bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve de garantisi. Mutluluk mu diyorsunuz adına? Allah garanti etmiş. Hani derler ya, ölümlerden ölüm beğen. Biz de diyoruz ki, mutluluklardan mutluluk beğen, saadetlerden saadet beğen. Ne istiyorsun? Sevgili kardeşlerim, istediğiniz şey cennet saadeti mi? İnanılmayacak kadar kolay bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bir dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur? Allah sizi kendi zatına mutlaka ulaştırır. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir şey mi? Hayatınızın en önemli olayı, hayatınızın en büyük kararı, Allah'a ulaşmayı dileme kararı demek, mutluluğa imzanızı atmanız demek. Çünkü siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir olay mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartıdır. Ya ne dünya saadetini, ne cennet saadetini yaşamadan cehenneme gideceksiniz. Dikkat edin, sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için başka bir sebep yok. Öteki sebeplerin hepsi ikincil. İnsanların şu anda yapmak olduğu bütün ibadetleri yapmakta olduğu ve kendilerini kurtaracaklarını zannettikleri ibadetlerin hepsini yapıyor olsanız, ki o ibadetlerin içinde en önemlisi farzların arasında mevcut değil, zikir. En önemlisi mi dedik? Evet, en önemlisi. İbadetlerin en üstünü. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara diyor Allah-u Teala, sana vahyettiğim kitaptan oku, anlat, tilavet et. Ve ekum salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ve le zikrullahi ekber. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek bu ikisinden de daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim okumaktan ve bir zikir olan namaz kılmaktan Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Yani ibadetlerin arasında en büyüğüdür. Neden? Biz size bir ayeti söylemeseydik, en büyük ibadet nedir diye sormuş olsaydık, namaz diyecektiniz. Herkes de öyle zannediyor. Sevgili kardeşlerim, problemimiz
insanlığın 21. asırdaki problemi Kur'an'ı unutmuş olmaları. Dikkat edin ki bu sözüm yalnız Müslümanlara değil, bütün dünyaya. Çünkü son indirilen ve eski kitapların aynı olan Kur'an-ı Kerim hiç değişmedi. dört asırdır aynı kitap duruyor. Ama İslam alemi Kur'an'ı unuttular. Ne diyor Allah Teala? Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde Resul dedi ki: "Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'dan ayrıldılar. Kur'an'ı terk ettiler." Kavim aslında dünya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam aleminde yaşayanlar bir kavim oluşturuyor. Ama Kur'an, dinin temeli unutulmuş. Bu devrin Resulü böyle söylüyor: "Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler." Gerçekten terk edilmiş mi? Kesin bir olgu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki terk edilmiş. İşte üniversitelerimiz var. Din öğretiyorlar. Ve geniş spektrumlu bir din öğretimi. Ama ne yazık ki birçok yanlışla mücehhez, mağlul. İki, asıl faktörler, insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan faktörler tamamen yok olmuş. Evet, bir kısmı değil sevgili kardeşlerim. Tamamen yok olmuş. Tamamen yok. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an'ın unutulmasından neyi kastediyoruz? Fıkıh alimleri bugün Kur'an'ı çok iyi biliyorlar. Biliyorlar ama fıkha ait olan ayetlerin kitaplara yansımış olan hüviyetini biliyorlar. Yansımasaydı da Kur'an-ı Kerim'den öğrenselerdi, netice değişir miydi? Değişmezdi. Gene o ayetler söz konusu olacaktı. Gene onların ışığında fıkıh alimleri görevlerini yapacaklardı, başarıyla sürdüreceklerdi. Bugün de başarıyla sürdürmektedirler. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh öğrenimi kimseyi Allah'ın cennetine kavuşturamaz. Öyleyse Allah'ın cennetine ulaşabilmek, daha sonra dünya saadetine ulaşabilmek hepinizin bir dileğine bağlı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Öyle insanlar yaşar ki cennetlik amel yaparlar ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel yaparlar ama cennete gireceklerdir." Çok mantıksız gibi görünüyor, öyle değil mi? Ama aslında Kur'an'ı yerlerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki son derece yerlerine oturan bir ifade. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Benim hadislerim tartışılacaktır.
Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse zamanımızda birçok insan hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkıyorlar. Yüzyıllar boyunca biriken emaniye bilgilerle, yani Kur'an'ın Kur'an'da aslı bulunmayan insanların yazdığı kitaplardan edindikleri bilgileri Kur'an gerçeklerinin yerine oturtmuşlar. Kur'an'ı mı? Kur'an'ı da unutmuşlar. Terk etmişler. Bir de Kur'an'a saygı olsun diye Kur'an'a torbalar dikmişler. Duvara da bir çivi çakmışlar. O torbaları, içinde Kur'an bulunan bu torbaları duvara asmışlar. Efendim birisi rahmetli olduğu zaman Kur'an'ı alıp Yasin okuyacaklar. Elbette Yasin okunacak, okunması gerekir. Ama Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatınızın her yılında, her ayında değil, her saniyesinde sizlere ne yapmanız gerektiğini anlatır Kur'an-ı Kerim. Bir muhteşem dizayn. Allah kelamı bir bütün muhteva. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Din vardır. Hazreti Adem'den ilk insan ve ilk peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Allah'ın vaz ettiği ikinci bir din hiç olmamış. Elbette üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi yok. Sadece bir tek din. Adem Aleyhisselam'dan başlayan şeriat bütün peygamberlerde aynı özelliğini koruyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şeriatı neyse Hazreti Adem'in de şeriatı o. Hazreti Nuh'un da şeriatı o, Hazreti İbrahim'in de şeriatı o, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de şeriatı aynı şeriat. Hiç değişiklik olmamış. Allah Teala ne dinini değiştirmiş, sadece bu tek bir din oluşturmuş. Hep o din hakkında çeşitli peygamberlere, o peygamberlerin yaşadığı devirde şeriat kitabı indirmiş Allah-u Teala. Son şeriat kitabı, kainatın son peygamberi olarak olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi. Ondan 600 sene evvel başka bir peygamber yaşadı, Hazreti İsa. Ondan çok seneler evvel Hazreti Musa yaşadı, başka bir peygamber. İkisinden de evvel Hazreti İbrahim yaşadı. Ondan evvel Hazreti Nuh. Ve bunlar ulul azm peygamberler. Daha evvel de Kur'an'da adı geçen pek çok peygamber. Allah'ın nebileri. Bunlar nebi resuller, peygamberler. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba hadis-i şerifinde ne demek istiyor? İnsanlar vardır, cennetlik amel işler, cehenneme gider. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işler, cennete girer. Şimdi size bizi ilk defa dinleyenlerin hiç aklının yatmayacağı bir misal vermek istiyorum. Bir insan düşünün, günahlarla dolu bir hayat geçirmiş. Ama bir gün
aklı başına gelmiş. Ona demişler ki sen Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilersen Allah Teala mutlaka hep senin kalbine bakar. Bu talebi işitir ve görür. Gördüğü anda bütün günahlarını örter. Eğer 5-6 aylık bir ömrün varsa o zaman seni mutlaka kendisine de ulaştırır. Yani adam hayretle dinliyor. Yani diyor, cevap yani eğer 5-6 aylık bir ömrün varsa Allah'a ulaşmayı denedikten sonra seni birinci kat cennetine, ikinci kat cennetine değil, üçüncü kat cennetine kabul eder öldüğünde ve senin bu yaşadığın 5-6 aylık ömründe olsa sana mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşatır. Yarısını yaşatmayı da garanti etmiş. Ruhunu sen ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı da garanti etmiş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İşte bu kişi hayatını günahlarla geçirmiş, ibadet de etmemiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra mı? Ertesi gün ölmüş. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini bir, işitmiştir. İki, görmüştür. Üç, bilmiştir. İşitir, bilir ve görür ve hep kalbinize bakar. Niçin? Böyle bir talebin sahibi olacak mısınız diye. Bu hayatınızın en önemli talebidir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yünip ona ulaşmayı dileyen ona yönelen kişiyi böyle bir talebi gönlünde oluşturan kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bapta olaylara beraberce bakalım. Ne zaman bütün sistemleri en güzel hale getireceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Siz dileyeceksiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah Teala bunu gerçekleştirir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'ın kuralları var. Allah'ın kanunu da diyor ki kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer muhakkak cehennemdir. Şimdi kişi düşünmez mi? İyi de benim şöyle şöyle şöyle günahlarım var. Hiç başka insanların işlediği günahlar gibi değil. Çok kötü günahlar işledim ben. Öyleyse Allah Teala beni hayatta affetmez. Yanlış sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını
mutlaka örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime, kim bize ulaşmayı dilerse biz onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala ve ona Furkan veririz diyor. Öyleyse burada nereye ulaşıyoruz? Kişi korkunç günahların sahibi, Allah'tan ümidini de kesmiş. Allah beni demiş, bu kadar günahtan sonra kesinlikle affetmez. Ben ne yaparsam yapayım, nasıl olsa cehennemlikim. Gidip bari Allah'ın yasak ettiği fiilleri yaşayarak devam edeyim hayatıma. Nasıl olsa gideceğim yer cehennem. Hayır sevgili kardeşlerim. Eğer aranızda böyle birileri varsa şu anda beni dinleyenler, onlara falancanın falancanın falancanın sözlerine değil, Kur'an'ın sözlerini iletiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır diyor. Bir tek dileğin karşılığı bunların hepsi. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Onca günahının hepsi kadar Allah-u Teala ona sevap yazıyor. Gördüğü anda rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah-u Teala. Yunus suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا اِمَّارَةٍ بِسْسُوِينَ Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu rahim esması nasıl bir esma ki tatbikata girdiği zaman bakıyoruz rahim esması bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureyi gizli bir perdeyi almış. İrşat makamını kişi o güne kadar herhangi bir kişi zannediyor. O gün irşat makamı olduğunun farkına varıyor. Kişinin kulaklarındaki vakrayı almış. İrşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Kalbindeki ekinleti almış. Kalbindeki küfür kelimesini almış. Kalbinin mührünü açmış. Görme hastasının üzerindeki gıcavet isimli perdeyi almış. İşitme hastasının üzerindeki mührü almış. Kalbin idrak hastasının üzerindeki mührü almış. Bu 7 tane işlevi yaparken her birinde o kişinin günahları ne kadar çok olursa olsun onun günahının 7'de birini yok etmiş. Nasıl yok etmiş? Sevap hanesine onun toplam günahlarının 7'de birini yazarak. Bu işlemler mi? Siz Allah'a ulaşmayı diledikten, gerçekten kalbinizde o talebi Allah-u Teala gördükten sonraki 5-6 dakikalık zaman parçasında bu işlemlerin hepsi gerçekleştirilir. Masal gibi bir şey sevgili kardeşlerim. Birkaç dakika içinde o cehennemlik kişinin günahları kadar sevapları oluşuyor. Günahları kadar sevapları ekleyince o kişinin zaten sevapları mevcut olduğu için bu kişi artık sevapları günahlarından fazla olan biridir. Yani
Yani Allah'ın kanununa göre gideceği yer cennettir. İşte Müminin Suresi 102 ve 103. ayetler. Kimin diyor Allah Teala sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Kimin de günahları ağır gelirse müminin 103, onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Günahların sevaplarından fazla olanlar. Adam diyor ki ben akla gelmeyecek suçlar işledim. İnsan öldürdüm. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne yaparsa yapsın. Amini olduğu zaman o kişinin hüsrandan kurtulduğunu söylüyor. Yani günahlarının sevaplarından fazla olduğu noktadan kurtulduğunu söylüyor Allah Teala. İşte Bela Suresi 1 2 3 4. Vel asri. Asra zamana yemin olsun ki innel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İşaret bu. Günahların sevaplarından fazla olması hali. İllellezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Kimdir bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a inanıyor. Madde bir. Salt Allah'a inanıyor diye insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inanmak yetmez. İkinci faktör, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak mecburiyetinde kişi. O da yetmez. Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanmak. Allah'a ulaşmayı dilemenin ve Allah'a ulaşmanın üzerine tam 12 defa farz olduğuna inanmak. Dördüncü şart, bu şartlara sahip olduğunda Allah-u Teala'nın onu kendisine verdiği söz gereği ulaştıracağına inanmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyleyse o aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği nokta budur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olarak Allah'ın yolunda derhal işlemlere tabi tutuluyor. Ne oluyor? Allah Teala'nın söylediği ne? İnnel insane vel asri. Asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Herkes. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Hüsranda değilse sevapları günahlarından fazla. İyi ama bu insan, bu kişi her türlü kötülüğü yapmış olabilir. Allah-u Teala buyuruyor ki büyük günahların sahipleri de bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler. Onların diyor günahlarını örterim diyor asıl ayet-i kerimesinde. Bir ayet-i kerimesinde de büyük günahları işleyenler de bizim affımızdan ümitlerini
kesmesinler diyor. İşte insanların aldandığı yer orası ki İblis insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunu Kur'an'da son derece açık bir şekilde yer almasına rağmen, üzerinize farz kılınmasına rağmen insanlara unutturmayı başarmış, ezeli düşmanı olan insanlara. Ne diyor da hatırlayalım? Secde etmeyince Adem Aleyhisselam'a Allah Teala diyor ki huzurundan kovuldun, cehenneme gireceksin ebediyen kalmak üzere. İblis de diyor ki Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, ben bu Adem Aleyhisselam'dan intikam almak istiyorum. Eğer beni yaşatırsan ben onun ve onun zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, yani sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yolunu da, yani sana ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. İşte o olay. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Burada da İblis'in o pek azı dediği insanlar söz konusu. Aminu olanlar. Bütün insanlar hüsrandadırlar ama aminu olanlar hariç. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi sonra ne yapacak? Tabiyetini gerçekleştirecek. Amelü salihat yapmaya başlayacak. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracak. Ve hakka ulaşan kişi hakkı tavsiye etmeye başlayacak. Daha sonra fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek ve sabrın sahibi olacak. Öyleyse bir bütün dizayn içerisinde nasıl bir işlev söz konusu? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilediği anda 7 tane Furkan verilerek bu kişiye günahları örtülüyor. Onların engelleri yok ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ve mutluluk dediğimiz olaya beraberce bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükun halinin içinde olması. O kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki savaşın bitmesi, dış dünyasında nefsinin başka insanlarla olan savaşının bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde tam bir emirlerle ve yasaklarla uyum hali. Yani emirlerin tamamen yerine getirilmesi, yasakların hiç işlenmemesi. Öyleyse böyle bir insan olabilir mi? Elbette olabilir. Daimi zikre ulaşan herkes bu özelliklerin tamamen sahibi olur. O kişinin iç dünyasında nefsi bütün afetlerini yok etmiştir. Zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmiş. Daimi zikre ulaştığı zaman %98 nefsinin kalbi bu fazıllarla dolmuş, kişiyi fazilet sahibi yapmış. %2 de rahmet birikimi oluşmuş kişinin kalbinde ve nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu. Evvelce neydi? Evvelce de doluydu. Ama karanlıklarla, afetlerle doluydu. Öfke, kin,
kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, kibir, cimrilik, cehalet ve 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde ve kişinin iç dünyasında devamlı bir kavga var. Nefsi, Allah'ın emrettiği şeyleri, afetlerle tamamen dolu olan nefs, Allah'ın emrettiği şeylerin hiçbirini yerine getirmek istemiyor, yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek istiyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemiyor, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Ruh da tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Yani her olayda nefs ve ruh arasında mutlak bir çatışma, ikisi de aynı şeyin kendi söylediğinin olmasını istiyor ve bu sebeple aralarında bitmeyen bir diyalektik kavga söz konusu. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. Huzursuzluk var. Kişi iç dünyasında mutlu değil. Devamlı bir çatışma halinde iç dünyası. Kişi dış dünyasında mutlu değil. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarıyla devamlı kavgada. Başkalarına üstün olmak istiyor. Üstünlüğü ispatlamak için nefsi ona çeşitli oyunlar oynuyor. Başka insanlara hakim olmaya çalışıyor. Onlara eziyet ediyor. Onlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Her seferinde nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga iç dünyasında var. Dış dünyasında bu kişi başka insanlarla kavgada. Hiç kimseyle kişinin yıldızı barışık değil. Böyle derler. Yani başka insanlarla ilişkilerinde bu kişi huzursuz, bu kişi mutsuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi hem iç aleminde mutsuz nefsiyle ruhu arasında devamlı kesintisiz bir çatışma nedeniyle, hem dış aleminde mutsuz, herkesle kavgalı, insanlarla huzursuz, geçimsiz ve kendini devamlı sıkıntıda tutan iki sebep. Dış dünyasında da kavga var, sulh ve sükun yok. İç dünyasında da kavga var, sulh ve sükun yok. Allah ile olan ilişkilerinde orada da devamlı kavga var. Neden? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Azap görüyor dünya hayatını yaşarken. Sebebini bilmediği bir azabı yaşıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Gene azap duyuyor. Adına insanlar vicdan azabı diyorlar. Aslında Allah-u Teala'nın verdiği emirlerin ve yasakların yerine getirilmemesi sebebiyle bir yasak müessesesi bu. Öyleyse iç dünyasında mutsuz. Neden mutsuz? Çünkü kesintisiz bir sulh ve sükun hali yok. Devamlı iç dünyasının nefsi de ruhu birbirini yiyor. Devamlı bir kavga hali. Dış dünyasında başka insanlarla kavgalı, devamlı huzursuz, sıkıntılı. Allah ile olan ilişkilerin hem emirler cephesini yerine getirmiyor, hem yasaklar cephesini ve kişi orada da devamlı bir huzursuzluğun içinde. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluktur. Peki, neden böyle durum? Çünkü kişinin nefsinin kalbi afetlerle dolu, ruhu da hasletlerle dolu. Afetlerin istediğini hasletler istemiyor, hasletlerin istediğini afetler istemiyor. Ama akıl sadece bir tanesini yeşil ışık yakacak. Nasıl bir ortamda şuur kazanmışsa, akıl ona göre davranacaktır. Nasıl bir ortamda şuur kazanıyor akıllar? Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsinin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin de yasak olduğu bir dünya nizamı.
O zaman akıl nefsin afetlerine yeşil ışık yakacak. Nefsin afetleri de yerine geldikçe azap gelecek kişinin üzerine. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenecek. Emredilenler de yapılmayacak. Her ikisi de o kişinin azabına sebebiyet verir. Azap görmesine sebebiyet verir. Öyleyse kişi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Peki bu kişi nefs tezkiyesine başlamış. Allah'tan gelen fazıllar nefsinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlamış. Ve kişi zikrini giderek arttırıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar da artıyor. Her %7 fazıl birikiminde vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Ve neticede Allah'a ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a ulaşır. Öyleyse nefs tezkiyesi gerçekleştiği zaman bu kişi 7 tane gök katını aşmıştır ruhu. Her seferinde %7 fazıl birikim olmuştur iman kelimesinin etrafında. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar nefsinin kalbine ulaşmıştır. Ve kalpte iman kelimesiyle fazıllar ayrı manyetik alana sahip olduğu için, biri kuzeyi biri güneyi temsil ettiği için iman kelimesinin etrafına fazıllar gelip yapışmıştır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve de nefs tezkiyesi %7 artarak kişi bir gün daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. O zaman nefsinin kalbindeki afetler de haslet hüviyetine değil ama fazilet hüviyetine dönüşüyor. %98'i fazilet, %2'si de rahmet. Ve hepsi, bunlar da Allah'ın bütün istediklerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen özellikle bir hüviyet taşıyorlar. O zaman kişinin ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Kavga bitmiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ruh da işlemek istemiyor, nefs de işlemek istemiyor. Kavga yasaklar cephesinde de, emirler cephesinde de bitmiştir aksiyonlar itibariyle. Kişi iş dünyasında mutludur, huzurludur. O kadar mı? Hayır. Daha ötesine bakalım konunun. Kişi dış dünyasında da mutludur. Neden? Nefsinde bütün afetler bittiği için başkalarıyla kavgası kalmamıştır. Başka insanlara eziyet etmemektedir. Kibri, gururu sebebiyle onları küçük görmemekte, hor görmemekte, onları ezmeye çalışmamaktadır. Tam aksine insanlara her fırsatta yardım eden birisidir. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Herkesle dost olmuştur. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Dış dünyasında da muhteşem bir saadeti yaşıyor kişi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Onlar da tamam. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten hem nefsi zevk alıyor, hem ruhu zevk alıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de ikisi de işlemeyi istemediği için asla öyle bir yanlışa düşmüyor kişi. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Burada bir olayı düşünelim. Bir olay. Nasıl bir olay bu? Bu olayda o kişinin iç dünyasında sulh ve sükun oluşmuştur. Nefsiyle ruhu arasında tam bir uyum hali oluşmuştur.
kesintisiz bir uyum hali. Bu kişi iş dünyasında mutludur. Nefsinin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlarla olan kavgası bitmiştir. Dış aleminde de dışarıdaki insanlarla onun arasında tam bir uyum hali tesis etmiştir. Başka insanlar ona kötü davranabilirler ama onlara kötü davranamaz. Allah ile olan ilişkilerinde de bütün emirleri yerine getiren, yasakları hiçbir şekilde işlemeyen bir özelliğin sahibi kişi, mutsuzluğu oluşturacak olan bütün faktörleri Allah ile olan ilişkilerinde de yok etmiş. Öyleyse iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Çünkü içeride de, iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. İşte bunu gerçekleştirebilen şey Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Oradaki emirleri yerine getirdiği için kişi bunları gerçekleştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize 7 tane safadan bahseder. 7 safa. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 28 basamaklık bir merdivenin 3. basamağında gerçekleşir. Ondan evvelki 2 basamakta insanlar olayları yaşarlar, değerlendirirler. Değerlendirenlerin büyük bir kısmı seçilir. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 3. basamağa geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Kur'an'ı yaşamıyorsunuz demektir. İşte iblis insanlara öyle bir oyun oynamış ki, insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş 14 asırda. Bugün din alimleri bütün dünyada artık Allah'a ulaşmak diye bir kavramdan haberleri olmadan din eğitimi görüyorlar. Öğretilen eğitimin mahiyeti ne olursa olsun, hangi değer ölçülerine göre yapılırsa yapılsın, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kurtulması mümkün değildir cehennemden. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Gafilun. Ellezinehum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksebun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatındaki olaylar onları memnun eder. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma dünya hayatındaki işlevlerle ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Bir tek standart verilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte

yaşamış, 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, başlamış ibadetlerine, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ona bu kadarını söylemişler. Bunları yaptırma demişler, doğru posta cennete gidersin. Hiç kimse bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine gidemez. Bunları herkes yapmak mecburiyetinde. Onlar ibadetler, vasıtalar. Ama hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Yedi safa yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dinlemek bir, tabiyet iki, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üç, birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek dört, ikinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim etmek beş, üçüncü teslim. İrşada ulaşmak altı ve iradenizi Allah'a teslim etmek yedi, dördüncü teslim. İşte yedi safa dört teslimden oluşan İslam'ı bundan 14 asır evvel bütün sahabe yaşadılar. Hepsi İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen girmez. Giremez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Konu son derece önemli. Mutluluk da ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir standart gösterir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz mümin olmak. Kimdir mümin diye soracak olanlarsa onlara şöyle cevap veriliyor. Lügat manası itibariyle Allah'a inanan kişi mümindir. İman kelimesi mümin kelimesi aynı kökten geliyor. İman inanç demek. Mümin de inancın sahibi. Yani inanan demek, Allah'a inanan. Öyleyse lügat manası itibariyle Allah'a inanan herkes mümindir. Ve bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a atfedilen bir hadis,

kimin kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar iman varsa o kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, insanların ağızlarında nesilden nesle geçip bugüne kadar ulaşan hurafeleri artık bir kenara bırakmalıyız. Kur'an'la amel etmeliyiz. Allah Teala diyor ki bu Kur'an bir furkandır. Bir furkan olan Kur'an'ı sana indirdik diyor. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Öyleyse mümin olmak dediğimiz zaman bir müminin cennete gitmesi söz konusu. Gerçekten cennete gider mi? Evet. Kur'an'daki mümin olmak kaydıyla evet. Ne yani mümin kelimesi iman eden demekse, inancın sahibi demekse, kim için Allah Teala mümin kelimesini kullanıyorsa o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyorsanız eğer yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cennete girerler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler hak müminlerdir. Öyleyse müminler iki grupta mütalaa ediliyor. Hak müminler ve müminler. Amin kelimesi mümin olan demek. Ama iki grup mümin olan görüyoruz sevgili kardeşlerim. Bir mümin var. Allah'a inanıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir de mümin var. Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bunlardan birincisi Allah'ın cennetine girer ama ikincisi cehenneme gider. Sevgili kardeşlerim, onun için sizlere bir müjde olarak bunu söylüyoruz ki eğer Allah'a inanıyorsanız derhal bu inancınızı destekleyin. Allah Teala'nın verdiği bir destekle destekleyin. O destek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. O Allah'a ulaşmayı dilemek ki kişiyi müminken hak mümin haline getirir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyken affedersiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir Allah'a inanmış kişiyken Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a inanmış kişi haline getirir. Aradaki fark mı? Birisi cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi Allah'ın cennetine asla giremez. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içinde insanlar müminler ve hak müminler olarak iki gruba ayrılıyor. Mümin olmak aslında yedi kademelik bir olaydır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez ama Allah'a inanır, o da mümindir ama cennete girmesi mümkün değildir. İşte biz size o müjdeyi veriyoruz ki eğer hedefiniz Allah'ın cennetine girmekse o zaman sevgili kardeşlerim çok sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemini yerli yerine oturtun. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olun. O zaman Allah Teala'nın üçüncü kat cennetini garanti edersiniz. Şimdi size soruyorum sevgili kardeşlerim. Cennete girmeyi istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Hiç kimsenin hayır ben cennete girmeyi istemiyorum diyeceğini hiç mi hiç sanmıyoruz. Öyleyse herkes cennete girmeyi ister. Ama insanlar kendilerine öğretilen yanlış öğreti sebebiyle Kur'an hakikatlerini kaybetmiştir. Oysa ki Kur'an hakikatleri
bir müjdeler demetidir. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olması söz konusudur. İki cins mümin var. Bir mümin var, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a inanıyor, o hadise göre cennete girmesi lazım. Ama Allah Teala diyor ki, hayır, onların girecekleri yer cennet değildir, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanmış olan bir kişi, lügat manası itibariyle mümindir. Ama kurtuluşu mümkün değildir. Öyle bir mümindir ki, Kur'an-ı Kerim onları küfür zümresinde saymış. Bunun için Kur'an'ın inceliklerine dikkat etmeniz, mutlaka dikkat etmeniz gerekti sevgili kardeşlerim. Öyleyse Kur'an bir saadet davetiyesidir, saadet garantisidir. Allah Teala herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ister.

Ve mutluluk Kur'an'ın temel hedefidir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Kur'an-ı Kerim'ini buna göre dizayn etmiştir. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri halde Allah'a inandıkları için cennete gireceklerini zannederler. İşte biz size o müjdeyi veriyoruz ki bir inancın, bir imanın sahibiyseniz Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olun. Allah'a inanın ama Allah-u Teala'nın temel emrini unutmayın. Bu emir Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz sadece o takdirde kurtuluşunuz var. O zaman sevgili kardeşlerim, bu bir müjde değil mi? İnsanlar düşünün, günah işlerler, günah işlerler. Öyle bir noktaya gelmişlerdir ki günahları onları sarmıştır, kuşatmıştır. Hiçbir zaman bu günahlarının affedilmeyeceği düşüncesiyle bu insanlar imanlı bir insanın yaşantısından uzaklaşmışlardır. Battı balık yan gider diye, zaten ben cenneti kaçırmışım işlediğim bunca günah ile, öyleyse bari elimi iyice eteğimi çekeyim Allah-u Teala'nın güzelliklerinden diye düşünenler varsa, onlara bu sözlerimiz, hayır öyle yapmayın. Tam aksine sizin için de müjde var. Dünyanın günahını işlediniz, bir sürü günahınız var. Ama bir gün Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah bundan haberdar olur. Olursa ne yapar? Olursa size müjdeyi verir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın cennetine ehil olursunuz. Anahtar bir başkasında değil sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Onun için söylediklerimize bir müjde diyoruz. Bu bir müjde. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz ve de bu dileğin üzerinden 5-6 aylık bir süre daha Allah-u Teala size ömür vermişse, Allah'ın 3. kat cennetini Allah size garanti eder. Evet, sizin yapacağınız şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dileğin sahibiyseniz, müminlerden hak müminler safında olursunuz. Diğerleri gene müminlerdir, Allah'a inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Gidecekleri yerde ne yazık ki cennet değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesi inananlar demek. Şimdi bakıyoruz Allah-u Teala'nın söylediklerine. Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Allah amenu olanlardan bahsediyor. Amenu olanların dostudur diyor. Buradaki amenu olan kişi bütün amenular gibi mümin. Allah'a inanan birisi ama bunun farklı bir özelliği var. Bu Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemiş. Nereden biliyoruz? Allah ona dost olduğu için. Ve Allah Teala zaten söylüyor, Allah onları zulmetten nura çıkarır diyor. Bu onların kalplerini zulmetten nura çıkarmaktır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır, tabiyetini gerçekleştirir, o kişi nefs tezkiyesi yapar, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıkken aydınlanır, %50'den daha fazla nur birikmesine sebebiyet verir Allah Teala onun kalbinde ve %51 nur birikimine ulaştığı zaman kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyen o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi kılmıştır. Bu kişi 14. basamak, 3. basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti gerçekleştiği anda 2. kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bundan sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. 3. kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'ın garantisi buraya kadar. 3. kat cennetin sahibi olmayı istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer istiyorsanız işte size Allah Teala'nın müjdesi bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir defa daha tekrar edeyim. 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılacaktır Allah Teala sizi. İnsanları düşünün, onca günah işlemişler ve de günahları sebebiyle Allah'ın yolundan ayrılmışlar. Allah Teala nasıl olsa bizi bu günahlarla affetmez düşüncesiyle. Oysa ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahlarını mutlaka örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amel-i olanlar, yani iman edenler, müminler. Ama dikkat edin, bu müminler Allah'a ulaşmayı dilememişler. Çünkü Allah Teala diyor ki takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Nereden biliyoruz bu kişinin mümin olmasına rağmen cennete, buradaki aminü kelimesiyle kastedilen kişinin mümin olmasına rağmen, Allah'a inanmasına rağmen cennete giremeyeceğini nereden anlıyoruz? Henüz takva sahibi olmamış kişi. Takva sahibi olmamış bir Allah'a inanan kişi. Öyleyse buradaki aminü kavramı takva sahibi olmayan birisi. Peki kimdir takva sahibi olan kişi? Takva sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi değil, gideceği yer cehennem. İşte Allah Teala'nın ispatı. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elinde olanla ferahlanırlar. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, takva sahibi olmayan bu insanlar, müşrikler. İşte bu gizli şirktir sevgili kardeşlerim. Hevalarını kendilerine ilah edinenlerin gizli şirki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben kesin şekilde inanıyorum ki benim ümmetim açık şirki yaşamaz. Gerçekten ümmet olmak standardına ulaşmış, Allah'a inanmış, Müslüman bir insan asla puta tapmaz. O zaman açık şirk mümkün değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse hem takva sahibi değil hem de şirkte. İşte bu gizli şirkin sahibi olan insanlar, onlar mümin değiller.
Çünkü bu ayet, Rum 31 ve 32 iki ayet bize gösteriyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar takva sahibi olurlar ve takva sahibi oldukları anda şirkten kurtulurlar, cehenneme gitmekten kurtulurlar. Şimdi Enfal 29'daki amene olan kişiye bakalım. Ey amene olan, ey amene olanlar diyor. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, size verdiği furkanlarla. Allah Teala'nın furkanlar vermesi ne demek? Kişiyi gerçek mümin yapan faktörler bunlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde rahim esması tecelli eder ve o kişinin eğer kendisi daha evvel Allah'a ulaşmayı dile, talebine, tebliğine kayıtsız kalmışsa o kişinin uzuvlarını Allah Teala mühürlemiştir. O kişinin, affedersin, hastalarını mühürlemiştir. Görme hastasını, Basar isimli görme hastasının üzerine gışavet adlı perde çekmiştir. Semih isimli işitme hastasını mühürlemiştir. Kalbindeki idrak hastasını da mühürlemiştir. İşte Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Allah onların görme hastalarının üzerine gışavet adlı perde çekmiştir. Onların işitme hastalarını mühürlemiştir. Semih isimli işitme hastalarını mühürlemiştir. Ve onların kalplerine mühürlemiştir. Buradaki kalplerinden Allah-u Teala'nın muradı, kalplerinin idrak hassasını mühürlemiştir. Böyle bir durumda bu kişi görme, işitme ve idrak etme hastaları kilitlenmiş olan bir kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Bir başka grup kavga ediyor kendisine tebliğ yapanla. O zaman Allah Teala onların hastaları üzerine değil, görme uzvu gözleri üzerine hicab-ı mestüre koyuyor. Kulaklarına bakra koyuyor, kalplerine de ekinnet koyuyor kişinin. Öyleyse İsra 45 ve 46'da Allah Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nefretle arkalarını dönen, peygamberle çataçat kavga eden, dediklerini kabul etmeyen, nefretle arkalarını dönen insanlar, onlara bu engelleri koyuyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir de hem kendi Allah'a ulaşmayı dilemeyen hem de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler var. Onların hem uzuvlarına hem hastalarına engel koyuyor Allah Teala. İşte o insanlar mümin değiller. Sen ne kadar dilersen dile diyor, onlar mümin olmazlar diyor. Ama bu kişilerin amen olduğunu görüyoruz. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu kişiler amenu. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişler, takva sahibi olmamışlar ama müminler. Öyleyse bir kişinin iki tarzda mümin olması söz konusu. Bir, o kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. O kişi Amenü ismiyle geçiyor, mümin ismiyle anılıyor. Ama o kişinin gözleri, kulakları, kalbi
Görme, işitme ve idrak etme hastaları ya birincisi ya, ya birinci grup ya ikinci grup kapalı. Zaten görme hastası kapalıysa, gözler görse bile, gözler baksa bile kişi görmüyor demektir. Sevgili kardeşlerim, burada önemli olan mümin kavramının hem cennete giremeyecek olan bir görünüşü var. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi cennete girmesi mümkün olmayan bir mümindir. Yani bir başka ifadeyle hak mümin değildir. İşte eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hak mümin olur. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. O bir tek fırka hangisiydi Rum 31 ve 32'ye göre? Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırka, geri kalan bütün fırkalar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirkte olanlar. Bu şirkte olanların tağutun dostu olduklarını, şeytanın dostu olduklarını ve şeytanın kulu olduklarını görüyoruz. İşte şeytanın kulu olan, şeytanın dostu olan o insanlar, onlar mümin değil. Sebe 20'ye göre, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Öyleyse şeytana kul olan, Allah'ın kulu değil. Şeytana kul olan, bu sebeple mümin olarak kabul edilmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için şeytanın kulu. Şeytanın kulu olursa o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذِينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي buyuruyor Allah Teala. Diyor ki sahabe, onlar şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Onlar diyor bize ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ve şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar kendilerini kurtardılar diyor, bize kul oldular diyor.